onlardan hüddamla, büyüyle, zulmani kötülüklerle uğraşanlar bu noktadan itibaren diyor Allah Teala size bir zarar veremezler. Neyle? Nefsimizi tezkiye etmemizle paralel bir olgu. Öyleyse nefsimiz Allah'a yemin vermiş gördüğümüz gibi, bu yemin de nefsimizin tezkiyesiyle alakalı. Peki ya fizik vücudumuz ne vermiş Allah-u Teala'ya? Fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiş. Allah'a verdiği ahde bakıyoruz. Yasin 60 ve 61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidü şeytane. İnnehu lekum aduvun mübin. Ve en ibuduni haza sıratı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Allah'a kul olmak. Allah'ın sırat-ı müstakimi. Öyleyse Allah'a ne vermişiz? Ahd vermişiz. Fizik vücudumuzu Allah'a kul edeceğiz diye, yani Allah'a kul ederek Allah'a teslim edeceğiz diye Allah'a ahd vermişiz. Peki ruhumuz ne vermiş Allah'a? Ruhumuz da misak vermiş. İşte Ra'd suresinin 20 ve 21. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah ile olan ahdlerini Allah'ın ahdini اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ عَهْدَ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Bu bize neyi hatırlatıyor? Enam suresinin 152. ayet-i kerimesini hatırlatıyor. Ne diyordu Allah Teala orada? Ve bi ahdillahi efhu. Allah'ın ahdini ifa edin. Burada da ne diyor? Vellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani Enam suresinin 152. ayet-i kerimesindeki ezelde Allah Teala'ya, Allah Teala'nın bize vasiyet ettiği ahdallahi, onu ifa ederler diyor onlar diyor Allah Teala. Ve وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَابِ ve Allah'ın ahdini ifa etmek suretiyle misaklerini bozmazlar. Peki bu bozmadıkları misakları neyi ifade ediyor? 21. ayet, bir sonraki ayet onu söylüyor. Diyor ki Allah Teala orada وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسْأَلَ ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını

Allah'a ulaştırırlar. Böylece misaklarını bozmazlar. Yani Allah'a verdiğimiz misak, ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşması. Arkadan misakin şartlarını veriyor Allah Teala. Ve yuhafune su'el hisab. Onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olması sebebiyle cehenneme gitmekten korkarlar. Kim bu insanlar? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Ne demek istiyor Allah Teala burada? Gelin sizinle beraber Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerine bir göz atalım. Ne diyor Allah Teala Yunus 7 ve 8'de? Diyor ki: Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimun naru bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize milaki olmayı, yani dünya hayatında yaşarken, hayattayken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir dilekleri, talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Manevi nimetler, manevi ihsanlar ve nimetler onları alakadar etmez. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların doyumalaşmaları dünyadan zevk almalarıyla mümkün. Onlar manevi hayattan zevk almazlar. Kalp gözlerinin açılması, kalp kulaklarının açılması onlar için önem taşımaz. Öyle bir talepleri de hiç yoktur. Ve daha önemlisi, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Ayetlerden gafil olmasalar Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyecekler. Ama gafiller, bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin hemen arkasından gelen hükmünü bilmiyorlar. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki: ve onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor. Kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala cehenneme girip ebediyen kalacak olan insanlardan bahsediyor. Onların diyor, kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Bir kısım insanların günahları sevaplarından çoktur. O günahları sevaplarından çok olanları cehenneme atarız diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Günahları sevaplarından çok olanların ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Kimmiş bu cehenneme gidip de devamlı kalacak olanlar? Günahları sevaplarından çok olanlar. Şimdi Ra'd suresinin 22. ayet-i kerimesine geliyoruz. Ne diyor Allah Teala orada? Onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Korktukları için Allah'a ulaşmayı dilemişler. Arkasından da Allah Teala onlara 10 tane ihsan vermiş, mürşitlerine ulaşmışlar. Sonra ruhları Allah'a doğru yola çıkmış, Allah'a da ulaşmış ruhları ve bunun arkasında Allah'tan kötü hesaptan korkmaları, kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmasından korktukları için Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece garanti etmişler ki kötü hesap yok onlar için. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olacak. Kimin kaybettiği dereceler fazla? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Öyleyse Ra'd suresinin 20 ve 21. ayetleri enteresan olgular taşıyor. Yetmez.
Bu kişinin bu yoldan geçtiği, yani Allah'a ulaşmayı dileme yolundan geçtiği yeni bir ifadeyle daha teyit ediliyor. Ve onlar Rablerine karşı huşu duyanlardır diyor. Biliyorsunuz bir, gaybde Rahman'a huşu duyanların huşusu var. İki, kalplerinde %2 rahmet birikiminin huşusuna sahip olanlar var. Bir de ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaştıracaklarına yakin hasıl ederek kesin şekilde inananlar var. Onlar da huşu sahipleri. Öyleyse bunların hepsi kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki mürşidine ulaşmadan evvelki kişinin merhaleleri. Ve Allah Teala arkadan bütün bunların mürşide ulaşmayı, affedersiniz, Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleştiğini 22. ayet-i kerimede Allah Teala kesinleştiriyor. Diyor ki vellezine sabr ibtigae ve rabbihim. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Öyleyse Allah'a verdikleri misaki kimler, hangi vücutları için veriyorlar? Ruhları için veriyorlar. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusunda ezelde veriyorlar Allah-u Teala'ya misaklarını. Ve misakimiz ruhumuzla alakalı. Peki Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde ne var? Rad 25'te Allah Teala diyor ki onlar Allah'a evvelce, yani Elestü bi Rabbiküm günü misak vermelerine rağmen diyor. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar diyor. Ve keserler diyor. Ruslatı keserler diyor. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a misak vermelerine rağmen misaklerini yerine getirmezler, vuslatı keserler. Ve şöyle de söylüyor Allah Teala orada Rad 25'te ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar diyor. Misakin temel anlamda bunu dizayn ettiği, yani ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmayı dizayn ettiği vakasıyla karşı karşıyayız. Ama Allah Teala bir ayeti kerimesinde bütün insanlardan misak aldık diyor. Kesin söz aldık diyor. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde ise nebilerden misak aldık diyor. Şimdi misak kelimesi Kur'an-ı Kerim'de iki ayrı manada kullanılmış oluyor. Beraberce Ali İmran suresinin 81. ayeti kerimesine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki ve iz ehazallahu misakan nebiyyine. O zaman ki diyor biz nebilerden misak aldık. Lema ateytüküm min kitabin ve hikmetin. Ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sümme caeküm resulün. Sizlerden
sonra Resulümüz gelecek. Musaddikun lima me'akum. Sizinle beraber olanları tasdik etmek için. Yani bütün nebilere Allah-u Teala kitap vermiş. Bütün nebilere verdiği kitapları tasdik etmek için bütün nebilerden sonra Resulümüz gelecek diyor. Mehdi Resul'den bahsediyor Allah-u Teala. Le tu'minunne bihi, ona iman edeceğinize ve le tensurunne, ve ona yardım edeceğinize dair yardım edeceklerine dair bütün nebilerden misak aldık diyor Allah-u Teala. Sonra da nebilere hitap ediyor. Sizlerden, hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. O Resul'e yardım edeceğinizi ve iman edeceğinize dair onlardan misak aldık diyor. Ve arkasını şöyle tamamlıyor. Kale dediler ki, e ekrartum. İkrar ettik, söz ile tasdik ettik. Ve ahestum ala zalikum isri. Onlar da demişlerdi ki, kabul ettik. Bu ağır sözü, bu ağır yükü kabul ettiniz mi diyor Allah Teala. Onlar da diyorlar ki, kalu akrarna, evet ikrar ettik diyorlar. Allah Teala diyor ki, kale, Allah dedi ki, feşhedu, öyleyse şahit olun. Ve ene me'aküm mine şahidin, ve ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ayet Mehdi Aleyhisselam'a bütün nebilerin, bütün peygamberlerin iman edeceğine ve ona yardım edeceğine dair kesin bir işaret taşıyor. Burada Allah-u Teala'nın bu bütün nebilerden aldığı söz, nebilerin ruhlarını Allah'a teslim edeceklerine dair değil, nebilerin Mehdi Aleyhisselam'a yardım edeceklerine dair, ama adı misak. Ve Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde işittik ve itaat ettik dediniz diyor Allah-u Teala. Ve sizden Allah misak aldı diyor. Ve misakinizi yerine getirmek konusunda size vasiyet etti diyor Allah Teala. Şimdi Maide suresinin 7. ayet-i kerimesine ulaştığımız zaman

Veskürü nimet Allahi aleyküm. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Ve misaka hüllezin. Ve ona verdiğiniz misaki hatırlayın diyor Allah Teala. Ve esekaküm bihi, onunla Allah'ın size vasiyet ettiği.

onunla bağlandığınız sözü hatırlayın diyor Allah-u Teala.

Allah Teala başka ayetlerde biz bütün insanlardan kitapları inkar etmeyeceklerine dair misak aldık diyor. Bu açılardan misak kelimesine baktığımız zaman çok şümüllü bir ifade taşıdığını görüyoruz. Allah'a misak vermişiz. Misak kelimesi ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasını, muhtevasını alıyor. Tamam. Yemin kelimesi nefsimizin tezkiyesini de tasfiyesini de içine alıyor. Tamam. Ahd kelimesi bizim Allah'a verdiğimiz ahd, fizik vücudumuzun Allah'a teslim olmasını, muhtevasını alıyor. Ama misak kelimesinin muhtevasında daha geniş bir anlam var. Nasıl Allah-u Teala'nın vasiyetinde yeminimizi ve ruhumuzu Allah'a ulaştırmak konusundaki misakimizi ve fizik vücudumuzun ahdini aşan bir hüviyet varsa, bizden irademizi de Allah-u Teala teslim almayı istiyorsa, Enestü bir Rabbiküm günü Allah'a verdiğimiz misakte yeminimizin, misakimizin ve ahdimizin ötesinde bir şey saklıymış gibi görünüyor. Misak, Allah'a verdiğimiz misakte Allah'ın indirdiği bütün mukaddes kitapları kabul etmemizin yemini gizli. Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerden Mehdi Aleyhisselam'ı ona yardım etmek suretiyle ve ona iman etmek suretiyle muhafazalar altına alacaklarını beyan ediyor. Allah Teala bütün insanlardan kesin söz alınmalarına rağmen onlar kitapların hüviyetini değiştirmeyeceklerine dair onlardan kesin söz alınmasına rağmen, misak alınmasına rağmen onlar kitapların muhtevasını değiştirdiler diyor Allah Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de misak kelimesinin muhtevasına baktığımız zaman bütün kitapların kabul edilmesi istikametinde bir anlam taşıyor bütün insanlar için. Bütün nebiler için Mehdi Aleyhisselam'a yardım ve ona iman etmek manasını taşıyor. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir tek misak kelimesi kullanmış ama bununla bütün yeminlerimizi muhtevaya alıyor. Enam suresinin 102, 152. ve 153. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın vasiyeti sırat-ı müstakimi emrediyor. O zaman dört sırat-ı müstakimde emrolunuyor. Ve Allah-u Teala'nın Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde bizden aldığı söz bu muhtevanın bütününü içerebilir. Öyleyse şunu biliyoruz ki kim Allah'a ruhunu, veçini, nefsini teslim etmişse onun iç dünyasındaki daimi zikir sebebiyle müzeyyen olma safhaları mutlaka birbirini takip edecek ve o kişi iradesini de Allah'a teslim etmek standartlarına otomatik olarak ulaşacaktır. Misak kelimesi ruhumuzun tesliminden öte bir mana ifade ediyorsa
bunun içinde olması lazım. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu husus açıklık kazanmadığı için, yani Allah-u Teala bizden aldığı misakin hem ruhumuzun Allah'a teslimi hem de dört vücudumuzun da Allah'a teslimini içerdiğine dair kesin bir ifade kullanmadığı için Allah'ın vasiyetinin ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi bütünü olarak ihtiva ettiğini Allah-u Teala ortaya koymuş oluyor. Ama bizim Allah'a verdiğimiz yeminin, misakin ve ahdin şu saydığımız ayet-i kerimeler gereğince ruhumuzu, veçimizi ve nefsimizi Allah'a teslim etmeyi kapsamına aldığını söylemek söz konusu. Eğer Allah'ın vasiyeti dört teslimi içeriyorsa, ki irademizin teslimi de mutlak olarak var Allah'ın vasiyetinde, o zaman Allah-u Teala'nın En'am suresinin 152 ve 153. ayetlerinde söylediği vasiyetinin ve ahdallahinin eşitliği konusundan hareketle şuraya varıyoruz. Ahdallahi eşittir Allah'ın vasiyeti. Yani Allah-u Teala bize vasiyet etmiş. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz demiş. Bu benim ahdim demiş. Hepinizden bunların hepsini istiyorum. Ve demiş, bunu size vasiyet ediyorum. Benim ahdimi size vasiyet ediyorum demiş. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz. Burada dikkat çekici nokta, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın bizim misakimizden bahsetmesi. Orada başka bir isim vermiyor. Biz Allah'a sadece misak vermişiz. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi bu noktada bizim misakimizi de ahdimizi de yeminimizi de içerdiği neticesine de ulaşıyoruz. Ayrıca bizden aldığı misakin Allah'ın kitaplarını asla yalanlamamak hususunda bize bir remz olarak ulaştırıldığını da görüyoruz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene vaktin nasıl geçtiğini anlayamadan zamanımızı doldurmuşuz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın dualarımızla, niyazlarımızla. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve aleyhim ve radalin amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Bir defa daha Allah için olmanın, Allah'ın ülkesinde yaşamanın, biliyorsunuz Allah'ın sohbetini yaptığı anda herkes Allah'ın ülkesindedir. Şeytanın ülkesinden kendisini kurtarmıştır. Çünkü Allah sohbeti yapıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın sohbetini yapmak üzere hepimiz hamdolsun ki beraberiz. Konumuz ölüm ve kıyamet. İnsanlar doğarlar, büyürler ve ölürler. Eğer doğumunuzu esas alırsanız, doğumunuz yevmül evveldir, ölümünüz yevmül ahirdir. Eğer kainatın yaratılmasını ele alırsanız, yaratılmak yevmül evveldir, kıyamet yevmül ahirdir. Eğer ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı esas alırsanız, mürşidinize tabi olduğunuz an, 10 tane insanla tabi olduğunuz an, yani ruhunuzun sizden ayrıldığı an Allah'a doğru yola çıkmak üzere yevmül evveldir. Allah'a ulaştığınız günse yevmül ahirdir. Ya da birisi evveldir, öteki ahirdir. Yevm kelimesi kullanmadan da sonuca gidebiliriz. Öyleyse ölüm bir son mudur? Hayır, son değildir. Kim ölürse o kişinin fizik vücudu toprağın altına girer. Ne zamana kadar o kişi ölü olarak kalacaktır? Kıyamet gününe kadar. Kıyamet gününde zaman geriye döndüğünde o kişinin hayatta olduğu noktaya geri geldiği an kişi hayatta olacaktır. Çünkü zaman oraya geri dönmüştür. Ve o sırada orada yer çekimi kuvveti olmadığı için o ceset oradan canlanmış olarak yükselecek ve mahşer meydanında herkes birlikte olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir hayatı kim yaşamak isterse o Allah'ın yolundayken bunu yaşayabilir. Bütün problemlerinizin çözüldüğü, nefsinizde hiç afet kalmadığı bir güne ulaşabilirseniz mutluluğun ne olduğunu o zaman başkalarından öğrenmezsiniz. Kendiniz yaşarsınız. Mutluluğun tamamlanacağı gün, ekmel olduğu gün, o gündür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşama nefsinizdeki bütün afetleri yok ettiğiniz gün gerçekleşir. Mutluluk oradadır. Öyleyse hayat doğuşunuzdan itibaren Allah'ın tayin ettiği güne kadar devam eder. Ölüm hem zaman koordinatları hem de mekan koordinatları belli olan bir olaydır. Bir gün bir noktada bir enlem ve boylamın kesiştiği noktada koordinatlar enlem ve boylam ve bir gün o yılın o ayının o gününde ve o saatinde o dakikasında hatta belki o saniyesinde ölüm söz konusudur. Öyleyse bütün koordinatlar bellidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilerinize dikkatle bakın ki her güzel şey sizin içindir. Ölüm hiç de korkulacak bir şey değildir. İlk tayin mekanı yaşadığınız zaman dışarıdan kendinize bakın. Bu ölümü yaşamaktır. Çünkü vücudunuzun içinde olmayacaksınız. Öldüğünüz zaman da nefsiniz yine ayrılacak ve düşünce sisteminiz nefsinize geçecektir. Aynı şey. Uykuya girmenizle ölüm arasında sizin açınızdan hiçbir farklılık yoktur. Çünkü artık fizik vücudunuzun içinde değilsiniz. Fizik vücudunuz ölmüş olsa da, hayatta olsa da sizin aklınız nefsinize kumanda ediyor. Öyleyse ölüm müessesesi bir insan için mutlak bir sondur. Başka bir alternatif yok. Bir gün herkes bir yerde zamanı ve mekanı tespit edilmiş bir standart içinde mutlaka ölecektir. Hani aklımıza Allah-u Teala'nın iki ayeti kerimesi geliyor. Birinde her nefis ölümü tadacaktır diyor. Diğerinde de her nefis ölecektir diyor. Birincisinde nefsi nefs olarak kullanıyor. Fizik vücudun ölümünü tadacak nefs. İkincisinde nefsi fizik vücut olarak kullanıyor Allah-u Teala. Ve o fizik vücut ölecektir diyor. Bütün fizik vücutlar ölür ama nefsler ölmez. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Sizin hayat hikayeniz, bizim hayat hikayemiz bir gün mutlaka sona erecek bu dünyada. Ama bu bir son değil. Bu hayatın sona erişi ve kıyamet günü tekrar canlanışımız. Kıyamet günü canlanan insanlara sorduğunuz zaman ne kadar aradan zaman geçti diye ölüşünden bu tarafa birkaç saat veya birkaç dakika cevabını verecek herkes. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kesintisiz yaşayan fizik vücut değildir. Fizik vücudun yaşantısı o kişinin öldüğü günden kıyamet gününe kadar kesilmiştir. O kişi bir ölüdür o süreç içerisinde. Ama nefs için aynı şey söz konusu değildir. Nefs, biz bu dünyada yaşadıkça bizim iç bünyemizde yaşantısını devam ettirir. Biz şuurluyken, uyumuyorken, her uykuya geçtiğimizde nefs vücudumuzdan ayrılır, kendi hayatını yaşar. Akıl artık fizik vücuda kumanda etmez, nefse kumanda eder. Ve nefs her gün uyandığı zaman, onun uyandığı an sizin fizik vücudunuzun uyuduğu andır. Fizik vücudunuzun uyuduğu andan uyandığı zaman, uyandığı ana kadar geçen zaman parçasında nefsiniz kendi aleminde, kendi hayatını yaşar. Hayatta kaldığınız sürece hayatınız ikiye bölünmüştür. Bir nefsinizin hayatı yaşarsınız, bir de fizik vücudunuzun hayatı yaşarsınız. Fizik vücudunuzun hayatını bu dünyada yaşarsınız, nefsinizin hayatını berzah aleminde yaşarsınız. İkisi de hayattır. Biri uykuya daldığı zaman öteki başlar, diğer uykuya daldığı zaman birincisi başlar. Nefsiniz de göreceksiniz ki uyur, rüya da görür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin hayatı devamlıdır. Ne zamandan itibaren? Öldüğünüz andan itibaren nefsiniz yaşantısını serbest olarak devam ettirir. Yani bir fizik vücuda artık girmeyecektir. Ne zamana kadar? Kıyamet gününe kadar girmeyecektir. Berzah aleminde o güne kadar olan yaşantısını devam ettirecektir. Yani fizik vücudunuz ölse de siz yaşamaya devam edeceksiniz. Nefs olarak, kıyamete kadar. Kıyamet günü fizik vücudunuz canlandığında aklınız fizik vücudunuza kumanda edecek ve nefsiniz kıyamet günü fizik vücudunuzun içine tekrar girecektir. Nefsler birleştiği zaman diyor Allah-u Teala bu olaya. Nefsiniz ve fizik vücudunuz birleşecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda ölüm için Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ne söylediğine beraberce bakalım. Ölüm bir insanın küçük kıyametidir diyor. Neden öyle söylüyor? Çünkü kıyamet günü nasıl hayat filminiz size gösterilecekse öldüğünüz zaman da gösterilir. Her günahınızın karşılığında size azap edilir. Her sevabınızın karşılığında da ferahlık duyarsınız. Hayat filminiz öldüğünüz zaman mutlaka gösterilecektir. Bütün hayatınız bir defa daha yaşanacaktır. Çok hızlı bir şekilde. 40 günlük bir zaman parçasında bütün hayatınız görünür ve her biri için ya bir sıkıntı, bir azap veya bir ferahlık yaşarsınız. Bir insan öldüğü zaman nefsi onun üzerinde fizik vücudu ile beraberdir. Mezara kadar beraber gider. Yaklaşık olarak onun üzerinde 1,5 metre falan yükseklikte, yere yatay bir vaziyette onunla beraberdir. Ve başındaki bir kordondan fizik vücudun başına bağlıdır. Bu kordon sonsuza kadar uzanabilir. Ve nefs kimlerin geldiğini, kimlerin başucunda Kur'an-ı Kerim okuduklarını hepsini görür. Mezar seremonisini de görür. Mezarda okunan duayı, kendisiyle yapılan konuşmayı nefs hep dinler. Nefs bizleri görür, fizik vücutlar olarak hepimizi görür. Ama biz baş gözümüzde nefsi göremeyiz. Tay mekanda da aynı şey söz konusu olur. Nefs tay mekanında. Aklınız nefsinize kumanda etmeye başlar. Nefsiniz vücudunuzdan ayrıldığı andan itibaren. Hatta ayrılışın yarısından sonra orada hissedersiniz kendinizi. Ve olay tamamlandığında aşağıda kendinizi göreceksiniz. Ama aklınız nefsinize kumanda ediyor. Ve dilediğiniz yere bir anda ulaşabildiğinizi göreceksiniz. Orayı düşünmeniz yeterli. Uçabildiğinizi göreceksiniz. Güzel olaylar yaşayacaksınız. Allah'a çok şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz. Size bu güzelliği yaşattığı için. Ölüm olayı söylediğimiz gibi bir son değildir. Kıyamet günü canlanmak kesin. Sanki birkaç saat uyumuş gibi canlanacaksınız hepiniz. Öyleyse fizik vücutlar için de, nefsler için de bir devamlılık söz konusu. Ama fizik vücudun devamlılığında bir inkıta var. Nereden? Ölüm gününüzden kıyamet gününe kadar geçen süreç içerisinde. Ölümün eceli değişmez. Yani vadesi değişmez. Allah Teala tarafından önceden kararlaştırılmıştır. O günden, o saatten, o dakikadan ne bir dakika evvel ne bir dakika sonra ölemezsiniz. O dakika öleceksiniz. Yer de bellidir. Onun için Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de kardeşlerimiz Uhud Savaşı'na iştirak etmeseler de ölmeyeceklerdi diyen münafıklara Allah Teala'nın bir cevabı var. Hayır öyle değil diyor. Siz sürüklene sürüklene oraya gidecektiniz diyor Allah Teala. Ve onlar sürüklene sürüklene oraya gideceklerdi ve orada öldükleri yerde ve aynı dakikada öleceklerdi diyor. Ne zaman koordinatı değişiyor ne de mekan koordinatı kişinin. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki ölüm sizi kıyamete bağlayan ama kıyamette mutlaka tekrar canlanacağınız bir özelliği ifade ediyor. Öyleyse ölüm müessesesi kıyamet günü tekrar dirilmekle noktalanacaktır. Buna ba'su ba'del mevt diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ölümden sonra tekrar ba'su edilmek demek, hayata getirilmek demek. Kıyamet günü herkes mutlaka yeniden hayata getirilecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Kıyamet günü herkes yeniden canlanacak. Sura birinci üfürüşünde olay şöyle cereyan edecek. Evvela niçin sura üfürülecek? Bunu açıklayabilmek için yaratılışa gitmemiz lazım. Allah Teala bir noktada bulunan bütün uzaysız kainatı bir enerjiden ibaret bulunan kainatı bir nokta kadar küçülmüş olan kainatı patlatarak mekanlarından koparıyor ve dağıtıyor ve bütün partiküller, enerji partikülleri, kainatın gezegenlerini birer birer yaratmak üzere oraya gidiyorlar. Vücuda getirecekleri galaksilerin içindeki o gezegenlere sonsuz bir hızla gidiş söz konusu. Vardıkları yerde enerji partikülleri elektronları ve karşıt elektronları oluşturuyor. Nötrinolar elektronları karşıt elektron karşıt nötrinolarda karşıt elektronları oluşturuyor ve böylece madde oluşuyor. Bu böylece maddenin oluşması için bir noktada patlayan ve o noktadan o vücuda getirecekleri yere kadar sonsuz hızla hareket eden nötrinolar söz konusu. Hareket burada bitmiyor. Bir noktadan ayrılma gene devam ediyor. Bütün yıldızlara, bütün gezegenlere Allah-u Teala'nın verdiği bir kinetik enerji var. O yıldızların devamlı birbirinden ayrılmasını temin ediyor. Devamlı yıldızlar birbirinden ayrıldıkça kainat da devamlı büyüyor. Kainat tam bir insan vücudu şeklinde vücuda getirilmiş, cinsiyetsiz bir insan vücudu. Ve bu vücut devamlı büyüme halinde. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu bilgiler geleceğin bütün sırlarını içinde bulunduruyor. Kıyametin nasıl kopacağı bütün detaylarıyla belli. İşte öyle bir gün gelecek ki Allah'ın bütün gezegenlere verdiği, onları birbirinden ayıran kinetik enerji tükenecek, sıfırlanacak. Ne zaman sıfırlanırsa, itiş enerjisi sona ererse büyümesi duracak kainatın. Büyümesi durunca artık kinetik enerjiyle birbirinden ayrılamayan gezegenler ve güneş sistemleri gravitasyon başladığı için büyük kütlelerin küçük kütleleri kendilerine çekme kuvveti. Güneş dünyayı çekecek ama daha evvel dünya ayı kendisine çekmiş olacak. Dünya ile ay birleşecek, sonra da ayı kendisine çekmiş olan dünya da güneşle birleşecek. Sonra güneş sisteminin bütün yıldızları güneşle birleşecek, bütün gezegenleri. Sonra güneş sistemleri birbirleriyle birleşecek. Sonra galaksilerin birbirine birleşmesi söz konusu. Ve uzaylar yok oldukça küçülecek, küçülecek, küçülecek kainat. İşte kinetik enerjinin bittiği ve büyümenin durduğu an sura birinci defa üfürüldüğü andır. Ne olur? Kıyamet günü yaşamakta olan bütün insanlar ölür. Kıyamet günü yaşamakta olan bütün insanların ölmesi söz konusu. Allah-u Teala bu hususu açık bir şekilde anlatıyor. O gün yaşamakta olan bütün insanlar ölür diyor. Sonra ne olur? Bir başka olay başlar. Kinetik enerjinin bittiği noktada büyümenin durduğu, her şeyin hareketsiz kaldığı bir an var. Büyüme durmuş ama küçülme daha başlamamıştır. İşte o durma noktasında sura birinci defa üfürülmüştür. Arkasından küçülme başlayacaktır. Çünkü gravitasyon sebebiyle büyük kütleler küçükleri çekecektir. Bunun manası nedir? Bir noktadan ayrılan ve zamanı başlatan sistem kıyamete kadar yürümüştür. Kıyamet günü durmuştur. Sonra tekrar aslına rücu etmeye başlamıştır. Merkeze doğru dönüş başlamıştır. Bu dönüş sebebiyle zaman da tersine çalışmaya başlayacaktır. Tersine çalışmaya başlayan zaman hemen birkaç saniye içerisinde, birkaç dakika içerisinde o gün kıyamet günü ölmüş olan o gün ölen insanları evvela diriltecektir. Zaman geriye doğru döndüğünde, o kişilerin hayatta olduğu noktaya geldiğinde herkes canlanmış olacaktır. Zaman durmayacaktır, geriye doğru devamlı yürüyecektir. Ve nesiller, çağlar boyunca herkesin yaşadığı devre, zaman geri döndüğünde herkes canlanacaktır. Allah-u Teala diyor ki o zaman diyor, canlananlar diyor, Allah'a doğru süzülerek, mahşer meydanına doğru diyor, süzülerek uçacaklardır. Yani toplanacakları yer mahşer meydanıdır. Zamanın başlangıcına kadar geçen zaman devresinde ne kadar insan yaşamışsa hepsi canlanacaktır. Hepsi mahşer meydanında toplanacaktır. Sonsuz bir meydanda sonsuz sayıda insan. Ne oldu? Sura birinci defa üfürüldü. Ve bütün insanlar evvela öldüler. Sonra zaman geriye doğru gidince, kıyamet günü olanlardan başlayarak zaman içerisinde geriye doğru giden zaman parçalarındaki bütün insanlar canlandı. Hepsi de mahşer meydanına ulaştılar. Kıyamet günü ölen ve dirilen insanların da hepsi mahşer meydanına, bulundukları dünyalardan mahşer meydanına ulaşacaklar. Böylece mahşer meydanında geçmişten geleceğe uzayan bütün zaman parçalarında yaşamış olan bütün insanlar canlanacaklardır. Her biri ölmüştü. Kimisi geçmiş zamanlarda, kimisi de kıyamet günü. Çok az bir kısmı da kıyamet günü ölmüştü. Ama hepsi birden canlandı. Ve canlanan bu insanların canlanma işlemi tamamlandıktan sonra sura ikinci defa üfleniyor İsrafil Aleyhisselam tarafından. Ve ikinci defa üfürülen surla bütün insanlar, hayata gelip de mahşer meydanına ulaşan bütün insanlar ikinci defa ölüyorlar. Hepsi ikinci defa ölüyor. Ve bu ölen insanlar sura üçüncü defa üfürüldüğünde hepsi canlanıyor. Hepsi aynı yaşta olarak canlanıyor. Birinci özellik. Ve hepsi enerji bedenlerle canlanıyorlar. Hepsi aynı yaşta, hepsi enerji bedenle. Bu enerji bedenlerin özelliği cennet veya cehennem hayatını yaşayacak olan bedenler olması, artık bir daha yaşlanmak diye bir olayın hiçbir zaman cereyan etmemesi, sonsuza kadar aynı yaştaki halleriyle cennet veya cehennem hayatını, cennet veya cehennem hayatını yaşayacak insanlar. Peki sonra ne olacak? Bu canlanma tamamlandıktan sonra herkes elektronik sistemlerle bir yerlere gidecek. Ama gitmeden önce berzah alemi de yok olacağı için oradaki bütün nefsler mahşer meydanına ulaşıp o fizik vücutların içine giriyorlar. Nasıl dünya hayatını yaşarken nefsler ve fizik vücutlar bütün suçları beraberce işlemişlerse, bütün güzellikleri de beraberce yaşamışlarsa, kazandıkları derecelerde, kaybettikleri derecelerde ikisinin birden eseri. Hem fizik vücudun hem nefsin. Bu sebeple mükafat veya cezayı Nefsle fizik vücut beraberce muhatap olarak yüklenecekler. İşte bunun için bir mahkeme-i kübra olayı var.

Bu fiiller, bu filmler üç boyutludur, hologram usulüdür ve bir perdeye ihtiyaç göstermez. Hakemi Kübranız herkese açıktır. Bu sebeple Allah-u Teala diyor ki, o gün hiç kimsenin kimseden gizlisi kalmaz diyor. O gün hayat filmlerinizin sahipleri olan kiramen katibin melekleri şahitlik edecekler. O gün bütün mürşitler şahitlik edecekler. O gün bütün resuller şahitlik edecekler. O gün bütün huzur namazının imamları şahitlik edecekler. Her devirde yaşamış olanların birbirine şahitliği söz konusu. Devirler boyunca yaşamış olan insanlar birbirlerine şahitlik edecekler. Öyleyse böyle bir dizayndaki en yakın şahidiniz kiramen katibin melekleridir. Sonra mürşidiniz size şahittir. Bütün mürşitlere her ülkedeki resuller şahittir. Bütün resullere devrin imamları şahittir. Öyleyse şehadet müessesesi bir dizayn içerisinde geçiyor. Öyleyse hayat filminizin başına otomatik sistemler sizi ulaştırır. Hiç kimsenin hayat filmini seyredecek o sistemi ne gözden kaçırması mümkündür, ne de oraya ulaşamaması mümkündür. Otomatik sistemler, elektronik sistemler sizi oraya götürecektir, ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhteva içerisinde bir insanın kıyamet günündeki durumu hayat filmini seyretmesiyle devam eder. Hayat filminizi hazırlayanlar kiramen katibin melekleridir. İki grup vardır. Sağ taraftakiler kazandığınız dereceleri kaydederler. Sol taraftakiler kaybettiğiniz dereceleri kaydederler. Sağdaki dereceler zahit derecelerdir, artı derecelerdir, yeşil derecelerdir. Kaybettiğiniz dereceler nakıs derecelerdir, negatif derecelerdir ve kırmızı rakamlarla ifade edilir. Ve iki tarafında son rakamı bellidir. Çünkü bütün sistemler kümülatiftir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde bütün insanlar için Allah herkesin kendi filmlerini seyretmek suretiyle kesin kanaat etmesini istiyor ki, kesin bir kanaata sahip olmasını istiyor ki, o kişiye hiçbir şekilde zulmedilmemiştir. Nereden alacak kişi kendisine zulmedilip edilmeyeceğini? Oraya ulaştığı zaman kendisine gösterilecek olan mizandan anlayacak. Mizan, insanların yapabileceği bütün yanlışları ve doğruları ihtiva eden, hepsine taammüt durumuna göre, yani kişinin tasarımına göre suç işlemişse, o suça onu götürecek olan düşünce yapısına göre, kararlara göre tayin eder. Kişi isteyerek, bilerek başkalarına kötülük etmişse derecat kaybeder. Başkasına bir zarar vermiş ama bunun farkına varmamışsa, yani kasıt yoksa, taammüt yoksa, o zaman

kişi başkasına zarar verdiği için birinci standarttaki gibi derecat kaybetmez. Sadece tedbirsizliğinin, dikkatsizliğinin kaybettirmesi lazım ki yani derecatı kaybeder. Yoksa işlediği suçla kabil kıyas olmaz aldığı ceza. Öyleyse Allah Teala'nın bu dizaynında her şeyin farklı sonuçlara ulaştığını görüyoruz. Kişi hayat filmini seyrediyor. Allah Teala diyor ki o gün ağzınızı mühürleriz diyor. Uzuvlarınız yaptıklarına şahit olurlar diyor. Uzuvlarınız gösterirler diyor yaptıklarını. Nasıl oluyor? Yani hayal filminiz size gösteriliyor. Hayat filminde neler, hangi işlemleri yaptıysanız, hangi fiilleri işlemişseniz, siz konuşup da kendinizi müdafaa etmiyorsunuz. Bu imkan verilmiyor. Zaten müdafaa etseniz de neticeyi değiştiremezsiniz. Çünkü orada hiç kimsenin bir şey söylemesi mümkün değildir ama mümkün olsa neticeyi gene değiştirmez. Çünkü hayat filminizin esası düşüncelerinizin de orada olması dolayısıyla en ufak bir haksızlığa meydan verilmesi mümkün değildir. Mizan, kainattaki bütün negatif ve pozitif fiilleri muhtevasına alır ve bu dizayn içerisinde kişinin düşünceleri de göründüğü için mizanın yanlış yapması, en küçük bir derecat kaybını veya kazancını kaydetmesi mümkün değildir. Taammüt dereceleri, kasıtlar %100 yerli yerine oturtularak dereceler tespit edilir mizan tarafından. Elektronik sistem muhteşem bir süratle çalışır. Ve görürsünüz ki hayat filminizdeki bütün rakamlar aynen mizanınızdaki rakamlardır. İnceleyip sık dokuyan, trilyonda bir bile hata yapmayan bir sistem, mizan, sizin bütün hareketlerinizin düşünce sisteminizle karşılaştırmasını yaparak neticeleri oraya kaydeder. Ve aldığınız her derecenin tam olması lazım gelen dereceler olduğundan emin olursunuz. Eğer sağ tarafınızdaki rakamlar yüksekse, o zaman kitabınız, Allah Teala buna rakamlı kitap deniyor. Bu kitabınız size sağdan verilir, hayat filminiz size teslim edilir, boynunuza bağlanır. Sağ tarafınızda. Eğer kaybettiğiniz dereceler fazlaysa, o zaman hayat filminiz size soldan verilir. İşte böyle bir dizayn içinde hayal filminizin sonuna ulaşırsınız. Kiramen Katibi melekleri de ayrıca şahitlik edeceklerdir ki bütün sistemler bütünüyle yerlerine oturmuştur. En ufak bir haksızlık, en ufak bir zulüm yapılmamıştır. Öyleyse netice ne olur? İki grup insanda, kitapları soldan verilenler de, sağdan verilenler de, bu kitaplar rakamlı kitaplardır. Hayat filmleri bitince oradan ayrılırlar. Bu kitaben merkumen dediği Allah Teala'nın rakamlı kitaplar, kıyamet günü Allah'a göre yaşanmıştır. O yaşanan zamandan hayat filmleriniz alınmıştır mahşer meydanından, daha doğrusu indi ilahiden ve ikiye ayrılmıştır. Rakamlar belli olduğu için kimin cennete gireceği, kimin cehenneme gideceği bellidir. Onun için Mutaffifin suresinin 10 ve 18. ayetlerinde Allah Teala bir dizaynı ifade ediyor.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizayna dikkatle bakın. Allah Teala orada Mutaffifin suresinin 10 ve 18. ayetlerinde diyor ki, Ebrar'ın rakamlı kitapları, yani hayat filmleri, iliğindedir zemin kattan 7 kat yukarıda, 7. gök katının 1. alemi kader hücrelerindedir. Ve Füccar'ın kader hücreleri ise zemin kattan 7 kat aşağıda sicindedir diyor Allah Teala. İliğin ve sicin. Demek ki hayat filmleri kıyamet günü sadece bir yerde indiğinde olduğu halde bütün insanlar için ve oradan alınıp neticeler belli olduğu cihetle kimin cennete, kimin cehenneme gideceği, cennete gideceklerinki 7 kat yukarıda illiğinde. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala size ihlas makamındayken mutlaka 7 kat, 7 gök katını gösterecektir. 7 gök katının 7.sinde kendi hayat filminizi şekillendirecek olan kader hücrelerinizi göreceksiniz. Altıgen olarak önünüzde sonsuza kadar uzar. Her biri 24 saatlik bir zaman parçasını ifade eder. Nasıl göreceksiniz? Evvela nasıl oraya ulaştığınızı gösterecek Allah Teala. Nasıl evliya olduğunuz zaman oraya nasıl ulaştığınızı gösterecek. Yedinci kata ulaştığınız zaman o altın kapıyı gösterecek. Altında 7 tane mermer, beyaz mermerden basamak bulunan ve 2 trabzanı birbirine altın bir zincirle bağlı olan, arkasında da o tek kanatlı, üzeri baklava dilimli olan altın kapıyı gösterecek. Bu levh-i mahfuzun 7. gök katının girişidir. Fetih kapısıdır. Elinizdeki kılıçla nasıl oraya vurduğunuzu, altın zincire vurduğunuzu, altın zincirin nasıl ikiye ayrıldığını orada göreceksiniz. Sonra arkadaki altın kapının otomatik olarak nasıl açıldığını, sizin de uçarak o kapıdan içeriye nasıl girdiğinizi göreceksiniz. Tavandan yukarıya çıkartacak Allah Teala. Çıktığınız zaman göreceksiniz ki sol tarafınızda bir duvar var. Bu duvarda sıva yok. Taşların üst üste konmasıyla, husuyla gelen 2 metre, belki daha biraz yüksek bir duvar. Bu duvar solunuzda kalıyor. Oraya 7. gök katına çıktığınız zaman sadece zamanın o saniyesinde çıkarsınız. Geçmişiniz duvarla örülür, sol tarafınızda kalır. Sağa döndüğünüz zaman önünüzde sonsuza kadar uzanan altıgen kader hücrelerini görürsünüz. Yaklaşık 80 santim veya 1 metre genişliğinde altıgen kader hücreleri. Sizinkiler bir sıra takip eder önünüzde, sonsuza kadar uzanır. Sizi Ümmül Kitab'a götürecek olan sistem odur. Onun üzerinden uçarak Ümmül Kitab'a ulaşabilirsiniz. İşte bunlar kader hücreleridir. Bütün cennete gidecek olanların kader hücreleri oradadır. Herkesin kader hücreleri ayrı bir sıra oluşturur. Yani hayatınızın her günü neler yaptıysanız orada mevcuttur. Bu standart içinde hayat filminiz size verildikten sonra
bütün insanlar, ister cennet ehli olsunlar, ister cehennem ehli olsunlar, hepsi önce cehenneme giderler. Cehennemin şeffaf kapıları cennete girecek olanlar için geçirgenlik gösterir. Yani oraya uçarak ulaşan cennet ehli uçarak şeffaf kapılardan içeri girerler. Kapı vardır, bir cam gibidir ama içinden uçarak girmelerine bir engel göstermez o kapılar. Cennete girecek olan herkes için cehennem girişi böyledir. Kapılar açılmaz ama içinden uçarak geçen kişi geçip uçarak girebilir içeriye. Kapı gene durur ama aynı kapılar cehenneme girecek olanlar için onları asla içeri geçirmez. Mutlaka kapının alttan biraz yükseltilmesi gerekir. Ve cehennem bekçileri onlara söyleyerek buraya sizin geleceğinizi söylemediler mi? Sizin devrinizde yaşamış olan sizin aranızdaki nezir söylemedi mi size buraya cehenneme geleceğinizi? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi diye sorar. Ve kapıyı o kadar az kaldırırlar ki cehenneme girecek olan, cehennemde kalacak olanlar burunları yere sürtünerek, yere sürtülerek cehenneme girmek mecburiyetindedirler. İki giriş arasında büyük farklılık var. Cennet ehli uçarak girer kapılardan, kapılar hiçbir tutuklama yapmazlar ve kapıdan içeri uçarak girenler cehennemin bütün katlarını gezmek imkanının sahibidirler. Ve her katta biraz daha, biraz daha, biraz daha fazla Allah-u Teala'ya hamd ve şükrederler ki Allah onları cehennemine atmadı diye. Cehennemin kapıları kişinin gözlerindeki ikinete göre, kulaklarındaki vakraya göre, kalplerindeki, gözlerindeki camestüreye göre, kulaklarındaki vakraya göre, kalplerindeki ekinnete göre dizayn edilmişlerdir. Elektronik sistemler bunlar mevcut olan insanları orada alıkoyar. Değilse onlar mutlaka Allah'ın cennetinden içeri, cehennemden içeri gireceklerdir engellenmeden. Ve cehennemi bir bütün olarak dolaştıktan sonra, her yerde yapılan o korkunç işlemleri gördükten sonra Allah'a sonsuz şükürler olarak cehennemin dışına gene uçarak çıkacaklardır. Ve ondan sonra cennetlere dağılacaklardır. Ama içeri giren, cehennemde kalacak olanlar hiçbir zaman o kapıların dışına bir daha çıkmayacaklardır. Sonsuza kadar orada cehennemde kalacaklardır. Sevgili öğrenciler, sevgili dinleyenler, izleyenler, unutmayın. Cehenneme girenler ebediyen cehennemde kalırlar. Ama kıyamet günü cehenneme girip de cennete girecek olanlar aynı gün cehennemin tamamını gördükten sonra sonsuz şükürlerle cehennemi terk ederler. Kapılar hiçbir engel göstermez onlara. Sanki kapı yokmuş gibi uçarak oradan dışarıya çıkarlar. Ve cennetin ait oldukları katlarına doğru yola çıkıp hemen oraya ulaşırlar. Sonsuz hızla hareket edeceklerdir. Böylece şunu görüyoruz. Cennete girenler de ebediyen cennette kalacaklardır. Asla oradan çıkıp da cehenneme girmeyeceklerdir. Öyleyse cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. Cennete giren ebediyen cennette kalır. Ve sonu olmayan bir zaman, sonsuz bir zamanda İnsanlar cennet veya cehennem hayatını yaşayacaklardır. En sonunda ne olacaktır? Düşünemeyeceğimiz kadar sonsuz bir zaman parçası Allah-u Teala tarafından tamam görülünce
Cennette, cehennemde içindeki insanlar da enerji haline dönüşecekler ve Allah Teala enerjiyi nasıl yarattıysa, yoktan enerjiyi yaratmışsa, tekrar enerjiyi yokluğa çevirecektir. Allah Teala buyuruyor ki, her şey fani olacaktır. Yalnız senin Zülcelali ve İkram olan Rabbinin zatı baki kalacaktır, diyor Allah Teala. Evvelce kainat yoktu. Sadece Allah vardı ve Allah yokluktaydı. Sonra Allah Teala kainatı yaratmayı diledi, yarattı. Sonra kainatı yok ettiği zaman gene Allah yaşamaya devam edecek ama kainat yok olacak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennet veya cehennem hayatı bir sonsuzdur. Düşünemeyeceğimiz kadar, bizim aklımızın alamayacağı kadar sonsuz bir zaman parçası. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'dan dileriz ki hepinizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırsın. Aslında biliyorsunuz cenneti kazanmak zor bir şey değil. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cennetin sahibi olur. İblis insanları öyle tuzaklara düşürmüş ki Kur'an gerçeklerinin asıl önemli olanların hepsini unutturmuş insanlara ve insanlar sadece bir dilekle cennete girebilecekleri halde bu gerçekten artık asırlar sonra haberleri yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin mutlaka Allah'ın cennetine girmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah bu akşam da sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Sıratı müstakim, sıratı lezine elham teali. Ve amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Kağıt. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Allah'tan bahsetmek üzere, İslam'dan bahsetmek üzere. Bugünkü konumuz İslam nedir? Tasavvuf nedir? Ve İslami ve tasavvufi kavramlar. Öyleyse İslam dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? İslam kelimesi silm kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Bu kökten de bütün köklerden olduğu gibi 28 tane kelime türetilebilir. Ama bunlardan bir kısmı kullanılmaz. Bizim dilimize, Türkçe'ye girenler, İslam kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi, teslim kelimesi, Müslüm kelimesi, Müslüman kelimesi hep aynı kökten geliyor. İslam nedir? İslam Allah'a teslim olmaktır. İşte İslam dediğimiz zaman bunun muhtevasını bu standartlarda görüyoruz. İslam, Allah'a teslim olmaktır. Acaba bu teslim neyin teslimidir? Veya nelerin teslimidir? Bu teslim, bir, ruhun teslimidir. İki, fizik bedenin teslimidir. 3. Nefsin teslimidir ve 4. iradenin teslimidir. Sadece bir tek kişi için her devirde, devrin imamı için aklın da teslimi söz konusudur. Tasarruf altına giriş, aklın da Allah-u Teala'nın kullanımında olması anlamına gelir. Öyleyse evvela şunu bileceğiz ki İslam dini Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen son din değildir. İlk dindir. Hazreti Adem'in dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti Nuh'un dinidir. Hazreti Yakub'un dinidir. Hazreti Musa'nın, Hazreti Davud'un, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. Öyleyse Allah-u Teala bir Hanif kavramı kullanmış Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Hanif iki ayrı mana içerir. Bir, teslim açısından bir mana içerir. Hanif olmak demek, ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek demek. Bir de birlik, fırkalara ayrılmamak ifade eder. Allah-u Teala bir olun, beraber olun, fırkalara ayrılmayın buyuruyor. Bu birlik, tevhid, muvahhid oluş bir mana içeriyor. Tek olmak. Tek Allah'a inanmak. Evvela tevhid müessesesi
vahdet müessesesi tek Allah'a inanmanın işaretini taşır. Tek Allah. Başka bir Allah yok, sadece Allah var. El ilah, Allah kelimesinin esasını teşkil eder. Ve sadece Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde işaret ettiği gibi tek bir Allah vardır. Ve Allah'a inananlar bir tek topluluk oluşturmak durumundadır. Tevhid dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, Arapça adıyla İslam dininin muhtevası olarak. Niçin Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyoruz? Çünkü Allah-u Teala diyor ki, Habibim diyor, sana Hanif olmanı vahyettik diyor. Ve Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Ve bunu sana vahyettik diyor Allah-u Teala. Yani dinler arasında bir şeriat farklılığı, davranış biçimleri farklılığı mevcut değil. Kaideler, aynı kaideler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hac farizesi, kelime-i şehadet getirmek, bu muhtevada temel farzlara baktığımız zaman aynı şeyi görüyoruz. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde, Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendini hanif olarak dine doğrult. İkame et. O hanif dinine ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla, yani hanif dinini yaşayabilecek olan fıtratla yaratma özelliğiyle yaratmıştır. Allah'ın ne din yaratmasında ne fıtrat yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Yani bu kainatta diyor Allah-u Teala bir tek din olmuştur. O din Hazreti Adem'den İlk peygamber ve ilk insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar, son peygambere kadar muhteva değiştirmemiştir diyor. Bütün peygamberler ve onlara bağlı olanlar bu dini yaşadılar. Ve ne bu dinde değişiklik görebilirsin diyor Allah-u Teala ilk insandan sana kadar, ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmamızda değişiklik görebilirsin. Yani Allah Teala bir din yaratıyor, Hanif dini. İnsanlık tarihi boyunca sadece bu din var. Ve Allah Teala bütün insanları sadece bu dini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratmış. Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratmış Allah Teala bütün insanları. Ve ilk insandan kıyamet günü yaşayacak olan son insana kadar bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmış. O hanif fıtratıyla yaratılan insanların yaşayabilmesi için de Allah-u Teala'nın bir dini oluşturması lazım. İşte yaşanacak olan din bütün insanların kendilerine verilen fizik vücutlarının, nefslerinin, ruhlarının yapılarıyla yaşayabilecekleri bir tek din var. O din Hanif dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve Arapça adıyla da İslam dini. Öyleyse hayır, Musevilik diye bir din, Hristiyanlık diye bir din, İslam diye ayrı bir din yok.
dinler yok. Sadece bir tek din var. İslam dini. Daha evrensel bir ifadeyle, daha küresel bir ifadeyle, bütün dünyanın ifadesiyle Hazreti İbrahim'in Hanif dini var. Hazreti İbrahim'den evvel de var olan din, Hazreti İbrahim'de onun nisanıyla Hanif adını almış. Ve ondan sonraki peygamberler de Hanif dinini yaşamışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif dinini yaşamış. Ve böylece bir olguyla karşı karşıyayız. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu İslam kavramı muhteva itibariyle demek ki bütün teslimleri içeriyor. Kimdir? Gerçek manasıyla İslam olan kimdir? Müslüman olan kimdir? Ruhunu da ve içini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim olan, teslim eden kişidir. O Müslüman olmak şerefine ermiştir. İslam'ın sahibi olmuştur. Öyleyse bu muhtevada İslam merdivenlerine baktığımız zaman Allah'ın din konusundaki merdivenlerinin 28 basamak oluşturduğunu görüyoruz. Başka bir ifadeyle 4 tane 7 basamak. Öyleyse İslam kelimesi muhteva itibariyle selameti ihata eder. Selamet, kurtuluşa ulaşmak istikametinde kullanılan bir kelimedir. Ve selam kelimesi de selametle manasına gelir. Selamet, Allah ile olan ilişkilerinde kişinin hem dünya saadetine ulaşmasının adıdır, hem de cennet saadetine ulaşmasının adıdır. Her iki mutluluk da, cennet saadeti de, dünya saadeti de selameti simgeler. İslam müessesesinin çatısını kuran sure Vel Asr suresidir. Orada İslam'ın bütününü görürüz. Allah Teala buyuruyor: Vel Asr. Asra, zamana yemin olsun diyor Allah Teala. İnnel insane lefî husr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar diyor Allah Teala. İllellezîne âmenû, ama âmenû olanlar hariç. Yani Allah'ın âmenû olanlar dediği insanlar
hüsranda olanlar değil. Ve amilü salihati ve salihatla amel edenler, nefsi ıslah edici fiiller işleyenler, nefs tezkiyesi yapanlar ikinci grubu oluşturuyor. Ve tevasav bil hak, hakkı tavsiye edenler, hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler üçüncü yedi basamak. Ve tevasav bil sabr, sabrın sahibi olup da sabrı tavsiye edenler dördüncü yedi basamak. Allah Teala bu ayet-i kerime ile, bu sureyle bütün Kur'an-ı Kerim'i devreye almış. İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim kaybolmaz. Ama farz-ı muhal olması mümkün değil, ama olsaydı farz-ı muhal bu demek. Olması mümkün değil ama olsaydı, sadece Vel Asr suresi bütün Kur'an'ı ihata ederdi buyuruyor. Gerçekten İslam'ın bütünü Vel Asr suresindedir. İşte muhtevaya bakarsak, Vel Asr zamana, asra yemin olsun, innel insane lefi hüsr diyor Allah Teala. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Ne demek hüsranda olmak? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi cevap veriyor bu suale. Kıyamet günü mizanlar tartı işlevlerini yaparlar. Mizanlar konur. Kimin günahları fazlaysa veya kimin sevapları hafifse, günahlarından azsa, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kimmiş hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Bu bir cennet-cehennem ayrımıdır. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme giderler. Ebediyen kalacakları yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Kimin sevap tartıları fazla olursa, günah tartıları az olursa, onların da gidecekleri yer cennettir. Onlar felaha erenlerdir. Öyleyse hüsranda kalanlar felaha erenler diye insanlar ikiye ayrılıyor ve kazandıkları dereceler ve kaybettikleri dereceler bunun kıstasını teşekkür ediyor, ettiriyor. Kainatın tek dininde. Kimin günahları fazlaysa onlar hüsranda olanlar, gidecekleri yer cehennem. Kimin sevapları fazlaysa onlar felaha erenler, gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Allah Teala bütün insanlar hüsrandadır, insanlar hüsrandadır dedikten sonra bu bir genellemedir. Genel olarak insanlar hüsrandadır. İnsanların gidecekleri yer genel olarak, genellikle cehennemdir diyor Allah Teala. Ve dört tane istisna vermiş. Bir, amenü olanlar. İki, nefsi ıslah edici ameller yapanlar. Üç,
ruhlarını Allah'a ulaştırarak Hakk'a, Allah'a ulaşmayı başkalarına da tavsiye edenler. 4. Nefslerinin afetlerini bütünüyle yok ederek sabırsızlık afetini de yok ederek sabra ulaşanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İllellezine amenu diyor Allah Teala. Amenu olanlar hariç. Bu amenu kelimesine dikkat edin ki amenu kelimesi bütün Kur'an'dır. Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci defa amenu olanlardır. İlk Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi amenu olmak şerefine eriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişi daha sonra Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alacaktır. Mürşidine ulaşacaktır. Tabi olduğu zaman ikinci defa amenu. 14. basamak. Ruhu Allah'a doğru yola çıkacaktır. Allah'a ulaştığı zaman üçüncü defa amenu. Fizik vücut Allah'a teslim edilecektir. Fizik vücut Allah'a teslim edildiği zaman dördüncü defa amenu. Nefsini kişi Allah'a teslim ettiği zaman beşinci defa amenu. Kişi irşada ulaştığı zaman altıncı defa amenu. İradesini Allah'a teslim ettiği zaman yedinci defa amenu. Öyleyse Allah-u Teala nezirlerinden bahsediyor. Bütün nezirler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Ama bütün nezirler Nebi değildir. Bütün nezirler için Allah-u Teala diyor ki biz nezirleri aminu olanları müjdelemek için ve olmayanları uyarmak için her kavimde vazifeli kıldık diyor. Hiçbir kavim yoktur ki diyor aralarında her an nezir bulunmasın. Aynı zamanda Allah Teala Resulleri için de bunu söylüyor. Hiçbir kavim, hiçbir topluluk yoktur ki diyor. Onların arasında nezir bulunmasın. Biz nezirlerimizi amin olanları müjdelemek ve olmayanları uyarmak için vazifeli kıldık diyor. Nezirlerin görevi hem uyarmaktır hem de müjdelemektir. İşte Vel-Asr suresi istisnalar itibariyle müjdelenenleri, felaha erenleri ifade ediyor. İllellezine aminu, ama aminu olanlar hariç. Aminu olma müessesesi 3. basamaktan başlar, 14. basamağa kadar sürer. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşır. Bu noktadan itibaren o kişi Allah'a doğru yola çıkacaktır ve nefs tezkiyesine başlayacaktır. Amilü salihata başlayacaktır. Bu noktada mümin olmak şerefine erecektir. 14. basamaktan 21. basamağa kadar
kişi hidayetin içinde olacaktır. Bu amülü salihat yapanlar kesimini ifade eder Velasr suresinin. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Ulaştıktan sonra 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Yok olduğu an kişi 22. basamaktadır. 21. basamaktan sonrası hakkı tavsiye etmek. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar hakkı tavsiye edenlerdir. Hakka ulaşmışlardır. O büyük şerefin herkese nasip olmasını dilerler, isterler ve onu gerçekleştirmek için harekete geçerler. Ne mutlu o insanlara ki Allah'ın evliyası olmuşlardır. Hakka ulaşmışlardır ruhlarını. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırmıştır. Evet, doğrusunu isterseniz onlar ruhlarını Allah'a ulaştırmamışlardır. Allah onların ruhlarını Allah'a ulaştırmıştır. Bu noktadan sonra bu insanlar hakka ulaşmış ve hakkı tavsiye edenler hüviyetine giriyor. Sonra bu insanlar fizik vücutlarını Allah'a teslim ediyorlar. Daha sonra daimi zikre ulaşıyorlar. Daimi zikre ulaştıkları yer 26. basamak ve 26. basamağa kadar hakkı tavsiye edenler oluyor. 26. 27. ve 28. basamaklarda da sabrı tavsiye edenler oluşuyor. Aslında sevgili kardeşlerim, 21. basamaktan itibaren insanlar sabrı tavsiye, hakkı tavsiye etmeye başlarlar. Sabrı tavsiye edenler 7 basamak sonra hakkı tavsiye edenler 7 basamak sonra sabrı tavsiye eden hüviyetine geliyorlar. İlk 7 basamak amini olmak. Amini olmak 7. basamağın muhtevasını alıyor. Ama 3. basamakta başlıyor. 3. basamaktan 7. basamağa gelmek birkaç dakika içinde vücut bulduğu için biz amini olmayı, Allah'a ulaşmayı dilemek, yani 7. basamağa ulaşmak olarak değerlendiriyoruz. Kişinin nefsi ıslah edici amellere başlaması ise 14. basamakta oluşuyor. 1. 7 basamağın sonu Allah'a ulaşmayı dilemektir. 2. 7 basamağın sonu nefs tezkiyesine, amelü salihata başlamaktır. 3. 7 basamağın sonu hakka ulaşıp hakkı tavsiye etmektir. 4. 7 basamağın sonu sabrı tavsiye etmektir. Öyleyse basamakların sonları itibariyle bir dizayn koyuyoruz müesseseye. Böyle bir dizayna dikkatle baktığımız zaman 7. basamaktaki kişi ameni olan kişidir. 14. basamaktaki kişi nefs tezkiyesine başlayan kişidir. 21. basamaktaki kişi Allah'a ulaşmış, hakka ulaşmış ve hakkı tavsiye etmeye başlamış kişidir. 28. basamaktaki kişi de
sabrın en üst boyutuna ulaşmış, sabrı tavsiye eden kişidir. Böylece 7. 14. 21. ve 28. basamaklar. 1. safha 7 basamaktan oluşuyor. 2. safha 2. 7 basamaktan oluşuyor. 3. safha 3. 7 basamaktan oluşuyor. 4. safha da 4. 7 basamaktan oluşuyor. Vel Asr suresi bunun tümünü kapsıyor. Elbette basamakların arasında kişisel manevi gelişme farklı anlatımlara açıktır. Böyle bir dizaynda 4. 7 basamağa baktığımız zaman 4. 7 basamağın muhtevasında daha daimi zikre ulaşmadan 4. 7 basamak başlar. Günün yarısından çok zikri kaplar. Daimi zikri de kaplar ve kapsar ve nihayetine kadar gider. Her yedi basamak kendi içinde muhtelif varyasyonlar ifade edecektir. İlk yedi basamağın ilk iki basamağı kurtuluşla alakalı olmayan cehenneme gidecek olanların basamağıdır. Öyleyse önemli olan İslam'ın bu 28 basamak arasındaki muhtevasıdır. Detaylar o muhtevaya göre tayin eder. Vel Asr suresi kalın çizgilerle bitim basamaklarını ifade eder. İlk 7 basamakla 7. basamağı anlarız. İkinci 7 basamakla 14. basamaktaki durumu anlarız. Üçüncü 7 basamakla 21. basamaktaki durumu anlarız. 7. basamakta amin oluruz. Allah'a ulaşmayı dileyen biriyiz. Ama bu 3. basamakta başlar. 2-3 dakika sonra kişi zaten 7. basamağı Allah Teala tarafından otomatik olarak getirilir. Öyleyse 7. basamağın sonundaki kişinin durumu bu. 14. basamaktaki kişinin durumu nefsi ıslah etmeye, nefs tezkiyesine başlamaktır. Bu arada Allah'tan 10 tane ihsan alacaktır. Muhtelif safhalardan geçecektir. Mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Ondan sonra Allah'ın kalbinin içine imanı yazarak nefs tezkiyesine başlatacaktır. Kişi nefs tezkiyesine başlamış olacaktır. Nefs tezkiyesi bir muhteva taşır kişi için. Amelü salihat adını alıyor. Yani amelü salihatın başladığı nokta 14. basamaktır. Tabiiyetle beraber nefs tezkiyesi başlar. Kişinin ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. 21. basamakta Allah'a ulaşır. Allah'a ulaştığı anda Hakk'a ulaşmıştır. Hakk'ı tavsiye etmeye başlayacaktır. Öyleyse Hakk'ı tavsiye etmeye başlamak 3. 7 basamağın sonundaki durumdur. Sabrı tavsiye etmek de 28. basamağın sonundaki durumdur. 28. basamaktaki insanlar sabrı tavsiye edenlerdir. Birçok gruplara ayrılırlar. Öyleyse İslam dediğimiz zaman 28 basamaklık bir yelpaze, bir spektrum göreceksiniz ve bunu ciddi bir şekilde benimseyeceksiniz. Bu Kur'an'ın temel hükmüdür. 28 tane basamak. Öyleyse İslam dediğimiz zaman muhteva buraya ulaşıyor. 28 tane basamağa ulaşıyor. Allah'a ruhumuzu 21. basamakta ulaştırırız.
teslim ettiğimiz zaman 22. basamaktayız. Teslimler açısından 28 basamağı gözden geçiriyoruz. 27. basamakta, daha evvel 25. basamakta ikinci teslim gerçekleşir. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. 27. basamakta üçüncü teslim vücuda gelir. Nefsimizi Allah'a teslim ederiz. 28. basamakta dördüncü teslim husule gelir. İrademizi de Allah'a teslim ederiz. Ve teslimler 22, 25,

hüviyettedirler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın dizaynı bu. Bu 28 basamak boyunca Allah'ın birçok kavramı aynı basamaklarda, aynı hüviyette ifade edilir. Takva kavramına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyenler amenular takvasında oluyor. Üçüncü, yani hemen arkasından tahakkuk edildiği için 7. basamaktaki insanlar. Mümin takvanın sahipleri 14. basamaktaki insanlar. Evvab takvanın sahipleri 21. basamaktaki insanlar. Muhsin takvanın sahipleri 25. basamaktaki insanlar. Muhlis takvasının sahipleri 27. basamaktaki kişiler. İrşad takvasının sahipleri 28. basamağın 4. kademesindekiler. Bir hakkın takvanın sahipleri 28. basamağın 5. kademesindekiler. Yani amenü olmak nasıl 7 tane basamak ifade ediyorsa, 3. basamakla 7. basamak birkaç dakika arayla aynı anda vücut buldukları için aynı kabul ediliyor. 7. basamak diyelim. 7. basamakta kişi ameni oluyor. Demin söylediğimiz gibi 7 defa ameni olmak söz konusu bir insan için. Aynı zamanda aynı basamaklarda, aynı noktalarda 7 tane de takvadan bahsediyor Allah-u Teala. Aynı noktalarda 7 tane hidayetten bahsediyor Allah-u Teala. Aynı noktalarda 7 tane teslimden bahsediyor Allah-u Teala. Aynı noktalarda 7 tane Allah'a kul olmaktan bahsediyor. Ve gene Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ebrar kademesi var. Birinin sahipleri. Birinci ve ikinci basamaktakiler füccar, üçüncü basamaktan itibaren insanlar hep ebrar. Üçüncü basamaktan itibaren amenu, üçüncü basamaktan itibaren takva sahibi, üçüncü basamaktan itibaren Allah'a kul olmak konusunda ilk adımı atmış kişi, üçüncü basamaktan itibaren hidayetin hidayet üzere oluyor kişi. Öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen kavramlarına dikkatle baktığımız zaman bu kavramların da takva kavramıyla aynı özellikleri taşıdığını görüyoruz. Teslimlerle aynı özellikleri taşıdığını görüyoruz. Allah'a kul olmakla aynı özellikleri taşıdığını görüyoruz. Ve Allah'ın ahdiyle, Allah'ın vasiyetiyle aynı özellikleri taşıdığını görüyoruz. Allah'ın ahdi

ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemiz. Allah'ın vasiyeti de aynı şeyleri ifade ediyor. Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemiz. Ama bizim ahdimiz fizik vücudumuzla alakalı. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz noktada ahdimiz tamamlanıyor. Öyleyse teslimler açısından İslam'a baktığımız zaman İslam teslim olmak demektir. Dört sırat-ı müstakimden oluşur. Birinci sırat-ı müstakim ruhumuzun sırat-ı müstakimi. Üçüncü basamakta Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz zaman henüz sırat-ı müstakimin üzerinde değiliz. Sırat-ı müstakim için hazırlık safhasındayız. Allah'a doğru ruhumuz yola çıkmamış ama Allah'a yönelmiş. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Hidayetin içinde değiliz ama hidayet üzereyiz. Teslimin içinde değiliz ama teslim üzereyiz. Allah'a kul olmak olayı fizik standartlarda başlamamış diğerleri gibi ama Allah'a kul olmak üzereyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam bir kavramlar müessesesini dört başı mağrur bir şekilde yerli yerine oturtma ilmidir. Kavramlar 28 basamakla %100 alakalıdır. İşte hidayet ve dalalet dediğiniz zaman insanlar mürşitlerine ulaşmadıkça hidayetin içinde olamıyorlar. Ama Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren hidayet üzereler. Dalaletten henüz kurtulamamışlar. Hidayeti de adım atamamışlar. Hidayetin içine de girememişler. Ne zaman başlayacak hidayetler? Ruhumuzu Allah'a ulaştırma standartları içinde başlayacaktı. Ruhumuz vücudumuzu terk etmedikçe hidayetin içinde olamayız. Ne ruhumuz hidayetin içinde olur, ne fizik vücudumuz hidayetin içinde olur, ne nefsimiz hidayetin içinde olur. Hiçbirisi, ne de irademiz hidayetin içinde olur. Hiçbirisi fizik standartlarda, yani bir kavramın içinde olmak standartlarında hidayetin içinde olamazlar. Hidayet başlamamıştır, başlamak üzeredir. İşte buna hidayet üzere olmak diyoruz. İşte buna Allah'a yönelmek diyoruz. Ama yönelen şey fizik standartlarda ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması değil. Ona yönelmek demiyoruz. Kur'an-ı Kerim ona ulaşmak diyor. Nikah fiilini kullanıyor. 19 tane fiil kullanmış Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ruhumuzun Allah'a ölmeden evvel ulaşması açısından. Ve İslam'ın temelini de ruhumuzun Allah'a ulaştırması, ulaşması, hayattayken Allah'a ulaşması teşkil eder. Sevgili kardeşlerim, daha bu noktada bir muhteva değişikliğini hemen görmek mümkün. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'in çatısını, omurgasını Kur'an'dan öğrenmedikleri için bütün kavramlar bir kavram kargaşası içerisinde yer değiştirip durmaktadırlar.
Sevgili kardeşlerim, aslında her şey öylesine mükemmel bir şekilde dizayn edilmiş ki Allah'ın dizaynına, tertibine hayran olmamak mümkün değil. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'den kavramı öğrendiğiniz zaman Allah Teala size bütün ayetleriyle o kavramı öğretir. O zaman her şeyi gerçek anlamda 28 basamaklık bir skala üzerinde ait olduğu noktaya kesinlikle tespit edersiniz, yerleştirirsiniz. Öyleyse bir insanın dalalette olmasının muhtevası nedir? Allah'a ulaşmayı dilememek halidir. Yani üçüncü basamaktan evvelki birinci ve ikinci basamaklar. Kişi dalalette. Uzak bir dalalette. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için Allah Teala onların uzak bir dalalette olduğunu söylüyor. Peki böyle bir insan ne zaman yakın dalalette olacak? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala birkaç dakika içinde onların hüviyetini değiştirir. Cehennemlik bir kişiyi Allah'a ulaşmayı diliyor diye Allah Teala evvela cennetlik yapar. Ne yapar? Onun gözlerindeki hicab-ı müstüreyi alır, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinleti alır ve aldığı ekinletin yerine ihbat koyar. Kişi yedinci basamağa Allah'a ulaşmayı diledikten üçüncü basamaktadır Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği anda birkaç dakika sonra gelir. Allah'a ulaşmayı diler. Birkaç dakika içinde Allah söylediğim işlemleri yapar. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Kulaklarındaki vakrayı alır. Kalbindeki ekinleti alır kişinin. Ve yerine ihbat koyar. Böylece kişi ameni olur. İşte bu ameni olan kişi hidayette midir? Hidayette, hidayetin içinde değildir. Kesin olarak bu kişi hidayettedir demek mümkün değil. Ama hidayet üzeredir. Çünkü hemen arkasından Allah Teala onu başka ihsanlarıyla da mükafatlandıracak ve mürşidine ulaştıracaktır. Tabiyet anında kişi hidayet üzere olmaktan öteye geçer. Hidayetin içine girer. Artık hidayettedir. Ne zaman? İrşad makamına tabi olduğu an 10 tane ihsanla alan 10 tane ihsanıyla ulaşmışsa, irşad makamına ulaştığı an, tabi olduğu an, kişinin talayeti kesin olarak sona erer. İşte Allah Teala 10 tane ayeti kerimeyle bunu söylüyor. 10 ayeti kerime, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 10 ayeti kerime bir insanın talayetten kurtulmasının, hidayete adım atmasının tabiiyetle noktalandığını söylüyor. Tabiiyet yoksa kişi hidayetin içinde olamaz. Tabiiyete kadar kişi hidayette değildir. Ayrıca hidayette olmakla hidayete ermek de aynı şey değildir. Kişi 14. basamakta tabiyetinin hemen arkasından ruhu vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaştığı andan itibaren artık hidayetin içindedir. Kişi hidayettedir.
Ama hidayette olmak başka. Hidayet yolundadır demek daha doğru. Hidayet yolunda olmak başka, hidayete ermek başka. Ruh vücuttan daha yeni ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır. Ama henüz zemin kattadır. 7 tane gök katı aşacaktır. 7. gök katında 7 tane alem geçecektir. Ve 7. alemden sonra Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ruh Allah'ın zatına ulaştığı anda hidayet tamamlanmıştır. Ruhun hidayeti tamamlanmıştır. Kişi hidayete ermiştir. Allah'ın bütün evliyası, Allah'ın bütün velileri hidayete erenlerdir. Allah'a erenlerdir. Onun için Osmanlı'da, Türkçemizde yani, Allah'ın evliyalarına ermiş denir Türkçe ismiyle. Neye ermiş? Hidayete ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Allah'a ermekle hidayete ermek eş anlamlıdır. Türkçe'de de, Osmanlıca'da da. Sevgili kardeşlerim, Osmanlıca geniş bir hüviyet taşıyor. Bu dil konusunda bir büyük yanlışlık yapılmaktadır. Yeni Türkçeyi öğrenenler eski dili, Osmanlı'yı bilenlerle sanki karşı karşıya bırakılmıştır. Oysa ki bu yanlıştır. Eski dili, Osmanlıcayı bilenler o zevkin sahipleridir. Ve yeni lisanla konuşanlar onların söylediklerini anlamazlar. Aslında iki taraf birbirine yaklaşmalıdır. Çünkü o Osmanlıca bizim atalarımızın lisanıdır. Biz Osmanlı Türklerinin atalarının lisanıdır. E peki yeni Türkçe, yeni Türkçe'de yaşamaya devam edecektir. Ve nesillerin birbiriyle anlaşabilmeleri için Osmanlıcayı bilenlerin yeni Türkçeyi de bilmeleri lazım. Zaten hayatta kalan kelimeler kullanılabiliyor. Bir süre sonra bir kısmı unutuluyor. Öbür taraftan dinini öğrenmek isteyen insanların da Osmanlıcadan çok kelimeler öğrenmeleri lazım. Öyleyse iki taraf birbirinin karşısında olmayacak. Birbiriyle beraber olacaklar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse şu ana kadar ne gördük? Gördüğümüz şey açık ve kesin. 28 basamaklık bir dizayn içerisinde İslam'ın çatısını gördük. Sadece çatısını. 28 basamaklık bir İslam dizaynı. 4 tane 7 basamaktan oluşuyor. Ve 28 basamakta tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu 28 basamaklık müesseseye yaklaştığımız zaman
İslam'ı daha yakın bir perspektifte öğrenmiş olacağız. İslam'ın kitaplardan öğrenilmesi ne yazık ki İslam'ı öğrenmek değildir. İslam'ın öğrenileceği yer Kur'an-ı Kerim'dir. Ve Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ın öğrenilmesi işte asıl olan odur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi bu muhteva üzerinden 28 basamağı beraberce gözden geçirmeye başlayalım. Her biri için konular açıldıkça kavramları da devreye sokarak yürüyelim. 28 basamağın birincisinden bahsediyoruz. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar. Herkes yaşar. Ama ne yazık ki insanlar olayları Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta değerlendiremez. Ve problem oradan oluşur. Allah Teala Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde diyor ki: olaylar vardır, sizi sevindirir. Siz onları hayır zannedersiniz. Ama onlar şerdirler. Olaylar vardır, sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Ama hayırdırlar. Daha birinci basamakta hayır ve şer kavramına giriyoruz. İslam'ın temel standardı hayır ve şer. Hayır nedir? Bize derecat kazandıran muamelelerdir, olaylardır. Şer nedir? Bize derecat kaybettiren olaylar. O zaman üç kavram aklımıza gelecek. Hayır, sevap, hasenat. Üçü de kazandığımız derecelerdir. Şer, günah ve seyyiat de bunların karşıtıdır. Derecat kaybettiğimiz olaylardır. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü kıyamet günü hayat filminiz oynayacak. Eğer kazandığınız derecelerden kaybettiğiniz dereceler fazlaysa o zaman gideceğiniz yer cennettir. Ebediyen cennette olacaksınız. Yani hasenatınız fazlaysa, yani sevabınız fazlaysa, kazandığınız dereceler fazlaysa, o zaman gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Ama aksi söz konusuysa, seyyiatınız fazlaysa, şerriniz fazlaysa, günahınız fazlaysa, yani kaybettiğiniz dereceler fazlaysa, o zaman ne yazık ki gidilecek yer cehennemdir, ebediyen kalmak üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, evvela şu büyük hakikati gözler önüne sermek istiyorum. Cehenneme giren bir insan ebediyen cehennemde kalmaya mahkumdur. Cehennemden çıkıp da insanların cennete ulaşmaları diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de yok.
30'dan fazla ayet-i kerime cehenneme girenlerin orada cehennemde ebediyen kalacaklarını söylüyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar ama yanlış değerlendirirler genellikle. Ve Allah'tan uzak kalmanın arkasında da bu yanlışlıklar vardır her zaman. Evvela hayır kavramını insanlar kendilerini sevindiren olaylar dizisi olarak anlarlar. Hangi olay onları sevindirmişse o hayırdır. Hangi olay onları üzmüşse o da şerdir. Allah'a göre ise hayır, derecat kazandığınız bütün olaylardır. Allah'a göre şer ise derecat kaybettiğiniz bütün olaylardır. Öyleyse bir hırsız düşünün, bir şey çalmış, seviniyor. Ama hırsızlık yapmıştır. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemiştir, derecat kaybetmiştir. Öyleyse seviniyor ama hayır kazanmamış, şer kazanmış. Peki malı çalınan kişi, o da malı çalındığı için üzülüyor. Ama üzüldüğü şey bir hayır. Neden hayır? Çünkü malı çalan hırsız ne kadar derecat kaybettiyse hayat filminde, malı çalınan kişinin de hayat filmine o kadar derecat ilave edilir. Sonuç mu? Sonuç, üzülen kişinin hayra üzülmesidir malı çalınan kişinin. Sevinen kişinin de, hırsızın, şerre sevinmesidir. İşte Allah Teala onu söylüyor Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde. Olaylar vardır, sizi sevindirir, siz onları hayır zannedersiniz diyor. Verdiğimiz hırsız misalinde olduğu gibi. Olaylar vardır, sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz diyor Allah Teala. Birincisine, oysa ki onlar hayırdır diyor. İkincisine de, oysa ki onlar şerdir diyor. Yani sevindiren olaylar şer olabilir, üzen olaylar hayır olabilir. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ile bir olmak, beraber olmak, onun dizaynında bulunmak, birinci basamaktaki yaşadığımız olaylar dizisinin arkasından olaylara karşı davranışlarımız ve bakışımız Allah-u Teala tarafından sonsuz bir kontrolle kontrol edilir. Allah hepimizle birliktedir. Biz insanlar fizik vücutlarıyla, nefsleriyle ve ruhlarıyla Allah'ın birer yaratığıyız. Ama buna rağmen Allah-u Teala her yaratığının yanında mutlaka her şeyinden haberdar olur o kişinin. Nereye giderseniz gidin, sizinle beraberiz diyor Allah-u Teala. Nerede bulunursanız bulunun, sizinle beraberiz diyor. Siz dediği, bizim yaratık olan fizik vücudumuz, nefsimiz ve ruhumuz. Ama Allah-u Teala da bunun ötesinde
bizimle her zaman beraberdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizden ayrılan ruhumuz 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı sonsuz uzaklıktadır. Ama Allah'ın ilmi ve rahmeti her an bizimle beraberdir. O ilim ve rahmetin mahiyetini insanlar bilmezler. Bilmezler ki Allah her an o sistemleri, o isim verdiği sistemleri muhtevasında her an bizimle beraberdir. İşte kainatın olduğumuz zaman bizden o yoklukta olan Allah'ın zatına ulaşan odur. Allah'ın rahmetiyle ve fazlıyla ya da kendi dizaynıyla bizimle beraber olan. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her an hangi olay karşısında nasıl tepki gösteriyoruz ya da biz hangi olayları vücuda getiriyoruz? İkinci basamak bu açıdan son derece önemlidir. Eğer biz bir asi isek, Allah'a asi olmuşsak, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsak, Allah'a asi değilseniz, ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen biz, başka insanların da ruhlarını Allah'a ulaştırmasına mani oluyorsak, onların ruhlarını sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaştırmak konusundaki bir gayretleri olacakken onu engelliyorsak, o zaman Allah'ın standartlarında biz çok yanlış bir davranış biçimi içindeyiz. Bu davranış biçimine dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim başka insanların da Allah'a ulaşmasına engel oluyorsa, o yeryüzünde fesat çıkarandır. Rad suresinin 25. ayet-i kerimesine göre. Allah Teala buyuruyor ki, onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Onlar vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'a misak vermelerine rağmen keserler diyor. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu dizayn içerisinde bir kişi eğer başka insanların Allah'a ulaşmasına mani oluyorsa, o zaman o kişi Allah Teala'nın ölçülerine göre hem kafirdir hem
uzak bir dalalet içindedir. Hem de zalimdir. İşte Nisa suresinin 167 ve 168. ayetleri Allah Teala buyuruyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattalû dalâlen bâidâ. İnnellezîne keferû ve zalimû lem yekunullâhi liyafirelehum. Onlar ki muhakkak ki kafirdirler. Şüphesiz ki onlar kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Yani başka insanların ruhlarını sırat-ı müstakime ulaştırıp oradan Allah'a doğru yola çıkarmasını engellerler. İnsanların bunu yapmasına mani olurlar. Kimler bunlar? Bunlar kimler? Kendileri Allah'ın yoluna girmeyenler, ruhlarını Allah'a doğru ulaştırmak üzere harekete geçmeyenler. Öyleyse eğer bunlar mürşitlerine tabi olsalardı ne olacaktı? Ruhları Allah'a doğru yola çıkmış olacaktı. Yani ruhları sırat-ı müstakimin üzerinde olacaktı. Ruhları Allah'a ulaştıktan sonra da onlar fizik vücutlarının sırat-ı müstakimi üzerinde olacaklardı. Fizik vücutları Allah'a teslim ettikten olduktan sonra onlar nefslerinin sırat-ı müstakimi üzerinde olacaklardı. Nefsleri Allah'a teslim olduktan sonra onlar iradelerinin sırat-ı müstakimi üzerinde olacaklardı. Ömürleri boyunca hep sırat-ı müstakimin üzerinde olacaklardı. Ama Nisa suresinin 167. ayet-i kerimesindeki insanlar sırat-ı müstakimin üzerinde değiller. Başkalarının da sırat-ı müstakimin üzerinde olmasını engelliyorlar. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmadıklarına göre kalplerine iman yazılmış olması mümkün değil. O zaman kalplerinde küfür yazan insanlar bunlar. Bu sebeple Allah Teala onlar muhakkak ki kafirdirler diyor. İki defa tekrar etmiş. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Allah'ın yolundan men ederler başka insanları. İşte onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler. Muhakkak ki onlar kafirdirler ve zalimdirler. Başka insanları Allah'ın yolundan men ettikleri için zalimdirler. Aynı zamanda kendilerine zulmetmiş oldukları için zalimdirler. Allah onları mağfiret etmez diyor Allah Teala. Ne demek bu? Eğer Allah'a ulaşmayı dileseylerdi Allah Teala onlara anlatacağımız gibi 10 tane ihsan verecekti. Bu 10 tane ihsanın neticesinde onlar mürşitlerine ulaşacaklardı. 10. ihsanla beraber mürşidin gösterilmesi. Tabi oldukları anda da Allah Teala devrin imamın ruhunu onların başlarının üzerine getirecekti. Kalplerinin mührünü açacaktı. Kalbin içindeki küfür kelimesini alacaktı. Kalbin içine iman kelimesini yazacaktı. Ve kişiler bu sebeple mümin olacaklardı. Ondan sonra ne yapacaktı Allah Teala? Onların ruhlarını Allah'a doğru yola çıkarmalarını sağlamak üzere onların bütün günahlarını sevaba çevirecekti. Bu sevapların günaha çevrilmesi olayının arkasından onların ruhları vücutlarını terk edecek. Ve Allah'a doğru yola çıkacaktı. Yani hidayetin içinde olacaktı. Allah'a ulaşmak üzere yola çıkan bir ruhun sahibi olacaktı kişi. O anda da Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirecekti. İşte bu günahları sevaba çevirme işlemine Allah Teala mağfiret adını veriyor.
Ve sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu mağfiret bu adamlara geçerli değil. Ne diyor Allah Teala? Allah onlara, yani başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani olanlara, kendileri Allah'ın yolunda değil, başka insanların da ruhlarını Allah'a ulaştırması için sırat-ı müstakime ulaştırmalarına mani oluyorlar. Allah onlara mağfiret etmez diyor Allah Teala. Lem yekunullahi liyafire lehum. Allah onlara mağfiret etmez. İşte böyle bir dizayn görüyoruz. Önemli mi? Evet, önemli. Çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü böyle olan insanlar Allah Teala tarafından seçilmezler. Kalplerinde zevk olanlar seçilmez. Bu kalplerinde zevk olanlar Allah'ın müteşabih ayetlerini açıp kendilerine göre o ayetlere öyle bir yorum getirirler ki insanların arasına fitne sokarlar. İşte insanları, ayetleri yorumlama yanlışları ya da kasıtları sebebiyle gene Allah'ın yolundan men etmeleri söz konusu. Yeryüzünde fitne çıkaran bu insanlar kalplerinde zayıf olanlar. Sevgili kardeşlerim, herkesin kalbi irşat makamına ulaşıp nefs tezkiyesine başlamadığı sürece mutlaka kasiyet bağlamış durumdadırlar. Öyleyse bu kasiyetin üst standartlarda bulunması hali neyi ifade eder? Gene bu tarzdaki insanları ifade eder. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, Allah'ın ayetlerini inkar edenler, özellikle hidayet ve Allah'a mülaki olma ayetlerini, ki ikisi aynı şeydir, inkar edenler, o insanlar kalpleri maraz olanlardır, kalplerinde maraz olanlardır, hastalık olanlardır. Bu insanlar sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmaz. Onlar hidayeti istemezler. Şeytan onlara hakimdir. Fakat bu insanlar bu ayetleri yalanlayarak, inkar ederek hidayet ayetlerini, ruhun ve çin nefsin ve iradenin hidayetini yalanlayarak, inkar ederek başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani oldukları cihetle onlar kalplerinde maraz bulunanlardır. Bir başka ifadeyle kalplerinde Allah'ın hayır görmedikleridir. İşte ikinci basamak Allah'ın seçim basamağıdır ve insanların davranış biçimleri bu seçimde esas olur. Eğer bu insanlar Allah'a karşı cephe almışlarsa, Allah'ın söylediklerini inkar ediyor, başka insanların da kurtuluşlarına engel oluyorlarsa, ki bunların her biri bir engel olma yoludur, o zaman Allah-u Teala tarafından bu insanlar seçilmezler. Ve biz Kur'an-ı Kerim'in ikinci basamağındayız. Seçilmişiz veya seçilmemişiz. Seçilmişsek kurtulduk mu? Hayır, kurtulmadık. Allah'ın seçtiklerinden bir kısmı Allah'a yönelecektir. İkinci kısım ne yazık ki seçilmelerine rağmen yönelmeyecektir. Allah-u Teala niçin onları seçmiştir? Allah'a isyan etmedikleri için.
başka insanların hidayete ulaşmalarına mani olmadıkları için seçilmişlerdir. Ama bu insanların bir kısmı bilgisizlikleri sebebiyle, başka bir kısmı kendilerine has sebeplerle, enfüsî sebeplerle Allah'a ulaşmayı dilemezler. İnsanların kendilerini kandırması üzerine onların doğru söylediklerini zannederler ve Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemezlerse kurtuluşları mümkün değildir. Dilemezlerse cehennemi kendilerine kendileri seçmişlerdir. Ve konumuzun burası son derece önemli sevgili kardeşlerim. Olaylar karşısında bizim davranış biçimimiz, kalbimizin yapısı, fiillerimiz, acaba ne yapıyoruz? İnsanları Allah'ın yolundan önlemeye çalışmakla mı geçiyor ömrümüz? Allah'ın yolundan ayırmaya çalışmakla mı geçiyor ömrümüz? Yoksa insanları Allah'ın yoluna çağırmakla mı? Çağırmayı bir tarafa bırakalım. Bir insanın kalbinde hayır varsa, yani onun genel davranışları başka insanlara, kendisine hiçbir şey yapmayan insanlara güçlük çıkarmak değilse, onları üzmek değilse, kişinin genelde böyle bir zarar verici vasfı söz konusu değilse, başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olmuyorsa, o kişi Allah-u Teala tarafından seçilecektir. Allah-u Teala bir kısım insanı seçer, kesin olarak bilir ki o insanlar Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Onları mutlaka Allah-u Teala kendisine ulaştırır. Bir kısmını da seçer, onların kalplerine baktığı zaman onların da Allah'a ulaşmasını Allah dilediği için onları seçer. Ama eğer onlar dilemiyorlarsa, üçüncü basamağa hiçbir zaman ulaşamazlar. Üçüncü basamağı ikinci basamaktan ayıran en büyük özellik kişisel iradeye dayalıdır. Cüz'i iradeye dayalıdır. Allah Teala insan adı verilen bu kuluna o kadar çok değer veriyor ki bu insan adı verilen kulun iradesi Allah için çok kıymetli. Kişi kendi iradesiyle cenneti veya cehennemi seçecektir. Kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyecek, mutlaka cennetin sahibi olacaktır veya dilemeyecek, mutlaka cehenneme gidecektir. Bu kadar basit mi? Bu kadar basit. Bu kadar kesin mi? Bu kadar kesin. Bunun dışındaki bütün sebepler ikinci sınıftır. Hiçbirisi hüküm ifade etmez. Bir kişinin cennete girmesi veya cehenneme girmesi her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı dilemesine veya dilememesine bağlıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi hangi şartların içinde olursa olsun, Allah onu mutlaka cennetine ulaştırır. Hangi kötü şartların içinde olursa olsun. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, kendisine göre hangi iyi şartların içinde olursa olsun, Allah onu cennetine ulaştırmaz. Cennetle
cehennem arasındaki kainatın tek dinindeki ayrım Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememektir. Kişi dilemezse kurtuluşu mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi ise mutlak olarak hangi şartların içinde olursa olsun Allah tarafından üçüncü kat cennete kadar ulaştırılacaktır. Öyleyse 28 basamak boyunca bir kişi için en çok hayati öneme ait olan basamak hangisidir diyorsanız üçüncü basamaktır deriz. Burada kişi kendi hayatının en önemli kararını verecektir. O kararla ya cennet ehli olacaktır ya da cehennem ehli olacaktır. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın temeli iradi yapıdır. Allah sizin, onun bir sadece kulu olan sizin iradenize büyük önem verir. Kim cehennemde ceza çekecekse, kendi iradesi sebebiyle, kendi verdiği karar sebebiyle bu cezayı çekecektir. Kim cennete girecekse, kendi iradesinin vereceği karar sebebiyle cehenneme gidecektir. Allah insanları neden cehenneme atıyor? Atmasın diyenlere sesleniyorum. Allah insanları cehenneme atmıyor. İnsanlar kendi seçimleriyle kendilerini otomatik olarak cennete gönderiyorlar. Çünkü Allah'ın kanunları ezelde yazılmış, planlanmış ve regülesine konmuş. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse onun iradesi o kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır, ulaştırır. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse onun iradesi o kişiyi mutlaka cehenneme ulaştırır. Allah'ın kanunu böyle olduğu için. Şimdi Allah Teala diyor ki Allah sizin için kolaylık diler. Allah sizin için güçlük dilemez. Pesimistler şöyle düşünür. Hadi canım sen de. Sahabenin bile 10 tanesini Allah Teala cenneti nasip etmiş. Geri kalan sahabe bile cehenneme gittiğine göre ben nasıl kurtulurum cehennemden? Optimistlerse şöyle düşünür. Cehennem mi? Ne demek o? Ben Allah'a inanıyorum. Ben Allah'a inandığıma göre mutlaka cennete gideceğim. İnanmazsan Mümin Suresi'nin 40. ayet-i kerimesine bak. Açıyoruz Kur'an-ı Kerim, bakıyoruz Mümin Suresi'nin 40. ayet-i kerimesi. Onlar ki amelü salihat yaparlar, onlar müminlerdir. Allah onları mutlaka cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Ne diyormuş Allah Teala? Müminleri cennetine alacak, hesapsız rızıklandıracakmış. Peki kimmiş bu müminler? Bu müminler nefs tezkiyesi yapanlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek değil, diledikten sonra irşat makamına ulaşmışlar, tabi olmuşlar ve kalplerindeki küfür kelimesini almış Allah Teala, kalplerinin içine iman kelimesini yazmış. Mümin olmuşlar bunlar. Mümin olduğu andan itibaren kişi zikir yapar. Zikir yapınca kalbinin içine Allah'ın nurları girmeye başlar. Rahmet, fazl ve salavat nurları, bunlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. İşte o toplanma dizaynı içerisinde kişi nefsinin kalbinde hasletlerin benzeri olan, eşidi olan faziletlerin birikimini sağlar. Allah'ın katından gelen rahmet, fazl
yani fazilet ve salavat nurlarından faziletleri nefsin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi manyetik alanı sebebiyle çeker kendisine ve onları etrafında biriktirmeye başlar. İşte bunun adı amülü salihattır. Ama kişi bundan önce Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu Allah'a ulaşmayı diledikten sonra üçüncü basamakta bu olmuştur. 14. basamakta ikinci olay tahakkuk ediyor. Amülü salihat. Öyleyse ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim sözü Allah'ın katında geçerli değildir. Mümin olmak için 7 tane kalp şartına, 7 tane inanç şartına ve 3 tane de hatta 4 tane de hidayet şartına bağlanma söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur, dilemezse ne olur? Konu son derece önemli, konu bilinmiyor. İslam alemince bilinmiyor. Onun için konunun bu noktasında lazım gelen önemi burada belirtmek mecburiyetindeyiz. Bu kitap bir hayat kitabı olacaktır. İslam'ın el kitabı olacaktır hidayet devrinde. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili okurlar, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an'ın elifbasıdır. Ya dilersiniz, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz, ya da dilemezsiniz, kendinizi cehenneme mahkum edersiniz. Öyleyse, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz ne olur? Cehenneme girersiniz. İşte Allah-u Teala'nın söylediği açıklama, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Allah Teala buyuruyor. Yunus 7 ve 8. Ellezine la yercun likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahimun naru bima kanu yeksubun. Allah Teala buyuruyor ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Yani onlar bize ölmeden evvel ruhlarını ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Yani dünyada kazandıkları, dünyanın onlara getirdikleri onları mutlu eder. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Kazandıkları dereceler itibariyle cehenneme kimler gider? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi bu sualin cevabını veriyor bize. Allah Teala buyuruyor ki Müminin 103'te kimin kıyamet günü sevapları hafif gelirse, günahları ağır olursa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim,

Peki Yunus 8 ne diyordu? Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir. Yani kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden az olduğu için ya da tersine kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse mutlaka o kişilerin kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ibadetler yapmamızı emretmiş. Namaz kılacaksınız diyor, oruç tutacaksınız diyor, zikir yapacaksınız diyor, zekat vereceksiniz diyor. Acaba niçin söylemiş bunları? Çünkü bu ibadetlerin her biri bize derecat kazandıracak. Ama bu ibadetlerle kazandığımız derecelerle bizim normal standartlarda eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsek cennete girmemiz mümkün değil. Çünkü Allah Teala Yunus suresinin 7. ve 8. ayetleriyle konuyu kesinleştirmiş ve kapatmış, bitirmiş konuyu. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir diyor. Bu ne demek? Bu olmazsa olmaz şart demek. Bunun dışında insanlar ne yaparlarsa yapsınlar benim cennetime giremez demiş oluyor Allah Teala. Ve peşin olarak hükmünü de koymuş ve demiş ki Allah sizin için güçlük dilemez, Allah sizin için kolaylık diler. Yani ey insanlar diyor, duyduk duymadık demeyin. Kim bana ulaşmayı dilerse benim cennetim mutlaka onları muhtevasına alır. Ben onları mutlaka cennetime ulaştırırım. Bu kadar kolay bir sebeple hepinizi cennetime alırım diyor Allah Teala. Allah bunları desin. İnsanların çoğu bu kadar büyük kolaylığa rağmen sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bir kısmı ilim gururuyla, bir kısmı cehaletleri sebebiyle, bir kısmı sırf Allah'ın söylediklerine karşı çıkmak için ve bir neticeyle karşı karşıyayız. Ne yazık ki insanların çoğu bugüne kadar geçen devrelerde %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Peki kişi dilerse ne olacak? Mutlak olarak Allah Teala onları cennetine ulaştıracak sözü var. Öyleyse ne gördük? Gördük ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kurtuluşu mümkün değil. Gördük ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değil. Gideceği yer cehennem. Peki bir de aksini düşünelim bakalım. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gidecek, tamam. Ama ya dilerse, dilerse Allah onu mutlaka kurtuluşa ulaştıracağını garanti ediyor. Tek bir dilekle mi? Evet sevgili kardeşlerim, tek bir dilekle. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, salt onun için, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah Teala onu mutlaka cennetine ulaştırıyor. Ayrı ayrı cephelerden bakalım olaya. Şimdi birincisi kesinleşti. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun kurtuluşu mümkün değil. Gideceği yer cehennem. Kim olursa olsun, dünya üzerinde ne yaparsa yapsın, yaptığı hiçbir şey onu cennete ulaştıramıyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe.

Bu kadar kesin bir hüküm koymuş Allah Teala. Şimdi dilerse ne olur? Ona bakalım. Dilerse madde bir. O kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Ulaşır mı? Evet. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. İyi ama ya o kişinin ruhu daha yola çıkmadan evvel, yani daha mürşidine ulaşmadan evvel o kişi ölürse, öldüğü zaman ruhu Allah'a ulaşır, sağ iken ulaşmış gibi hüküm görür. Allah'ın hükmü o kişinin ruhunun sağ iken Allah'a ulaşması gibi. Ruh mutlaka Allah-u Teala tarafından Allah'a ulaştırılır. Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala diyor ki Ankebut 5. Men kânu yercu lika Allahe fe inne ecelallahu le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Mutlaka o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ama kişi ölü, ama kişi diri. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bu ayet, Ankebut suresinin 5. ayeti kerimesi, Yunus 7 ve 8'in tam zıttı olan ayet. Burada Allah Teala onların cennete gireceğine dair bir işarette bulunmamış. Ama burada Allah'ın verdiği işarete dikkatle bakın. Bir, Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler var, gidecekleri yer cehennem. Bir de Allah'a mülaki olmayı dileyenler var, onların da Allah'a ulaşacakları garanti edilmiş. Peki ne olur bir insanın ruhu Allah'a ulaşırsa? Allah onu mutlaka cennetine alır. İşte Âl-i İmrân suresinin 76 ve 77. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a verdiği yeminini ve misakini gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Ama kim de Allah'a verdiği misakini gerçekleştirirse onlar takva sahip, Allah takva sahiplerini sever. Ve gene Âl-i İmrân suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala takva sahiplerinin mutlaka cennete ulaşacağını söylüyor. 198. ayet-i kerimesinde gene Âl-i İmrân Allah Teala takva sahiplerinin mutlaka cennete gireceğini bir defa daha ifade etmiş. Öyleyse kim Allah'a verdiği misakini gerçekleştirirse o gerçekleştirdiği misak, yani ruhunu Allah'a ulaştırmak onun misakidir. O kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırıyor. Öyleyse Allah Ankebut 5 ile neyi anlatıyor? Allah'a ulaşmayı kim dilerse Allah'ın dilediği, tayin ettiği o gün mutlaka gelecek. O kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılacak. Allah Teala tarafından ulaştırılacak. Ve o kişi diri iken de ulaştırsa, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunu, ölü iken de ulaştırsa, her ikisi de diri imiş gibi hüküm görecek. O kişi Allah'ın cennetine mutlaka ulaşacak. Kıyamet günü. Alternatifler, bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi, 5 dakika sonra öldü. Eğer Allah'a ulaşma dileğini bu kişi gerçekten yapmışsa, Allah mutlaka Allah'a ulaşma dileğini işitir, bilir ve görür. Anında, aynı anda. Gördüğü anda harekete geçer ve o kişinin üzerinde fonksiyonlarına başlar. Kişinin gözlerindeki icab-ı mesureyi alır. Aldığı zaman o kişiye dereceler ihsan eder. Kulaklarındaki vakrayı alır, dereceler ihsan eder. Kalbindeki ekindeti alır, dereceler ihsan eder.
kalbine ihfat koyar, dereceleri ispat eder, ihsan eder. O kişinin kalbine ulaşır, dereceleri ihsan eder. Kalbinin nur kapısını Allah'a döndürür, dereceleri ihsan eder. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar, dereceleri ihsan eder. Bütün bunlar o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki birkaç dakika içindeki işlevleridir. Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşma talebini görür görmez, işitir işitmez, bilir bilmez Allah-u Teala derhal Rahim esmasıyla harekete geçer. Bunların hepsini gerçekleştirir. Gerçekleştirdiği zaman o kişinin sevapları günahlarını aşar. Aşarsa ne olur? Aşarsa o kişi Allah'ın cennetine muhatap olur. Sadece sevapları günahlarından fazla olanlar Allah'ın cennetine girer. Müminun 102. Kıyamet günü mizanlar kurulur diyor Allah-u Teala. Kimin günah tartıları hafif gelirse, yani sevapları günahlarından fazla olursa, onlar Allah'ın cennetine girerler, ebediyen orada kalırlar diyor Allah-u Teala. İşte bu sebeple Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin derecelerini yükseltiyor ki o dereceler kaybettikleri dereceleri aşsın. Öyleyse ne gördük? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi hayattaysa, Allah-u Teala mutlaka o kişiyi kendi zatına ulaştıracaktır. O kişi bunu gerçekleştirmeyecektir. Allah gerçekleştirecektir. Allah, bir yaratığı olan insanı istediği kalıba, istediği hüviyette sokar ve insanı en güzele ulaştırmak üzere her şeyi yapar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala demek ki bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse gördüğü anda Allah-u Teala onu hemen kapmıştır. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın tayin ettiği o gün, o kişinin ruhunun Allah'a ulaşma günü mutlaka gelecektir. Kişi hayattayken olursa, o kişi üçüncü kat cennete ulaştırılır Allah-u Teala tarafından. Muhtevayı sırası geldikçe anlatacağız. Ama kişi ruhu yola çıkmış da Allah'a ulaşamamış bir hüviyette ölürse o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkması için kişinin 10 tane ihsanla Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın vereceği 10 tane ihsanla mürşidine ulaşması, tabi olması lazım. Ondan sonra hidayet başlayacak ruh, ondan sonra ayrılacak. Ya bundan evvel ölmüşse? Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, arkadan Allah derhal birkaç dakika içinde bütün o söylediğim standartları gerçekleştirmiş, ondan bir saat sonra da kişi ölmüş. Gene Allah'ın cennetine girecek. Çünkü bu işlev onun kazandığı dereceleri, kaybettiği derecelerin üzerine çıkardı. Ve o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Öyleyse böyle bir şey için ne lazım? Kişinin akıl etmesi lazım. Neye dayalı olarak söylüyoruz? Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetlerine göre söylüyoruz. Ne diyor Allah-u Teala Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetlerinde?
Cehenneme girenler cehennemin kapılarında toplanırlar ve bölük bölük cehennemin kapısına ulaşırlar. Cehennem bekçileri onlara derler ki, size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Yani ey insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz mutlaka cehenneme gideceksiniz diyenler gelmediler mi size? Size bunu söylemediler mi? Eğer bunu yapmazsanız muhakkak cehenneme gideceksiniz demediler mi? Onlar da derler ki, diyor Allah Teala, dediler. Allah'ın nezirleri bize geldi ve bunu dediler. Biz onlara karşı dedik ki, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Biz onlara karşı dedik ki, biz seni bir sapıklık içinde, dalalet içinde görüyoruz. Sen dalalettesin. Sevgili kardeşlerim, hissedebiliyor musunuz? Dalalette olan kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, herkes Allah'a ulaşmayı dilemedikçe dalalettedir. Ta mürşidine ulaşana kadar. Öyleyse dalalette olan kişi hidayetin temsilcisine diyor ki, sen dalalettesin diyor. Sonra ne diyor? O cehennem bekçisine ne diyor? Diyor ki, eğer biz onun, o Resul'ün, o Nezir'in söylediklerini işitmiş olsaydık, kulağımızdaki vakra alınmış olsaydı, idrak etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinnet alınmış olsaydı, burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse işitmek ve akıl etmek, idrak etmek olayı neyi ifade eder? Kişinin üzerinde Allah'ın vücuda getirdiği işlevleri alakadar eder, ifade eder, ihata eder. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren birkaç dakikalık bir süre içinde, en çok 5 dakikalık bir süre içerisinde Allah bütün işlemlerini gerçekleştirir. O kişiyi Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerine göre cennete götürecek olan bir hüviyeti oluşturur. Gözlerindeki hicab-ı mestüreyi, kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ekinneti alarak, yerine ihbat koyarak, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirerek, göğsünden kalbine nur yolu açarak, her birinde öyle dereceler verir ki kişiye, onun kaybettiği derecede her neyse onları mutlaka bu dereceler aşar. Dereceleri bir tarafa bırakalım. Allah Teala açıkça söylediğine göre, eğer biz onların söylediklerini işitmiş ve idrak etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk, mutlaka cehennemde olurduk ifadesi, kesinlikle bu işlemlerin tahakkuk ettiği anda o kişinin Allah'ın cennetine ehil olacağını söylüyor. Peki, demek ki bu kişiler Allah'ın cennetine ehil. Başka deliller var mı Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceğine dair? Gerçek tabii var. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanlar var ya, onları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Ölmeden evvel Allah'a mutlaka mülaki olacaktır. Ne demek bu? Bu şu demek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı diler de amini olursa, amini olanların hepsinin ruhu mutlaka Allah'a mülaki olacaktır. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi bunu kesinleştirmiş. Öyleyse kim dilerse onun ruhu Allah'a ulaşacak.
Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi ile Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi aynı şeyi ifade ediyor. Amini oldu mu bir kişi, onun ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Öyleyse Allah'a ulaşırsa kişi misakini yerine getirmiştir. Ve yerine getirdiğine göre mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu akşamki İslam nedir, tasavvuf nedir, İslam ve tasavvufa ait olan kavramlar konulu konuşmamızın birinci bölümü inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne dedi Berhan? Mutluluk sohbeti. Öyleyse hadi sizinle beraber kaçalım. Çok uzaklara gidelim. Öyle bir yerde olalım ki orada sadece mutlu olunsun. İşte orası cennet. Ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Eğer dilerseniz siz bu dünyayı da kendinize cennet yapabilirsiniz. Allah-u Teala bu imkanları insanlara teslim etmiş. Kim mutlu olmak isterse mutlu olur diyor Allah-u Teala. Öyleyse mutluluk iki ayrı bölümden oluşuyor. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Ben sizlere dünya saadetinden bahsetmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, etrafınıza ara sıra bir göz atıyor musunuz? Hep insanlar mutsuz, huzursuz insanlar. Asık suratlar, birbirine devamlı kavga eden insanlar, küfürler, bağırmalar, öfkenin her an taştığı bir dünya hayatı. Herkes mutsuz. Ama sizler mutsuz değilsiniz, öyle değil mi? Allah-u Teala'nın reçetesini kullanan hiç kimse mutsuz olmaya devam edemez. Kullanmazsa sevgili kardeşlerim, o zaman sorarım size, o zaman kabahat Allah'ın mı? Hem sizlere reçeteyi vermiş, işte demiş, bu reçeteyi kullanın. Şimdi şu anda beni kimler dinliyorsa onlar için bir muhteşem dizayn yok mu sevgili kardeşlerim? Mutluluğu nasıl yaşayacaksınız? Nasıl elde edeceksiniz? İşte onun standartlarını size veriyorum. Mutluluk. Mutluluk bir uyum halidir. Sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği bir ortamı ifade eder. Mutluluk, üç aleminizde birden yaşanması lazım gelen bir vetiredir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız, dış dünyanızda mutlu olacaksınız ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Hem emirler cephesinde mutlu olacaksınız, hem de nehiler, yani yasaklar cephesinde mutlu olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir üçüncü faktör, bu mutluluğunuzun devamlı olması gerek. Devamlı olmadığı takdirde mutlu değilsiniz. Geçici zevkleri yaşıyorsunuz sadece. Öyleyse zevkle mutluluk arasında çok büyük bir uçurum var. Zevk hayatınızın belki birkaç dakikasında, belki birkaç saatinde yaşadığınız bir güzelliktir. Ama hangi olaysa sizi o zevke ulaştıran, o olay bittiği zaman zevkiniz de biter. Ondan sonra gene dünyanın çıplak karanlıklarına geri dönersiniz. Ama mutluluk öyle değildir. Mutlulukta çıplak karanlık diye bir şey söz konusu değildir. Gece olabilir, her taraf karanlık olabilir. Ama sizin öyle bir içiniz olur ki o hep aydınlıktır. Orada bir mum hep yanar. Hep kalbinizi ışıtır, aydınlatır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda mutluluğa dikkatle bakın. Mutluluk sizin içindir. Allah Teala sizi mutlu olasınız diye yarattı. O içinizdeki mumun daha biraz açıklığa kavuşturalım. İçinizdeki güneşin hep parlaması için hep zikir yapacaksınız. Batmayan bir güneşin sahibi olmak mı istiyorsunuz? Daimi zikrin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse sizleri şu dünya adı verilen gezegenle bütün kainata bağlayacak olan mutluluğunuz, Allah ile olan ilişkileriniz çerçevesinde zikir adı verilen bir müessese ile ihata edilmiştir. Doldurulmuştur, kuşatılmıştır, kaplanmıştır. Allah Teala buyuruyor ki Feskurallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yen üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah Teala. Hep Allah'ı zikredeceksiniz. Ayaktayken de, otururken de, yatarken de. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı zikretmek, hep zikretmek. Kesintisiz bir şekilde zikretmek. Bu ne sağlar? Mutluluğunuzu sağlar. Zikir nedir? Zikir Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Sesli olabilir. Demin söylediğim gibi cehri zikir. Sessiz olabilir. Hafî zikir. Sessiz olmakla kalmaz, kalpten olabilir. Elinizi nabzınıza koyun. Ya atar damarı yakalayacaksınız ya toplar damarı. Hangisini yakalarsanız yakalayın. İkisini birden yakalarsanız çift teceli olarak, yani toplar damar ve atar damarın her atışında birbiri ardından geleceklerdir. Allah kelimesini tekrar edeceksiniz. Ne dilinizi kımıldatacaksınız Allah derken, ne de ses çıkaracaksınız. Eliniz nabzınızda mı? Hadi. İşte kalp zikrini yaptınız, dilinizi kımıldatmadınız. Ama içinizdeki ses kalbinizin her atışında Allah kelimesini tekrar etti. O sesi iyi tanıyın. O içinizdeki ses hayatınız boyunca size ışık olacak sevgili kardeşlerim. O sesi tanıyın. O sizin sesinizdir. Ve onu eğer çok iyi tanırsanız, şeytanın o sesinize çok
1: benzeyen bir ses kullanarak, sessiz sesinizi taklit ederek kendi düşüncelerini size yutturmak istediğini hemen yakalarsınız. Ve şeytana bu fırsatı o günden sonra vermezsiniz. Bilirsiniz ki o şeytandır.
0: İşte bu noktada duralım. Allah ne ister sevgili kardeşlerim sizden? Allah sizden sadece sizin mutlu olmanızı ister. Peki şeytan ne ister? O da sadece bir tek şey ister, sizin mutsuz olmanızı. Öyleyse kapıları nereye açarsanız o kapıdan içeri bir şeyler girer.
1: İşte şeytanla ilişki kurmak zamanımızda öyle bir noktaya ulaşmış ki insanlar artık şeytana tapmaya başlamışlar. Sevgili kardeşlerim, eskiden de öyleydi. Her devirde şeytan insanlarla ilişkisini kurmuş. Her devirde büyücüler, hüddam yapanlar, şeytanla ilişki kuranlar hep var olmuştur.
0: Ama burada unutmamanız lazım gelen bir şey var. İblis sizden sadece sizin mutsuz olmanızı ister. Bunu gerçekleştirebilmek için her şeyi yapar.
1: Kaybedeceği bir şey yoktur. Çünkü zaten cehenneme gidecek. Sonsuza kadar orada kalacak. En alt cehennemde sonsuza kadar kalacak. Ve istiyor ki ne kadar çok insan onunla beraber cehenneme giderse o memnun olacak. İstiyor ki en çok insan kendisiyle beraber cehenneme gitsin. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki insanların çok büyük bir kısmını kendisiyle beraber bu mahluk cehenneme sürükleyecek. İşte konuşmamızın özünde bu var. Düşmanınızı iyi tanıyın. Ne zaman içinizden bir ses size, Allah'ın size emrettiği şeyi yapmamanız için yollar gösteriyorsa, sabah ezanları okunmuş, o içinizdeki ses size diyorsa ki, şimdi kalkıp da ne yapacaksın? Buz gibi sularla abdest alamazsın, ayaklarını üşütürsün, sonra hasta olursun. Şu tatlı uyku varken kalkılır da buz gibi sularla abdest alınır mı? Arkadan namaz kılacaksın, uykun kırılacak, bir sürü sıkıntı. Sen en iyisi şimdi yat, sabah namazı öğlene kadar kılınabilir ve kaza edilmez, eda edilir. Çünkü öğlene kadar öğle namazının vakti girmemiştir. Öyleyse en iyisi sen yat. Bu ses iblisin sesidir. Çok akılcı gibi görünüyor. Ama Allah Teala diyor ki namaz üzerinize vakitleri belirli bir farz olmuştur. Sabah namazının vakti güneş doğduğu anda biter. Gerçekten ondan sonra da öğle namazına kadar kılınan zamanda kaza edilmez sabah namazı. Eda edilir vaktinde yetişemediğim sabah namazının farzını şimdi eda etmeye diye niyetlenirsiniz. Ama aynı yeri tutmaz. Allah'ın emrettiği şey Allah için fedakarlık yapmanızdır. Ne zaman Allah için fedakarlık yapmazsanız, kendinizi Allah'tan öne geçirirseniz, o zaman bir mutluluğu yaşamaktan kendinizi men etmiş olursunuz. Sabah namazında Allah Teala'nın nurları daha üst seviyede görünür. Sabah namazı tatlı uykunuzdan kalkmanızı icap ettirir. Yani bir fedakarlıktır. Allah için yapılan bir fedakarlıktır. Bu fedakarlığı yaptığınız zaman önde olan Allah'tır. Siz size ait olan bütün fakülteleri Allah yolunda kullanmaya başlıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse her şeyi en güzel standartlarda yaşamalısınız. İşte iblis bir aslında uyarıcıdır, bir rehberdir. Eğer onun söylediğinin tam tersini yaparsanız, size bütün doğruları göstermiş olur. Ne söylüyorsa o söylediği şey mutlaka Allah'ın emrine karşıdır. Öyleyse sizin için problem yok. O ne söylüyorsa aksini yapacaksınız. Sabah namazına kalkmayın mı diyor, kalkacaksınız. Falancaya bir kötülük etme diyor, etmeyeceksiniz. Falancaya iyilik et demez. Ondan böyle bir şey hiçbir zaman gelmez. Sadece kötülük düşünür. Sadece insanları mutsuz etmek ister. Sadece insanları birbirine düşürmek ister. Herkesin herkese düşman olmasını ister. Öyleyse kılavuzumuz değil mi? Kime düşmanlık etmenizi istiyorsa, bunun manası Allah'ın emri onun tam zıttıdır. Git o insanla dost ol. Öyleyse bir kılavuzumuz olsa, bütün gideceğiniz istikametin tam tersini gösterse, sağdaki sokaktan gitmeniz lazım gereken soldaki sokağı gösteriyorsa o, eğer siz onun yanlış gösterdiğini, tam tersini gösterdiğini biliyorsanız, o zaman o bir gerçek kılavuzdur. Neden? Çünkü onun gösterdiğini tersini yaptığınız zaman doğruya ulaşmış olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala zikri farz kılmış. Daimi zikri farz kılmış. Zikri farz kılmış. Günün yarısından daha fazla zikri farz kılmış. Daimi zikri farz kılmış. 3 ayet-i kerime. 1 Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike. Allah'ın ismiyle zikret. Tamam. 2 Ahzab 41. Ya eyyühellezine aminüskürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin. Allah'ı öyle bir zikirle zikredin ki bu çok zikir olsun. Gününüzün yarısından fazlasını Allah'ı zikrederek geçirin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir muhtevada Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Eğer şartlarınız tamamsa, yani 7 tane kalp şartının sahibiyseniz, kalbinizdeki ekinleti Allah aldıysa, yerine ihbat koyduysa, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdiyse, göğsünüzden kalbinizin nur yolunu açtıysa, kalbinizin mührünü açtıysa, içindeki küfür kelimesini çıkardıysa, kalbiniz içine imanı yazdıysa, 7 şart. Bu 7 şart sizde varsa, ki sevgili kardeşlerim, şu anda beni dinleyenlerin %90'dan fazlasında bu şart var. Öyleyse bu şartların sahibiyseniz, zikir yaparsanız ne olur? Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kullandığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat adlarında İki grup nur Allah'ın katından göğsünüze kadar mutlaka gelir. Kim olursanız olun, şifreyi nerede kullanırsanız kullanın, mutlaka oraya Allah'ın rahmeti ve fazlı gelir. Mutlak olarak gelir. Bir teyp de Allah kelimesini söylüyorsa oraya da gelir. Peki kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmamışsa ne olur? Göğüse kadar gelen rahmet ve fazl. Yalnız iki tanesi gelir. Rahmetle fazl. Bir insan mürşidine ulaşıp tabi olmazsa, tabiyet yoksa, yani kalbin mührü açılmamışsa, kalbin içine Allah Teala imanı yazmamışsa küfrü çıkarıp, o kişinin kalbine, göğsüne zikir yaptığı zaman, ondan evvelki bütün safhalarda zikir yaptığı zaman rahmetle fazl gelir sadece. Rahmetle salavat gelmez. Rahmetle fazla gelir ama o kişinin göğsünden kalbine Allah-u Teala nur yolunu açmamıştır. Açmadığı için göğüse kadar gelen rahmetle fazl, göğüsten tekrar Allah'a, Allah'ın katına geri döner. Ama zikir yapıldığı sürece devamlı bir akım vardır. Allah'ın katından sonsuzla gelen, sonsuz hızla gelen rahmet ve fazl nurları göğsünüze kadar gelir, göğsünüzden tekrar Allah'a geri döner. Ama ya şartlar tamamsa, yedi kalp şartının sahibiyseniz, o zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yaptığınız takdirde Allah'ın katından inen rahmetle fazl ve rahmetle salavat partikülleri, nurları göğsünüze gelir. Göğsünüzden kalbinize Allah-u Teala En'am suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince nur yolu açmıştır. O açtığı nur yolunu takip eder rahmetle fazl ve rahmetle salavat partikülleri, nurları ve kalbinize ulaşır. Kalbinizin eskiden mühürlü olan kapısı, mührü açılmıştır. Ve mühür hareketli hale gelmiştir. Rabbani kapıyla zulmani kapı arasında bir hareket etmek imkanının sahibidir. Rabbani kapının üzerinde duran bu mührün üstüne rahmet, fazl birinci grup, rahmet, salavat ikinci grup. 4 adet nur, 4 adet enerji grubu tesir eder. Baskı yapar mührün üzerine ve mührü kalbin alt boyutunda bulunan, alt tarafında bulunan, dibinde bulunan zulmani kapıya kadar mührü indirir ve orasını mühürler mühür. Ne olmuştur? Rabbani kapı açılmıştır yukarıdan. Zulmani kapı kapanmıştır. Sevgili kardeşlerim, şeytanın karanlıkları ayaklarınızdan, bacaklarınızdan yukarıya doğru çıkarlar. Vücudunuzun içinden kalbinize kadar ulaşırlar. Ve kalbinizin zulmani kapısından nefsinizin kalbine girerler. İnsanlar başlangıçtan itibaren, doğdukları andan itibaren kalpleri kapkaranlık olarak doğarlar. Bütün insanların kalplerinde, nefslerinin kalbinde sadece afetler vardır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret, yalancılık, riyakarlık, pintilik vesaire. Her biri ayrı bir karanlıkla temsil edilir. Ama sadece karanlıklardan ibarettirler. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne olur? Kalbinizin göğsünüze gelen nurlar kalbinizin kapısına gelir, mührü aşağı iterler, mühür zulmani kapıyı kilitler. ve Rabbani kapı açıktır. Birkaç dakika içinde nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatıyla dolar. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler kapı dışarı edilmiştir. Çünkü artık nefsinizin kalbini afetlerle dolu tutacak olan, afetleri kendisine çekim gücünün sahibi olan küfür kelimesi artık kalbinizde yoktur. Yoksa küfürleri, karanlıkları tutabilecek olan, kendini çekip de kalbin içinde tutacak olan bir kuvvet olmadığı için bütün karanlıklar kalbinizi terk edip gitmek mecburiyetindedir. Yerine rahmet, faz ve salavat nurları gelip kalbinizi %100 işgal edeceklerdir. Bundan sonra asıl film başlar. Allah'ın nefsinizin kalbinin içine yazdığı iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Bu iman kelimesi fazılları çeker. Fazıllarla iman kelimesi arasında bir mıknatısın iki kutbunun paylaşımı yapılmıştır Allah Teala tarafından. Birisi artı kutuptur, birisi eksi kutuptur ve iman kelimesi fazılları çeker ve etrafında toplamaya başlar. Fazıllar yavaş yavaş nefsin kalbinin etrafında, nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu öyle bir toplanmadır ki buraya yapışan faziletler, fazıllar çoğulu fazilettir. Oradan ayrılamazlar. İman kelimesi onları sonsuz bir çekim gücüyle devamlı kendisine bağlar. Gün geçtikçe de bu çekim gücünün etrafındaki nurların, fazilet partiküllerinin, nurlarının boyutu giderek büyür. İşte bu büyüme süreci içerisinde her %7 nur birikiminde bulunduğunuz seviye değişir. İlk %7 nur birikimi, fazilet birikimi nefsinizin kalbinde oluştuğu zaman siz nefse emmaredesiniz. Buna paralel olarak ruhunuz her %7 nur birikiminde Allah'a doğru bir yolculuk yapar. İlk %7 nur birikiminde ruhunuz birinci kattadır. Nefse emmaredesiniz. İkinci %7 nur birikiminde ruhunuz ikinci kattadır. Nefse levvamedesiniz. Nefse emmarede şerri emreden bir nefs kademesi. Nefsi levvamede artık siz nefsinizi suçlamaya başlamışsınız. Hata yapmak istemiyorsunuz. Ama nefsiniz hataları yapmakta devam ediyor. Üçüncü %7 nur birikimi, nefs-i mühlime, Allah'tan ilham almaya başlamışsınız. Ruhunuz üçüncü katta. Dördüncü defa %7 nur birikimi, nefs-i mutmainne, doyuma ulaşmışsınız. Allah'ın verdiklerinin size yeterli olduğu bir yeni dizaynı yaşamaya başlıyorsunuz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda nefsinizin kalbinde 5. defa %7 nur birikiminde Allah'tan razı olursunuz. 6. defa %7 nur birikiminde Allah da sizden razı olur. 7. defa %7 fazilet birikiminde nefsinizin kalbindeki nurlar yarıyı aşar. Huşudayken kazandığınız %2 nur rahmet nurudur. 7 defa %7 kazandığınız nursa fazilet nurudur. 7 kere 7 49 eder. 2 de huşudaki nur %51. Nefsinizin kalbi %51 nurla dolmuştur. Bu nokta ruhunuzun Allah'a ulaştığı, sizin de Allah'ın evliyası olduğunuz noktadır. Sevgili kardeşlerim, ilk defa beni dinliyorsanız, o Allah'ın evliyalarından biri oldunuz. Her ne kadar size evliyalar eskiden varmış, artık evliya filan olmaz diyen bir takım akıl daneler mutlaka olmuşsa da realitede insan hayatının var olduğu bütün safhalarda Adem Aleyhisselam devrinden başlayarak evliyalar hep var olmuştur ve kıyamet gününe kadar da var olmakta devam edecektir. Üstelik evliya olmak hiç de insanların zannettikleri kadar zor bir şey değildir. Kim evliya olmak isterse evliya olabilir. Bu kadar ucuz mu diyenlerinizin var olduğunu görüyorum. Sevgili kardeşlerim, evet bu kadar ucuz. Bu kadar güzel. Biliyor musunuz? Sadece Allah'ın evliyası olmak şerefine, o büyük zevke sahip olmanız için bir dilekte bulunmanız lazım. Tek bir dilek. Neyi dileyeceksiniz? Allah'a ulaşmayı. Bitti. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah sizi mutlaka kendisine ulaştıracağına dair söz vermiş. Bir bilseniz sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz ondan asla ayrılamazsınız. Sizi o kadar çok seviyor ki sadece serbest iradenizin devreye girerek doğruyu kendi inisiyatifinizle sizin kendinizin seçmesini istiyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek sizin dileğiniz. Sizin iradenizin mahsulü olacak. Ve kim dilerse mutlaka Allah-u Teala onu on tane ihsanla mükafatlandıracak. Arkasından 10 tane nimetle mükafatlandıracak. Arkasından onun ruhunu kendi zatına ulaştıracak ve Allah'ın zatında ruhun ifna olmasını, yok olmasını sağlayacak. Kim? Allah. Sözü var. Diyor ki Ankebût suresinin 5. ayet-i kerimesinde فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَا اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهُ لَيَاتٍ. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o gün Allah tarafından Allah'ın gerçekleştirmeyi planladığı o gün mutlaka ruhunuz Allah'a siz ölmeden evvel ulaşacaktır. Ama Allah-u Teala eğer sizin ömrünüzü o kadar uzun tutmadıysa o zaman da ulaşmamış olacaktır ama Allah-u Teala sizi tıpkı ulaşmış gibi cennetine mutlaka kabul buyuracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki, sizi ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz zaten ona aşık olursunuz. Kim olursanız olun, kainatın hangi gezegeninde yaşarsanız yaşayın, siz insansınız. Ve Allah'ın en çok sevdiği, bütün kainatı onun için yarattığı, yani sizin için yarattığı yegane mahlukusunuz Allah-u Teala'nın. Diyor ki bütün göklerde, bütün arzlarda neyi yarattıysam, yarattığım her şeyi sizin için yarattım diyor. Ey insanlar diyor. Bütün göklerde canlı cansız her şey, bütün arzlarda, yerlerde canlı cansız her şey insan adı verilen Allah'ın bir mahluku için yaratılmış. Eğer Allah Teala sizden daha fazla başka bir mahlukunu sevmiş olsaydı, Kur'an-ı Kerim'de bize diyecekti ki, ey insanlar, ben sizleri başka bir mahlukum için, mesela cinler için yarattım, mesela melekler için yarattım, mesela X mahluku için yarattım. Ama sevgili kardeşlerim, öyle demiyor. Diyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda canlı ve cansız yarattığım her şeyi sizin için yarattım diyor ey insanlar. Ve yetmez, sizin için yarattım demesi yetmez. Emrinize musahhar kıldım diyor. Her şeyi sizin için yarattım ve emrinize verdim. Öyleyse ne kadar sevildiğinizi bilin diye söylüyorum. Ve bu kadar sevgiye rağmen hala mutsuz musunuz sevgili kardeşlerim? He? Hala mutsuz musunuz? O zaman siz Allah-u Teala'nın size verdiği değerin farkında değilsiniz. Sizi ne kadar çok sevdiğinin farkında değilsiniz. Belki de başınıza gelen bir takım üzücü olayları Allah'ın sizi üzmek için size ulaştırdığını zannediyorsunuz. Belki de bu yüzden onu sevmiyorsunuz. Oysa ki her olayında o sizi sizin için hedef gösterdiği mutluluğa ulaştırmak için başınıza gelen her olayı bir vasıta yapmıştır. Ama siz anlayamadınız. İdrak edemediniz ki o olaylar sizi sadece Allah'ın mutluluğuna ulaştıracak olan birer tecrübedir. Birer derstir. Ondan gerekli dersleri alabilmiş olsaydınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey o kadar güzel ki, göklerin mavisi, beyaz bulutlar, denizin yeşili, havalarda renk renk uçan kuşlar, denizlerdeki, nehirlerdeki balıklar, ağaçların yeşili, papatyaların sarısı, baharlar. Sevgili kardeşlerim, bir sokaktan geçtiğinizi düşünün şimdi. O sokaktan evvelce yüzlerce defa geçmişsinizdir. Ama şimdi benim dediklerimi yapın, etrafınıza dikkatle bakın. O sokakta ağaçlar olduğunu göreceksiniz. Çiçekler olduğunu göreceksiniz kırlarda.

Her şeyinde sadece hikmetler vardır. Bilirseniz, her şeyi en güzel yaratan O olduğunu göreceksiniz. Sizi de 250 milyonda bir olarak en güzel performansla yaratmıştır. Siz kendi prototipinizin en güzelisiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün bunların ötesinde bir bilseniz sizi ne kadar sevdiğini onun, o zaman ondan vazgeçemezsiniz. Her şeyinizi ona teslim etmek istersiniz. Her teslimiyette mutluluğunuz artar. Bir gün son tesliminizi gerçekleştirebilirseniz, iradenizin teslimini, şu dünyada sizden daha mutlu insanların sayısı yok denecek kadar az olur. En mutlu siz olursunuz. Sevgili kardeşlerim, o Allah sizi o kadar çok seviyor ki, o sevgiyle sizden istediği tek bir şey var, tek bir şey var, tek bir şey var. Sizin mutluluğunuz. Sizden başka hiçbir şey istemiyor Allah Teala. Sizi kendisine ibadet edesiniz diye yaratmadı. O sizin için hedef gösterdiği mutluluğu yaşayasınız diye yarattı. Ama eğer ibadetleri sevmezseniz, ki sevdirecek olan da gene odur, o zaman mutlu olamazsınız. İbadetler Allah'a sevginin bir nişanesidir. Allah'a ibadet eden kişi her ibadetiyle zamanı Allah için kullandığını, kendisi için kullanmadığını ispat etmiyor mu? Hı? Zikir yaptığınız zaman, zikir yaptığınız süre boyunca zamanı kendiniz için mi kullanıyorsunuz? Hayır, Allah için. Bu sizin Allah'a verdiğiniz, Allah için yaptığınız bir hizmettir, bir güzelliktir, ona adanmadır, bir coşkudur. Allah'ı eğer sevmeseydiniz, zikir yapmazdınız, kendinizden öne geçirmezdiniz. Öyleyse zikir yaptığınız sürece siz önde değilsiniz. Siz önde olan, taptığınız, ibadet ettiğiniz Allah'a ibadet etmektesiniz. O Allah. Ve siz ibadet ettiğiniz zaman, sevgili kardeşlerim, söyleyin bakalım, bundan zevk alıyor musunuz? Eğer almıyorsanız bilin ki zevk alacağınız günler gelecek. O zaman kendinizi Allah'a adadığınız zaman bunun sadece bir mutluluk olduğunu yaşayacaksınız. Muhteşem bir olay. Vazgeçemezsiniz. Öylesine mutlu olursunuz ki zikir yapmadan edemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmayacak. Yerlere, göklere sığmayacaksınız. İçiniz, içinize sığmayacak. Bütün gökler sizin olacak. Tayyi mekanı yaşayacaksınız. Büyük zevkler sizi bekliyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'ın güzelliklerini yaşamayan insanların, Allah'ı sevmeyen insanlar olduğunu bilmek mecburiyetindesiniz.

Ne zaman Allah'ı kendinizden daha fazla severseniz, o zaman ne dediğimi şimdikinden çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi o sizi kainatın en üstün varlığı olarak yarattığına göre, sizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok sevdiğine göre, sizi sadece mutlu kılmak için bütün mukaddes kitapları indirdiğine göre, son indirdiği şeriat kitabı, son peygamberin indirdiği Kur'an-ı Kerim'dir. Ve orada sizin mutluluğunuzun bütün donatımı, teçhizatı mevcuttur. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size Allah'ın bu güzelliklerini nasıl anlatsam, bazen içim içime sığmıyor. Sizlerin de bir gün benim yaşamakta olduklarımı yaşayacağınızı ümit ederek. Muhteşem bir olay. Sevgili kardeşlerim, hanginiz bana söyleyebilir bir Yunus'un yaşadıklarına imrenmediğinizi? Hanginiz bana söyleyebilir bir Mevlana'nın yaşadıklarına imrenmediğinizi? Bir tayin mekan olayını yaşamak için can atmadığınızı, fiziğin ötesine geçmek için can atmadığınızı hanginiz söyleyebilirsiniz? Bütün bunların sizin olması için sadece bir tek şey yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanımı sizi evliya yapmak onun üzerine aldığı görev. Siz karışmayın. Siz namaz kılmayı sevmeyeceksiniz. Hayır, siz sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Siz zikir yapmayı sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Ve bütün güzellikleri yaşamanızı sağlayacak ne karşılığı? Bir niyet. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi sormaz mıyım size sevgili kardeşlerim? O kadar zor bir şey mi söylüyorum? Allah Teala sizden o kadar zor bir şey mi istiyor? Nereden baksanız bir dilek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cenneti isteyen cennete gider. İnsanlar da diyorlar ki cevap olarak, haklı olarak, iyi ama insanların %90'dan fazlası cehenneme gidecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oradaki sırrına dikkatle bakın. Cenneti isteyen Allah'ın o cennete ulaşmak konusundaki talebini bildikleri takdirde cennete gider demek sözü. Peki talebi ne? Çok mu zor bir şey? Çok zor. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne diyorsunuz? Çok mu zor? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepinizi öylesine seviyor ki, biz de sizleri öylesine seviyoruz ki, mutlu olmanız dururken, mutsuz olmanıza uzaktan hep bakıp hüzünleniyoruz. Neden diyoruz? Bu kardeşlerimiz de Allah'ın kendileri için yarattığı mutluluğu yaşamasınlar. Nasıl insanlar onları bu mutluluğu yaşamamak istikametinde kandırabiliyor? Sevgili kardeşim, kardeşlerim, böyle bir dizaynda mutlu olmak varken mutsuz olmak. Şimdi soruyorum size. Kendinize yazık etmiyor musunuz? Bütün mutsuzlara sesleniyorum. Mutsuz olmanızın sebebi başkaları değildir. Boşuna onları yüklemeye çalışmayın.
Bana eşim kötü davrandığı için mutsuzum. Oğlum kötü davrandığı için mutsuzum. Öğretmenimle aram yok. Amirimle aram yok. Memurumla anlaşamıyorum. Cart curt. Bunların hepsi fasafiso, hepsi palavra. Mutsuzluğunuzun arkasında sadece siz varsınız sevgili kardeşlerim. Başka hiç kimse yok. Evvela Allah'ın şu kanunu hiç unutmayacaksınız. Birleşik Kaplar Kanunu. Siz etrafınızdaki insanlara ne verirseniz aynı oranda oradan size o mutlaka geri dönecektir. Sizin mamelekinizden fizik olarak veya fizik ötesi olarak, maddi olarak veya manevi olarak ne çıkarsa, onlara ne ulaşırsa oradan size aynen geri döner. Kim mutsuzsa başkalarını mutsuz etmesinin bedelini ödüyor. Unutmayın, etrafınızdaki insanlar size kötü davranıyorsa siz onlara kötü davrandığınız içindir. Ne olur işlemi zannettiğiniz yerden başlatmasanız da biraz daha emele alsanız. Onlar bana kötü davrandıkları için ben onlara kötü davranıyorum demeseniz de ben muhakkak ki onlara kötü davranmışımdır ki, onlara olmasa bile başkasına kötü davranmışımdır ki falandan peşmekandan bana böyle kötü sonuçlar ulaşıyor diye düşünmeye başladığınız anda ayaklarınız suya erer. Hakikati yakalamışsınızdır. Hakikat orada. Siz kendi mutluluğunuzun yegane mimarısınız. Başka hiç kimse yok. Allah mı mutluluğunuz istikametinde size ömrünüz boyunca yardım etmeye hazırdır. Siz onun bedelini ödemedikçe mutlu olamazsınız. Öyleyse zikrin daim olduğu noktada nefsinizin kalbinde hiç afetler kalmadığı için bütün insanlara her an en iyi davranışlarda bulunacaksınız. Onlardan da size her an en iyi davranışlar geri dönecek. Çok büyük bir mutluluk yaşayacaksınız. Ama diyelim ki bu uzak bir olay. Daimi zikre kolay kolay varamazsınız. Gerçekten kolay kolay varamazsınız. Tamam. Ama başka bir yolu daha var. Madem ki Allah'ın birleşik kaplar usulü duruma hakim, siz topluma ne veriyorsanız ondan sadece o dönecek size. Öyleyse top sizde. Topu pozitif olarak kullanın, atın. Ne yapacaksınız? Herkese en güzel davranışlarda bulunacaksınız. Onlar ne yapacaklar? Onlar size en kötü davranışlarda bulunacaklar diye mi düşünüyorsunuz? Bir deneyin bakalım, öyle mi olacak? Siz ne zaman aklınızı başınıza toplarsanız, topluma en güzelleri sunarsanız, toplumdan da en güzeller size geri döner. Öyleyse başkalarını mutlu etmeyi kendinize şiar ettiğiniz günden itibaren siz mutlu bir insan olacaksınız. Hayır, daimi zikrin falan sahibi değilsiniz. Belki ara sıra zikir yapıyorsunuz. Ama madem ki Allah'ın size verdiği hayatı, zamanı, parayı, iradenizi, aklınızı başka insanların mutluluğunda kullanıyorsunuz. İşte Allah'ın sizi ulaştırmak istediği yer orası. Kendinizi başka insanlara adamanız. Bunu yaptığınız zaman sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve de gönül dostlarım, siz mutlu insanlar olacaksınız. Topluma verdiğiniz şey mutluluk. Onlardan kimden olursa olsun size geri dönecek olan şey mutluluktur. Etrafınızdaki bütün insanların, kimler varsa şu anda etrafınızda sizinle beraber, onların yüzlerine birer birer bakın. Her birinin yüzü sizin için bir aynadır. Sizin onlara gösterdiğiniz davranış biçiminin karşılığı.
Siz onlara hakaret mi ediyorsunuz? Onlar size asık suratla bakacaklardır. Siz onları seviyor musunuz? Onlar da sizi seveceklerdir. Siz onlara her zaman en iyi davranışlarda mı bulunuyorsunuz? Onlar da size her zaman en iyi davranışlarda bulunacaklar. Öyleyse bu kadar kolay mutluluğunuz, bu kadar basit sevgili kardeşlerim. Neden zannediyorsunuz Hazreti Ömer her akşam kendisini hesaba çekerdi? Ben bugün Allah için ne yaptım diye. Ne demek Allah için yaptıkları? Yani Allah için ben bugün kimi mutlu ettim? Kimin derdine deva oldum? Kimin hastalığı için bir dua okudum? Kimin mutluluğu için falanca işi yaptım? Kimin hangi problemini çözdüm? Her gece Hazreti Ömer bunu yapardı. Her gece kendisini hesaba çekerdi. Ben bugün Allah için ne yaptım? İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içinde muhteva mutlaka en güzelini oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, ya daimi zikir yolunu seçin ki onu mutlaka seçmelisiniz, bırakmamalısınız. Ama o hedefe ulaşmadan evvel de mutlu olmanız söz konusu. Sadece etrafınızdaki insanlara hizmet edeceksiniz. Onları mutlu etmeye çalışacaksınız. Bunca yıllık tasavvuf hayatımızda, İslam hayatımızda hep insanları inceledik. Bu o kadar kolay bir şey değil. İnsanlar başkalarına güzellikleri sergilemek istikametinde kendilerinin için yapmadıkları için genel anlamda mutsuzlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bütün gönlümüzle dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Bir başka mutluluk sohbetinde bir başka mutluluğu yaşamak üzere. Allah-u Teala'nın hepinizi zülcenahin kılması dualarımızla ve dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Saturn.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri gene birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Hepinizin ayrı bir değeri var bizde. Sizler Allah yolundasınız. Sevgili kardeşlerim, dinimiz teslim dini. İslam kelimesi selim kökünden geliyor. İslam kelimesi de teslim kelimesi de aynı kökten geliyor. Yani İslam dini ruhun Allah'a teslim edilmesidir. İslam dini fizik vücudun da Allah'a teslimidir. İslam dini nefsimizin de Allah'a teslimidir. İslam dini irademizin de Allah'a teslimidir. Her biri daha üst kademede, daha üst kademede, daha üst kademede Allah'a daha yakın insanları ifade eder. Ruhun, vesin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de mutluluğu farz kılmış. Allah Teala diyor ki ruhunuzu Allah'a teslim edin. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin. Nefsinizi Allah'a teslim edin. İradenizi de Allah'a teslim edin. İşte sevgili kardeşlerim, insanın en çok mutlu olduğu nokta, iradesini de Allah'a teslim ettiği noktadır. O tam teslimiyettir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. O zaman İslam kelimesinin gerçek manası çıkar ortaya. İradesini de Allah'a teslim eden kişi, Allah'ın kumandasındadır. Allah ona yaptırır her yapacağı şeyi. Allah ona söyletir her söyleyeceği şeyi. O kişinin kendi iradesi artık mevcut değildir. O kişi Allah'ın en yakın dostu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, herkes için yollar aynıdır. Hani vaktiyle Julius Caesar bütün yollar Roma'ya çıkar demiş ya, biz de diyoruz ki bütün yollar Allah'a çıkar. Allah'a ulaşmayı dileyen bir Musevi, bir Hristiyan, bir İslam, hepsi netice itibariyle mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracak olanlardır. 7-8 aylık bir ömürleri varsa bunu Allah gerçekleştireceği için mutlaka bu olay tahakkuk edecektir. Çünkü son derece açık bir ifade kullanıyor Allah Teala. Kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız diyor. Daha açık bir ifade olmaz. Demek ki insanların istemesi, kalpten bir istek olması kaydıyla Allah'a yeterli görünüyor. Ve bu yeterlilik Allah'ın verdiği sözü yerine getirmesini mutlaka tahakkuk ettiriyor. Neydi o söz? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani ben onun bana ulaşması lazım gelen ruhunu kendime ulaştırırım. Bütün insanlar doğar doğmaz Allah-u Teala tarafından onlara ruh üfürülür. Ruh derhal fizik vücudun şeklini alır. Fizik vücutta hangi değişiklik olursa ruh da aynı fiziksel değişiklikleri ihtiva eder. Aynı zamanda bu fizik ötesi de bir olayı ifade eder. Çünkü insan için ruhun Allah'a ulaşmaması diye bir şey mümkün değildir. Allah'ın istediği şey bu ruhun dünya hayatını yaşarken, kişi canlıyken, hayatı devam ederken Allah'a ulaştırılması. Yoksa ne olur? Yoksa sonunda herkes ölür. Öldüğü zaman da ruh mutlaka vücuttan ayrılarak Allah'a doğru olan yolculuğunu tamamlar, Allah'ın zatında yok olur. Ne oldu? Biri dünya hayatını yaşarken ermiştir. Ruhu Allah'a ermiştir, ulaşmıştır. Öteki dünya hayatında ruhunu Allah'a ulaştıramamıştır. Ve ermiş evliya olamamıştır. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine tabi olur. Bu tabiyet evliyalık makamının ikinci safhasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, mürşide tabi olmak ve ruhun bedenden ayrılması ikinci safha, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü safha, fizik vücudun Allah'a teslimi dördüncü safha, nefsin Allah'a teslimi beşinci safha, muhlis olmak altıncı safha, iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci safha. Neler teslim edildi? Ruh, fizik vücut, nefs ve irade. İşte insanlar Allah ile olan ilişkilerinde bu güzellikleri tahakkuk ettirebilirlerse, gerçekleştirebilirlerse mutluluğu daha çok, daha çok, daha çok yaşayanlar olacaklardır. Dünyadaki en mutlu insanlar iradelerini de Allah'a teslim etmiş olanlardır. Onun bir altındaki kademe nefsin Allah'a teslimi, daha altındaki kademe fizik vücudun Allah'a teslimi, daha altındaki kademe ruhun Allah'a teslimiyle ifade edilir. Ruh, veç, nef ve irade Allah-u Teala'nın her istikamette teslimini istediği hususlardır. Ve dinimizin adından da belli olduğu gibi İslam dini teslim dinidir. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Dört tane teslim. Ama bu dört teslim yedi safhada gerçekleşiyor. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safha mürşide tabiyet. Sonra ruhun teslimi. Üçüncü safha fizik bedenin teslimi, dördüncü safha nefsin teslimi, beşinci safha muhlis olmak, altıncı safha iradeyi Allah'a teslim etmek, yedinci safha. Yedi safhada dört tane teslim. Sevgili kardeşlerim, bu teslimler üzerinde neden ısrarla duruyoruz? Çünkü hepsi tarihe karışmış sevgili kardeşlerim. İşte İslam öğretisine bakarsanız ülkemizde İslam'ın beş şartından bahsedildiğini göreceksiniz hep. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hani teslimler? Teslimlerden hiçbirisi bu muhtevada yer almıyor. Ama İslam dini, teslim dini diyoruz. Gerçekten silm kökünden gelen İslam kelimesi de, teslim kelimesi de aynı kökün mensuplarıdır. İslam teslim olan demektir. Teslimse her şeyiyle bir insanın Allah'ın emirlerine itaat etmesini ifade eder. Hepsi Allah'ın emrine girmiştir. O kişinin ruhu, o kişinin veçi, o kişinin nefsi, o kişinin iradesi Allah'ın külliyen emri altındadır. Her yerde güzellikleri yaşar o insan. Onun düşmanı çoktur. Ama o kimseye düşman olamaz. İnsanlar nefslerinin afetleri sebebiyle kıskanç mahluklardır. Allah'a yakın olan birinin yakınlığı uzak olanlar tarafından farklı bir hüviyette değerlendirilebilir. İşte bu farklı hüviyet onların Allah'a yakın olan, daha yakın olan, daha yakın olan insanları daha çok sevmeleri gerekirken, onların farklı hüviyetleri sebebiyle onlara adeta düşman olmalarını sağlayabilir. İşte şeytan bu noktada devreye girip hedeflerini gerçekleştirmek ister. Hedefleri nedir? Hedefleri bütün insanları bu dünyada da mutsuz etmektir. Ve hepsini cehenneme ulaştırmaktır. Oysa ki Allah Teala istiyor ki herkes cennete girsin. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Farzdır. Mürşide tabiyet farz mıdır? Farzdır. Ruhun Allah'a teslimi farz mıdır? Farzdır. Fizik bedenin teslimi farz mıdır? Farzdır. Nefsin teslimi farzdır. Muhlis olmak farzdır. İradenin teslimi gene farzdır. Öyleyse 7 tane safa geçti. Ama ruhun ve için, nefsin ve iradenin olmak üzere 4 tane de teslim söz konusu. İşte İslam dini ruhun teslimini içerir, fizik bedenin teslimini içerir, nefsin teslimini içerir, iradenin teslimini içerir. Peki İslam dini bunları emreder de ondan evvel Hazreti İsa'ya indirilmiş olan Hristiyanların dini neyi ifade eder? Aynı şeyleri ifade eder. Hristiyanların dinine baktığımız zaman, yani İncil'e baktığımız zaman ne görüyoruz? 7 safa ve 4 teslimi orada da net olarak görüyoruz. Peki ondan daha evvel yaşamış olan Musevilerin durumu ne? Onlara baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, Tevrat'ta da 7 safanın ve 4 teslimin mevcut olduğunu görüyoruz. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir. 3 ayrı din varmış gibi görünür. Ama asıllara baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, munis olmak ve iradenin teslimi 7 tane safa alarak çıkar karşımıza. Nerede çıkar? Musevilikte çıkar. Nerede çıkar? Hristiyanlıkta çıkar. Nerede çıkar? son indirilen din olan İslam'da çıkar. İslam dininde çıkar. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu teslim etmek, fizik bedeni teslim etmek, nefsi teslim etmek, mucize olarak ve iradeyi teslim etmek, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farz ise, o zaman başka başka dinler mi var? Hayır. Din dediğimiz şey, bu 7 tane safa ve 4 tane teslimin gerçekleşmesini ifade eder ki, Musevilikte de, Hristiyanlıkta da, İslam'da da aynı şeyler kesin olarak mevcuttur. Ve bu dinlerin gerçeklerini bilip de onu tatbik mevkine koyanlar için hepsi Allah-u Teala'nın indinde ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanların kendi dinlerinin başkalarından daha üstün bir din olduğunu söylemesi aslında Allah'ın kanunlarına göre doğru değil sevgili kardeşlerim. Üç ayrı dinin muhtevası içinde kendi kitaplarında yazılı olan Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiyeti, ruhlarını teslimi, fizik bedenlerini teslimi, nefslerini teslim, monis olmak ve iradeyi teslim standartları madem ki üç dinin de esasını teşkil ediyor, o zaman geri kalanlar detaydır. Asıllar bunlardır. Öyleyse Musevilik deyince, Tevrat deyince 7 safa ve 4 teslimi net olarak biliyoruz. Tespit ettik hepsini. İncil deyince 7 safa ve 4 teslimin İncil'in de esasını teşkil ettiğini biliyoruz. Kur'an-ı Kerim deyince Kur'an-ı Kerim'de 7 safa ve 4 teslimin varlığını hepsinden evvel biliyorduk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dinlerin birleştirilmesi asli hedefimizdir. Dinler yoktur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. O din Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiyeti, ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi, arada da muhlis olmayı bütünüyle muhtevasına alır. Kur'an'ı inceleyin, 7 safa orada görülecektir. Bir defa daha söylüyorum, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaştırılarak teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mulis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek, Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de esasıdır. Ama bizler namaz kılıyormuşuz, onlar kılmıyormuş. Evet de bizim peygamberimiz namaz kılıyordu. Biz de onun yaptığını aynen devam ettirmek mecburiyetinde olanlarız. Bunun bir zevk olduğu da ayrı bir güzellik. Ama sevgilerim, sevgili kardeşlerim, ondan evvel Hazreti İsa da bir peygamberdi ve Allah-u Teala ona İncil'i indirdi. O bir peygamberdi ve bir şeriat kitabı Allah-u Teala tarafından ona indirildi. Daha evvel Hazreti Musa, o da bir peygamberdi, ona Allah-u Teala İlk kitabını indirdi. İlk peygambere indirilen kitap Tevrat'tır. O Hazreti Musa'ya indirilmiştir. Hazreti İsa'ya İncil indirilmiştir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Şöyle bir inceliyoruz. Bakıyoruz ki 7 Safa ve bu 7 Safa'nın 4 tanesinden ibaret olan 4 faktörü ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor, İncil'in de esasını teşkil ediyor, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. İnsanlar bu istikamette anlaşmazlık içinde varsın olmaya devam etsinler. Hakikatleri bilmeyenler için bu her zaman geçerlidir. Zannederler ki ayrı ayrı dinler vardır ve hepsi kendi dininin en üstün olduğunu söyler. Oysa ki Hz. Musa da bir peygamberdir, Hz. İsa da bir peygamberdir, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir ve son peygamberdir. Biliyorsunuz ki peygamberlik yani nübüvvet, nebilik müessesesi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona ermiştir. Artık bir peygamber gelmeyecektir. Dünya ne kadar devam ederse etsin, dünya hayatı artık bir peygamber gelmeyecektir. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala Hatemin Nebiyin diyor. Nebilerin hitamı diyor, sonu diyor, son nebi olduğunu söylüyor Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin son nebi olduğunu söylüyor. Artık nebilik yok, artık şeriat kitabı da yok. Allah-u Teala bize bir kitap yazdırmış, Risalet Nurları. O kitap bir şeriat kitabı değildir. O kitap Allah'ın bizimle yaptığı sohbetin kitabıdır. Onunla bizim aramızda bir kitaptır. Başka hiç kimseyi muhtevasına almaz. Orada emirler vermişse Allah-u Teala, o emirler sadece bizedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz bir nebi değiliz, bir peygamber değiliz. Ama biz Allah-u Teala'nın Resulüyüz. Şurasını çok iyi bileceğiz. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Ama bütün Resuller nebi değildir. Bütün Resuller peygamber değildir. İşte onlardan biri de bu devrin Resulü olarak biziz. Ama biz bir peygamber değiliz. Asla. Biz bir Resulüz, o kadar. Nebiler, Resullerden çok çok üstün insanlardır. Ve onlara Allah-u Teala şeriat kitabı indirmiştir. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala bir şeriat kitabı olarak indirmiştir. Oradaki emirler mutlaka itaat edilmesi lazım gelen Allah'ın emirleridir. Bize verdiği Risalet Nurları zaten söylediği gibi bir Resul'e verilen bir kitaptır. Risalet, Resullere ait demek. Nurları, demek ki Allah-u Teala'nın dizaynında Resuller var. İşte o Resuller ki insanlığın sonuna kadar devam edecektir. Her devirde mutlaka bir Resul yaşar. Her kavimde bir Resul. Öyleyse her devirde, bütün kavimlerde birer Resul yaşamıştır ve yaşayacaktır. Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammed, bu peygamberler Allah-u Teala'nın peygamber adını verdiği dört kişi vardır. Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala her devirde en üst seviyede olan birisini devrin imamı olarak tayin eder. Bütün peygamberler aynı zamanda devrin imamlarıdır. Ama devrin imamları peygamber olarak artık mevcut değildir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hatem-in Nebiyindir. Yani nebilerin, peygamberlerin hitam bulduğu kişidir. Son bulduğu kişidir. Son peygamberdir. Peygamberlik onunla sona ermiştir. Bundan sonra dünyada verilen bu gezegende bir peygamberin mevcut olması söz konusu değildir. Kıyamete kadar devrin imamlarını Resullerden Allah'ın seçtiği bir kişi derhut edecektir. Bu devirde bu görev bize verilmiştir. Sevgili kardeşlerim, bu bir gerçek midir? Son derece kolay. Hacet namazını kılıp Allah-u Teala'dan bunu soran kişiye Allah-u Teala mutlaka cevabını verecektir. Kişi bu abdesti alacaktır. Hacet namazını kılacaktır ve Allah'tan soracaktır. Bu devrin Resulü kimdir? O zaman açık ve kesin cevabını mutlaka alır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kıyamete kadar her kavme bir Resul mutlaka tayin eder. Resulsüz bir kavim mevcut olamaz. Mutlaka her kavmin bir Resulü vardır. Ama her kavimdeki nevi söz konusu mudur? Hayır, söz konusu değildir. Her devirde bir tane nevi olur. Ama her kavimde bir Resul mutlak olarak bütün devirlerde mevcuttur. Yani 100 tane kavim söz konusuysa 100 tane de Resul mutlaka vardır. Her kavimde Allah Teala mutlaka birisini Resul olarak tayin eder. Kıyamete kadar bu böyle devam edecektir. Ama nübüvvet Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem birer nebidir. Bütün nebiler aynı zamanda resuldürler. Mutlaka aynı zamanda resuldürler. Onun için onlara nebi resuller denir. Ama onların dışındakiler resuldürler, nebi olamazlar. Kıyamete kadar artık bir nebinin gelmesi mümkün değildir. Kıyamete kadar her devirde, her kavimde Allah'ın bir Resulü mutlak olarak bulunacaktır. Her kavimden bir kişiyi Allah-u Teala mutlaka nebi olarak vazifelendirecektir. Kıyamete kadar da bu böyle devam edecektir. Ama nübüvvet müessesesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona ermiştir. Hidayet onunla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona ermiştir. Öyleyse bir nübüvvet var, bir risalet var. Birbirinden ayrı iki tane şey. İki tane ayrı kademe. Her zaman nebiler, resullerden üstündür. Aynı zamanda kendileri de Resul'dür. Ama başkaları Nebi olamaz. Allah'ın bir Nebisi söz konusuysa bir devirde, o dünyadaki o üstün kişi, o Nebidir. Her kavimde mutlaka Allah-u Teala bir Resul bahs eder. Vazifeli kılar. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında Allah'ın Resulleri görev yapmıştır. Bütün kavimlerde. Ama nübüvvet müessesesi öyle değildir. Nübüvvette sadece bir tek kişi söz konusudur. O Nebidir. Nebi Resul'dür. Öteki bütün kavimlerdeki kişiler sadece Veli Resul'dür. Sadece nübüvvetle vazifeli olan Resul, o Nebi Resul'dür. O Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona eren nübüvvettir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala mutluluğu Allah'a yaklaşmakta bir fonksiyonel yapı olarak dizayn etmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiden, mürşidine tabi olan kişi daha çok mutludur. Mürşidine tabi olan kişiden, ruhunu Allah'laştırmış olan kişi daha çok mutludur. Mürşidine ulaşmış olan bir kişiden, ruhunu Allah'laştırmış olan kişi daha mutlu oluyor. Ruhunu Allah'laştırmış olan kişiden, fizik bedenini teslim etmiş kişi daha mutlu oluyor. Nefsini Allah'a teslim etmiş bir kişi, fizik bedenini teslim etmişten daha mutlu oluyor. İradesini Allah'a teslim etmiş kişi, nefsini teslim etmiş kişiden daha mutlu oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkilerinizde bir merdivenin her zaman mevcut olduğunu ve basamakların birer birer çıkılacağını hiç unutmayalım. Allah'a ulaşmayı dinlemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmek 7 tane safa ifade eder. Bunların hepsini yaşamak Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimetidir. O nimete bizi ulaştırdığı için Rabbimize huzurlarınızda sonsuz hamd ve şükrediyoruz sevgili kardeşlerimiz. Biz ruhumuzu da, beçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim ettik. Bu devrin Resulüyüz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hep bir hedef tayini yapmak söz konusu olmalıdır. Herkes bu teslimlerin hepsini gerçekleştirmek üzere gayret ederse Allah'ın kendilerine yardım ettiğini mutlaka göreceklerdir. Bu yardım Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. Ama layık olanlara, gerçekten bunu talep edenlere Allah-u Teala tarafından bu yardım ulaştırılır. Hiç kimse kalpten değil de sözle, "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de fizik vücudumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de nefsimi sana ulaştırmak istiyorum" tarzında bir taleplerin sahibi ise bu talepler kabul edilmez. Allah kalbe bakar sevgili kardeşlerim. Allah'la ilişkileriniz kalbiniz vasıtasıyla gerçekleşir. Allah Teala ister ki hepiniz en güzeli yaşayın. İşte o güzelin yaşanması hepinizin içindeki talebe bakar. Fizik bedenini Allah'a teslim eden bir kişi, ruhunu Allah'a teslim edenden daha mutludur. Nefsini Allah'a teslim eden kişi, fizik bedenini teslim edenden daha mutludur. İradesini olan Allah'a teslim eden kişi, onların hepsinden daha mutludur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor? Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Eğer insanlar başkalarını mutlu ederek mutlu olmayı hedef iddia etselerdi, bu dünyada mutlu olmayan hiç kimse kalmazdı. İşte bırakın sevgili kardeşlerim, size kötü davrananlar davranmaya devam etsinler. Ama siz onlara bir imkan doğduğunda mutlaka en güzel davranışla cevap vermelisiniz. Onu sevdiğinizi hissettirmelisiniz. Onun size o kötü davranmalarına rağmen onu sevdiğinizi ispat etmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle yaparsanız bir şey kaybetmezsiniz. Ama Allah Teala'nın dizaynı içinde hedefinizin bu olduğunu bilerek bu gayretin sahibi olursanız, o zaman sevgili kardeşlerin mutluluğu yaşamamanız mümkün değildir. O zaman siz de aynı şeyi söylersiniz. Bu dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yermiş dersiniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bir teslim dini olan İslam dininin müntesipleri olarak ruhunuzu da, fizik bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeyi şiar edinmelisiniz. Hedef tayin etmelisiniz kendinize. Ve bunun için gereken gayreti mutlaka gösterebildiğinizi göreceksiniz. Ne çıkar ortaya? Ortaya ruhunu evvela Allah'a teslim etmiş olan bir kişi çıkar. Sonra fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiş olan bir kişi. Sonra nefsini de Allah'a teslim etmiş olan bir kişi. En sonunda iradesini de Allah'a teslim etmiş olan bir kişi. İşte burası yolun sonudur. İradenin teslimi teslimlerin sonuncusudur. Öyle bir insan dünyadaki en mutlu insanlardan mutlaka birisidir. Sevgili kardeşlerim, o zaman onlar da aynı şeyi söyleyeceklerdir. Dünya yaşanmaya değer, çok güzel bir yer. Hepiniz Allah'ın bu dizaynını en güzel şekilde gerçekleştirmek üzere harekete geçmelisiniz. Teslimler tamamlandıkça daha çok mutlu olduğunuzu yaşayacaksınız. İnsanlar belki hiç değişmeyecek, etrafınızdaki insanlar, ama siz onları daha çok seveceksiniz. Nefret ettiğiniz hiç kimse oluşmayacak. Size kötülük yapanları da sevmeyi başaracaksınız bir gün. O zaman onlar yaptıklarından utanç duyacaklar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek sözlerimizi sona erdirmek istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Çok ama çok. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Fatiha'tun.
1: El Fatiha ve as salavat ala masalli ala Muhammed izvil ayman şeytan hocam. Allah'a rahmet eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Birçok hurafe dinimize girmiş ve de dinimizi Kur'an-ı Kerim'in dışında farklı bir yöne taşımayı başarmışlar. Sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Hidayet de doğru yoldur ifadeleri geçiyor. Hidayet nedir diye bir sual vaki.

Bu doğru yol nereye götürüyor? Hidayet doğru yolsa bu doğru yol nereye götürüyor? Aslında sırat-ı müstakim Allah'a götürür. Hidayet de zaten Allah'a ulaşmanın ta kendisidir. Ama öğrenilen yanlış değil mi? İnsan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şeyin olmadığına inandırmış insanları. Üzerimize Allah-u Teala'nın defaatle farz kıldığı Kur'an-ı Kerim'deki dizayn, insan ruhunun Allah'a ulaşması bütünüyle yok edilmiş sevgili kardeşlerim. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması bütünüyle yok edilmiş. Ve deniyor ki, insan ruhu vücuttan ayrıldı mı, insan ölür. Ruh insana hayat verir. Oysa ki, Allah-u Teala, Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde, diyor ki, hayatı veren de biziz, öldüren de biziz. Sadece biziz diyor Allah Teala. Öldüren de, hayat veren de biziz. Ruh Allah Teala tarafından üfürülmüş. Secde Suresi 9. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona faatler verdik diyor. Görme, işitme ve idrak etme hastaları verdik diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim burada çok açık bir vakayla karşı karşıyayız. Allah-u Teala bize ruhundan üfürmüş. Sonra mı? Sonra da üfürdüğünü geri istiyor. Diyor ki Allah-u Teala Zümer 4'te ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyükümün azabe sümmelatun sorun. Allah'a yönel ve Allah'a teslim ol. Üzerine azap, yani kabir azabı gelmeden önce. İster cehennem azabı olsun, ister kabir azabı olsun, ikisinde de ölümden evvelki bir hayattan bahsediliyor. Yoksa sonra yardım olunmazsın diyor Allah-u Teala. Öyleyse sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakimin ne olduğu konusu çok açık bir şekilde anlatılmış. Nisa 175'te Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Sırat-ı müstakime vasıl eder. Sırat-ı müstakime ulaştırır. Neymiş sırat-ı müstakim? Allah'a ulaştıran yol. Hicr suresinde Allah Teala sırat-ı müstakimin Allah'a istikametlenmiş yol olarak tarifini yapıyor. Sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş yol diyor sırat-ı müstakim için. Yani insan ruhlarını Allah'a ulaştıran yol. Sırat-ı müstakim muhtevasına bakıyoruz. Sırat-ı müstakim bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an o insan sırat-ı müstakimin üzerindedir. O yolunu mutlaka sırat-ı müstakim onun ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Ama ruhu vücudundan ayrılmış mıdır? Hayır. Fakat o kişi istikamet üzeredir artık. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cehennemden kurtulmuştur. Çünkü Allah-u Teala

Diyor ki Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaena ve radu an ve radu bil hayatet dünya vatmeyennü biha ellezine hum an ayatina gafilun diyor Allah Teala. Ülaike mevahümün naru bima kânü eksibun. Öyle bir dizayndan bahsediyor ki Allah Teala. Onlar diyor kesin şekilde Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını Allah'a mülaki kılmayı dilemezler diyor. Onlar diyor dünya hayatından razıdırlar. Onlar diyor dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir yani ateştir diyor kazandıkları dereceler itibariyle. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar söz konusu. Ve de gidecekleri yer cehennem. İşte insanlar için söz konusu olan sırat-ı müstakim üzerinden bir yolculukla Allah'a ulaşmak. Allah Teala gördük ki Allah'a mülaki olmak için kişinin talebi lazım. Peki bu talep yeterli mi? Evet yeterli. İşte Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır. Onları kendi hallerine bırakır. Ama onlardan, o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onları Allah Teala kendisine mutlaka ulaştırır diyor. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'a mutlaka Allah tarafından ulaştırılıyor. Ama kişi dalaletteyse, yani dalaletten kurtulmak istemiyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, Allah Teala onu kendi haline bırakıyor. Yalnız o dalalette olanlardan herhangi birisi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala harekete geçiyor ve onu ta kendisine ulaştırana kadar 6-7 aylık veya 7-8 aylık bir vetire sevgili kardeşlerim. Bu süre içinde Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. O kişi başka bir vadiye hidayete eriyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize bakıyoruz. Sırat-ı müstakim ne görüyoruz? Allah'a ulaştıran yolun adı. Bu sebeple Allah Teala Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah selam yurduna davet eder diyor. Aslında selam yurdu burada teslim yurdu. Çünkü arkasından diyor ki kimi o selam yurduna ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimi gördük Nisa 175'te. Sırat-ı müstakim insanların ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse oradaki selam yurdu aslında Allah tarafından kişinin selamlandığı teslim yurdu. Ruhunun, o kişinin ruhunun Allah'a ulaştığı bir muhteva. Öyleyse sırat-ı müstakimi gözden geçirdiğimiz zaman dört sebilden oluştuğunu görüyoruz. Kişi hangi mürşide tabi olmuşsa sırat-ı müstakim oradan başlar. O mürşidin bulunduğu yerden itibaren ana dergaha kadar, devrin imamının dergahına kadar olan yerin sattığına paralel sebil, ilk sebil, yatay sebil, sırat-ı müstakimin birinci ayağıdır. Devrin imamının dergahından itibaren 7 tane gök katını aşan bir tarık-ı müstakim olayı başlar. Tarık-ı müstakim, sırat-ı müstakimin ikinci safhasıdır. Dikey bir yolculuğu ifade eder. Zemin kattan birinci gök katına, oradan ikinci gök katına, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ve yedinci gök katının 7 tane aleminin
geçirmesiyle sitedin müntahaya ulaşma ve neticede de sitedin müntahadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşma. Mürşidin dergahından devrin imamının dergahına ulaşmak birinci yatay sevil. Devrin imamının dergahından Allah'ın yedinci katına, yedinci gök katına ulaşmak tarikatımızda kim adını alıyor? İkinci sevil, fakat bu seferki dikey. Allah Teala diyor ki biz üzerinizde yedi tane yol kıldık diyor. Yedi tane tarik. Ve lekat halak nafef kakum safa taraika. Yedi tane gök katından bahsediyor Allah Teala ve bu yedi tane gök katının her birine bir yol var bir evvelkinden. Zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata ve böylece nihayet altıncı kattan yedinci kata. Bu dikey bir yolculuk, adı Tarik-i Mustakim. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Tarik-i Mustakim'e ulaştırmayacağını söylüyor. Diyor ki innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kattalu dalalem ba'ida innellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafire lehum ve la liyehdiyehum tarika illa tarika cehenneme haldine fiha ebeda. Nisa 167-168-169. Onlar ki Allah'a milaki olmayı dilemezler ve başkalarını da Allah'ın yolundan men ederler. Hem Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar insanlar, hem başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Allah Teala diyor ki, böyle insanlar için, onların Allah'ın yolundan men ettiklerini söylüyor. Onlar diyor, hem kafirdirler, hem de zalimdirler diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutlak olarak kafir. Ama başka insanların Allah'a ulaşmasını engelleyenler hem zalim hem kafir. Başka insanların da ulaşmalarına mani oluyorlar. Allah onları mağfiret etmez diyor Allah Teala. Sonra da Allah onları tarika ulaştırmaz diyor. İşte bu tarik, tarik-i müstakim, Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim, insan ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adı. Peki hidayet? Hidayet, Allah'a insan ruhunun ulaşması, hidayete ermek olarak vasıflandırılıyor. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe hidayete ermişler. İşte Zümer Suresinin 18. ayet-i kerime ise onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar, onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Daha sonra ulul albab olduklarını söylüyor. Şu anda konumuzun dışında. Ama onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hidayet nedir? Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir diyor Allah Teala. Ama bazı meal verenler diyor ki hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır diyor. Nereye olduğunun cevabını veremiyorlar. Ama hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır diyorlar. Nereye olduğunun cevabını verelim. Nereye sualini soralım.
Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır pekala. Ama nereye ulaştırmasıdır? Bu sualin cevabı Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki, kim Allah'a milaki olmayı dilerse, affedersiniz, Allah dilediğini kendisine seçer. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü, dilediği kişiyi kendisine seçer ve yehdi ileyhi, ona kendisine ulaştırır. Men, dilediği kişiyi, dileyen kişiyi, enabi, ulaşmayı ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi ona, Allah'a ulaştırır. Yehdi ileyhi men yunib, Allah'a yönelen kişiyi ona ulaştırır. Allah'ın zatına ulaştırır. Kim ulaştırıyor? Allah. Allah seçiyor kişilerin %90'dan fazlasını. Onlardan çok azı Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve sadece onları Allah Teala kendisine ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı bu. Eğer birisi derse ki size, innel hüda hüdallah, muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır değil, Allah'ın ulaştırmasıdır. Muhakkak hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır. Tamam deyin. Nereye ulaştırmasıdır? Cevap verin. Onlardan cevap alınması mümkün değil tabii. Çünkü Allah'a ulaştıracağını kabul etmiyor insanlar. Kafalarından bir harita çizmişler. Bir ilim tahsili ortaya çıkmış asırlar boyunca. Bu bir hurafe doğurmuş. Ruhun hayat verdiği ve ruh vücuttan ayrılırsa kişinin öldüğü. Oysa ki ruh vücuttan ayrıldığı için kişi ölmez. Tam aksine kişi öldüğü için ruh vücuttan ayrılır. Biliyorsunuz ki fizik vücudumuz manyetik alanların sahibidir. Bu manyetik alanlardan artı kutup ruhu, eksi kutup nefsi kendisine çeker. İkisi de bu sebeple fizik vücudun içine bir manyetik alan standardı içinde ters kutuplara sahip oldukları için çekilirler. Ama kişinin ölmesi için Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları kontağı kapatıyorlar. Yani vücudun elektrik enerjisini kesiyorlar. Mitokondriler 70 trilyon hücrenizdeki o trilyonlarca mitokondri elektrik enerjisi üretemiyor. Üretemezse ne olur? Üretemezse hayatınız kayar. Hayatınız bitmiştir. İşte elektrik enerjisi üretemedikleri için manyetik alanlar da yok olur. Manyetik alanların yok olması ise fizik vücudun nefsi ve ruhu kendisine çekmesini bitirir. Artık ne fizik vücut, artık fizik vücut ne nefsi ne de ruhu kendisine çekemez. Bu çekim kuvveti yok olduğu için vücuttan ruh da nefs de ayrılmak mecburiyetindedir. Çünkü çekim, onların çekim kuvvetinin manyetik alanlarının karşıtı artık fizik vücutta mevcut değildir. Ve bu sebeple onların fizik vücuda girmesi artık mümkün değildir. Vücuttan ayrılmak mecburiyetindedirler. Azrail Aleyhisselam ruhu alıp veya onun ölüm meleklerinden bir tanesi ruhu alıp mutlaka Allah'ın katına kadar çıkartır. Sitretin müntihaya kadar, sitretin müntihadan sonra da ruh Allah'a doğru tek başına yola çıkar, Allah'ın zatına ulaşır. Öyleyse olay neyi ifade ediyor? Allah'a insan ruhunun ulaşmasını. Öyleyse
Hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Hidayete doğru yol dedikleri zaman doğru yol diyenlere şu sual soruldu. Güzel, peki doğru yol. Bu doğru yol nereye ulaştırır? İnsanı mı ulaştırır, ruhunu mu, nefsini mi? İnsanın neyini ulaştırır, nereye ulaştırır? Bu suale hiç kimse cevap veremiyor. Çünkü asırlardan beri ulaşma kavramı yok edilmiş Kur'an-ı Kerim'den. Yani iblis öyle korkunç bir tuzak kurmuş ki bu kurduğu tuzakla ilim bütünüyle yok olmuş. İnsanların Allah'a ulaşabilmesi artık mümkün olmayan bir standart içeriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse muhtevaya bakalım beraberce. Ne görüyoruz? İnsan ruhunun Allah'a ulaşması hidayettir. Sırat-ı müstakim de insanları Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Zaten hem sırat-ı müstakime, bir yol olan sırat-ı müstakime doğru yoldur diyorsunuz. Hem de yol olmayan, tam aksine o yolun üzerinden bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak olan hidayete gene doğru yol diyorsunuz. O zaman ikisinin birden aynı şeyi ifade etmesi mümkün değil. Nitekim bugüne kadar hiç kimse sırat-ı müstakim doğru yolsa nereye ulaştırır sualinin cevabını veremedi. Hidayet doğru yolsa nereye ulaştırır sualinin cevabı gene verilemedi. Çünkü bu bir uydurma ifade. Allah Teala sırat-ı müstakim dediği zaman iki kelime kullanıyor. Sıratı, sırat yol demek. Müstakim istikamet üzere olan, Allah Teala Hicr suresinde bana istikametlenmiş yol diyor. Ayrıca bu yolun Allah'a ulaştırdığı da Nisa 175'le kesinlik kazanıyor. O zaman sırat-ı müstakime doğru yoldur demek ve doğru yolun nereye ulaştırdığını izah edememek, ikisi de bir hurafeye inanmanın standardını içerir. Sevgili kardeşlerim, böyle olmamalı. Hepimiz el birliğiyle Kur'an'ı araştırmalıyız. Beraber olmalıyız, bir arada olmalıyız. Birbirimizden fikir sormalıyız. Fikir teati etmeliyiz. Bir ayeti destekleyen birçok ayet bulmalıyız. Yalanlayan ayetler varsa onu bulmalıyız. El birliğiyle hurafeleri yok etmeliyiz. Asıl olan Kur'an-ı Kerim'dir. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sadece Kur'an-ı Kerim vardı. Ve o, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'le hükmediyordu. Elbette her seferinde Allah'tan sorarak. Allah'ın şaşmaz kontrolündeydi. Öyleyse eğer sırat-ı müstakim de sırat-ı müstakime doğru yol diyorsa insanlar, hidayete de doğru yol derse, bu iki tabirin aynı şey olduğunu hiç kimse iddia edemez. Sırat-ı müstakim bir yoldur, hidayet ise o yol üzerinden ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya insan ruhunun ulaşması söz konusu. Ve üzerimize farz. Bir emir mi bu? Evet, emir. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi öyle olduğunu söylüyor. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Rabbinize dönün ve ona teslim olun.
Allah-u Teala'ya dönmek ve Allah'a teslim olmak. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala diyor ki Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi onlar Allah'a ulaştırırlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıt ederler, ulaştırırlar. مَا şeyi اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüsele ulaştırmayı. Allah'ın Allah'a ulaştırmayı yani Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını onlar Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey öyleyse bir emir söz konusu. Allah Teala üzerimize farz kılıyor, emrediyor. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi teslima. Ne diyor Allah Teala? Müzemmil 8. Veskür ismi rabbike. Rabbinin ismiyle zikret ve tebettel ileyhi tebtila. Her şeyden kesilerek ona ulaş diyor. Allah'ı zikret ve Allah'a ulaş diyor. Allah'a ulaşmak emrediliyor. İşte bu hidayettir. Ruhun Allah'a ulaşması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın muhtevasına baktığımız zaman hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu görüyoruz. Üzerimize farz kılınmış ama insanlar hidayeti doğru yol diye vasıflandırdıkları an bütün bu kavramlar yok ediliyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim hiçbir şeyi açıkta bırakmamıştır. Her şeyin hüviyetini çizmiş, çerçevesini çizmiş, muhtevasını vermiş ve neyin farz olduğunu, neyin olmadığını açık bir şekilde ortaya koymuştur. Sırat-ı Müstakim, insan ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Ruhun insan hayattayken Allah'a ulaşması ise hidayettir. Öyleyse ne sırat-ı müstakim doğru yol olarak vasıflandırılabilir ne de hidayet doğru yol olarak vasıflandırılabilir. Sırat-ı müstakim bir yoldur ama Allah'a ulaştıran yoldur. Hidayet ise bir yol değildir. Bir yol olan sırat-ı müstakimin üzerinde yapılan ruhun yolculuğuyla ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki böylece bir sohbeti daha sizlerle birlikte tamamlamış oluyoruz. Görülüyor ki sırat-ı müstakim de doğru yoldur, hidayete doğru yoldur ifadesi Kur'an'a tamamen ters düşmektedir. Bunlar geçmişten kalan miraslar ve de şeytanın devreye girerek kararttığı ve hüviyet değiştirdiği Kur'an'ın hakikatlerinin battallaşması, yok edilmesi, gözden kaybedilmesi ve bu yanlış bilgilerin ışığında bugünlere gelinmiş ve insanlar bu yüzden hidayete ermek imkanını tamamen ellerinden kaçırmış durumdalar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، والله والسلام.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin sizinle beraber bir yolculuğa çıkalım. Bir mutluluk sohbetinde, bir mutluluk yolculuğuna. İnsanlar mutluluğun ne olduğunu bilmeden yaşarlar. Bu çok zavallı bir hayattır. Bir ot gibi insan olmanın huzuruna eremeden bir yaşam. Olur mu sevgili kardeşlerim? Bizler insanız. Kainatın en üstün mahlukları olarak yaratıldık. Ne diyor Allah Teala Câsiye 23'te? Diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar, sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar diyor, sizlerin emrine musahhar kıldım her şeyi. Emrinize vakfettim. Emrinize tahsis ettim. Emrinize verdim. Bütün kainat sizin diyor. Yani sadece zahiri alem 200 milyar galaksi 100 milyar affedersiniz. Öyle olduğu söyleniyor. Ve her galakside 100 milyar yıldız. İşte uzayda insanlar olduğu Kur'an-ı Kerim'de kesinleştirilmiş 19 ayet-i kerime. Yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda olmak bir mazhariyettir. Allah'ın yolunda olmak bir mutluluktur. Allah'ın yolunda olmak hayatın temelidir. Ve Allah-u Teala sizlerden mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemiyor. Diyor ki bana yönel. Ondan sonra diyor ki mürşidine tabi ol. Ondan sonra diyor ki ruhunu bana teslim et. Ondan sonra diyor ki fizik vücudunu teslim et. Sonra diyor nefsini teslim et. Sonra irşad ol diyor. Sonra da irşad et diyor. 7 safa 4 tane teslim. Kur'an-ı Kerim'in bütünü. Mutluluk mu? Her gün adım adım mutluluğunuzun arttığını yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel dizayn edilmiş ki, insanoğlunun Allah'a hayran olmamasına, Allah'ın bu güzellikleri bize öğretmesinden sonra hep hayretle bakmışımdır. Nasıl olur? Bu idraki herkes sahip. Herkesin idraki var. Şeytan nasıl bir korkunç tuzak kurabilmiş ki bütün insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak konusundaki gayretleri çok büyük ölçüde başarıya ulaşmış. İşte bu sizlere anlattığımız hakikatleri bilmeyen 70 milyondan fazla insan yaşıyor bu ülkede. Kendi öğrendiklerinin doğru olduğunu zanneden ve bizim söylediklerimizi hiç incelemeden insanlara bizi bir yalancı olarak lanse eden, Allah'ın Kur'an'ından haberleri olmayan binlerce insan yaşıyor ülkemizde ve o insanlar, o 70 milyon insanın vebalini yüklenmiş durumdalar. Sevgili kardeşlerim, 30 senedir biz insanlara kurtuluşun reçetesini öğretmeye çalışıyoruz. Onlar da öğrenmemekte ısrar ediyorlar.
arkasında kimler var? Dinlerini bilmeyen, birinci özellik, okullarda öğrendikleri din öğretiminin yeterli olduğunu zannedenler, ikinci özellik, ve o öğrendikleriyle bizim öğretimizi, Kur'an öğretisini, Kur'an'ın unutulmuş hakikatlerini karşılaştırdıkları zaman ikisinin birbirine uymadığını gören ve öğrendikleri ilmi düşündükleri zaman yahu bu kadar üniversite profesörü var, bunca din alimi yetiştirmiş bu ülke, onlar bilmeyecek de bu mu bilecek diye bir düşünceyle bizim söylediklerimizin yanlış olduğunu zannedenler var. Ne yazık ki bunlar büyük çoğunluğu içeriyor. En korkuncu, ellerinde insanları kurtuluşa ulaştıramayacak olan bir din öğretisinin delilleri var. Ama ne yapsınlar sevgili kardeşlerim? Onlar okullarında onları öğrendiler. Şimdi bizim Allah-u Teala'dan öğrendiğimiz, Allah-u Teala'nın bize A'dan Z'ye öğrettiği Kur'an hakikatleri onların söylediklerine ters düşüyor. Çünkü onlar Kur'an'ı öğrenmediler. Onlar din öğreticilerinin bugüne kadar ulaşmış kitaplarını öğrendiler. Öğrendikleri kitaplar hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle olunca iki uçlu bir değnek çıkıyor ortaya. Bir tarafta bizim söylediklerimiz var. Bir tarafta onların söyledikleri. Peki, ölçü nedir? Hadi gelin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bakalım, ne diyor? Diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a ters olamaz. Kur'an'ın dışında olamaz. Furkan Kur'an'dır diyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bir furkan olarak, doğruyu yanlıştan ayıran rehber olarak, ayıraç olarak indirdiğini söylüyor. Öyleyse şimdi bugünkü din öğretisine bakalım. İnsanlar kitaplar yazmışlar. Asırlardan beri Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinden başlayan bir kitap yazma yarışı bugüne kadar gelmiş. Maturidisi, Eş'arisi, dört tane mezhep, Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii, her biri ayrı bir telden çalıyor. Hepsi de istinatlı. Yani dayanakları var. Kimler? Din alimleri. Ve bugün din ilmi tamamen din alimlerinin bu insanlara sunduğu bir bilgi dağarcığından kaynaklanıyor. Oradan nimetleniyor. Oradan alıyor gıdasını. Ama sevgili kardeşlerim, konunun hakikatine baktığımız zaman ne görüyoruz? Bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeyi Kur'an'la nurlandırdı. Kur'an'dan başka hiçbir şey yoktu. O bütün sahabeye sadece Kur'an öğretti. Ondan sonra insanlar kitaplar yazdılar ve din o kitapların inhisarına girdi. Tekeline girdi. Ve en korkunç olayla karşı karşıyayız. Kur'an unutuldu.
Gerçekten unutuldu mu? İspat edelim mi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an'daki birinci safa bütün sahabeyi gerçekleştirmiş. Üçüncü basamak. Mürşide ulaşıp tabiyet. Bütün sahabe gerçekleştirmiş. Kur'an'da farz. 14. basamak. Ruhun Allah'a ulaştırılıp teslim olunması, teslim edilmesi. 21. basamak ulaşması, teslim 22. basamak. Kur'an'da farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. 4. safa, fizik vücudunu Allah'a teslimi. Kur'an'da farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. 25. basamak. 26. basamak, nefsin Allah'a teslimi, ulul-elbab makamı. 5. safa, 6. safa irşad olmak. Muhlis olmak. Aynı şey. Halis kılarak nefsinin kalbini muhlis olmak. 6. safa ve 7. safa iradeyi Allah'a teslim ederek irşad makamına tayin olmak. Bütün sahabe irşad makamının sahibi oldular. Sevgili kardeşlerim, bugünün din öğretisinde, üniversitelerimizdeki öğretide bu 7 safanın hiçbirisi yok. Şimdi konunun öz iskelet müessesesine bakalım. Dini ayakta tutan temel faktörler 7 safa ve 4 teslim. Menşei Kur'an. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabe Kur'an'daki 7 safa 4 teslimi yaşadılar. Onlara sadece Kur'an öğretildi. Bugün Kur'an'ın esamisi yok. Üniversitelerimizdeki, İmam Hatip liselerindeki din öğretimi Kur'an'ı, Kur'an'daki 7 safayı 4 teslimi bütünüyle yok etmiş olan bir din tatbikatını içeriyor. Ve dünyaya ilmi ulaştıran matematiğin, fiziğin, kimyanın bütün ilmi değerlerin başlangıç noktasını teşkil eden Kur'an hakikatleri 14 asır sonra bütünüyle unutulmuş. İşte size söylediğimiz 7 safa ve 4 teslimin hiçbirisi bugünkü din öğretimi standartlarında hiç kimseye öğretilmiyor. Ve Allah-u Teala 14 asır sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize Kur'an'ı öğretmiş. Kime öğretmiş? Bir kara cahile öğretmiş. O biziz. Neden? Hani bir söz vardır. Elif'i görse mertek sanır diye. İşte biz oyuz. Ne Arapça biliriz, doğru dürüst, ne de Kur'an'ın okunmasını. Ama Kur'an'ın ruhunu biliriz. Ruhunu. Bunu da alnımız açık, yüzümüz pak, göğsümüzü gere gere herkese ilan ederiz. Evet, biz Kur'an'ı, Kur'an'ın ruhunu biliriz. Şimdi neticeye bakalım sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe, Kur'an'ın tam tatbiki, 7 safa 4 teslim, ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Hem 7 safanın farziyeti, hem de bütün teslimlerin gerçekleştirildiği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında orada Kur'an'da mevcut. 14 asır sonra İslam aleminin feci durumu. Kur'an tamamen unutulmuş. İnsanlar 7 safa ve 4 teslimin hiçbirisini bilmiyorlar. Din öğreticileri de bilmiyorlar. Kur'an'ı yaşayanlar sadece tasavvuf ehli.
Onlar da devede kulak. Ve Allah Teala bize tasavvufçuların sözleriyle değil, Kur'an'la tasavvufu öğretiyor. Allah Teala bize Kur'an'la tasavvufun aynı şey olduğunu, birbirinden ayrılamaz olduğunu, tek bir müesseseyi oluşturduğunu söylüyor. Ve biz bunu herkese ispat ediyoruz. Biz hakikatleri ispat ettikçe din öğreticileri de bize kızıyor. Sevgili kardeşlerim, sevinmeleri lazım değil mi? Neden? Çünkü Kur'an bir mutluluk rehberidir. Kur'an bir mutluluk davetiyesidir. Kur'an bir mutluluk reçetesidir. Kur'an bir mutluluk garantisidir. İşte 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun sahabesi ve sadece Kur'an vardı. Başka hiçbir şey yoktu. 14 asır sonra Allah-u Teala'nın bize verdiği vazife Kur'an. Kur'an'dan başka bir şey yok. Öyleyse dinler yoktur. Allah-u Teala'nın bize verdiği emir sadece bir tek din vardı. Hazreti Adem'den son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar sadece bir tek din vardı. Bir tek din oluştu. İşte ayrı ayrı dinlerin var olduğunu zannedenlere en büyük ihtarı Allah-u Teala'nın Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz, indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de, sana ve senin sahabene de farz kıldık. Neymiş? Hazreti Nuh'un şeriatı aynı şeriatmış. Kiminle? Hazreti İbrahim'le. Hazreti İbrahim'in şeriatı aynı şeriatmış. Kiminle? Hazreti Musa'yla. Onun şeriatı Hazreti İsa'yla aynıymış. Onun şeriatı da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la aynıymış. Beş tane ulul azm peygamber, onlara sadece ulul azm peygamber deniyor. Hepsi aynı şeriatın, aynı dinin sahipleri. İşte mutluluğun kökenindeki bu gerçek, bugünkü dünya alimlerine benimsetildiği takdirde savaşlar biter. Sevgili kardeşlerim, Birleşmiş Milletler'de konferans vermek istedik. İslam'ı temsilen biz. Hristiyanlığı temsilen burada Norfolk'taki bir büyük kilisenin pastörü ve Musevileri temsil etmek üzere de bir sinagogun başkanı. Biz üç imzayla Birleşmiş Milletler'e müracaat ettik. Dedik ki dinler yoktur. Biz üç dinin temsilcisi orada Birleşmiş Milletler'de bir konferans vermek istiyoruz. Arkasında ne var? Arkasında dünya sulhu var. Arkasında kan dökülmesinin sona ermesi var. Sevgili kardeşlerim, kabul edilmedi davetimiz. Dediler ki, siz bunu kendi ülkenizin buradaki yetkilisine ulaştıracaksınız. Onlar bize ulaştıracak. Daha ilk etapta maksadımızın ne olduğu görüldüğü anda sulhun düşmanları harekete geçtiler. Sonra biz oradaki yetkiliye yazıyla ulaştık. Ve bir defa daha reddedildik. Sevgili kardeşlerim, görebiliyor musunuz dünya üzerinde oynanan oyunları? İşte bu mutsuz
herkesin huzursuz olduğu bir dünyayı sadece Allah'ın bu ilmi öğrettiği biz huzur içine sokacak vasıfların sahibi kılındık. Ve bunu gerçekleştirdiğimizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu adam geleceği nereden biliyor diye bize sormayın. Biz bilmeyiz. Biz sadece bir aynayız. O söylediklerini bu ağızla, bizim ağzımızla size ulaştırır. Bu devirde bu görev bize verildi. Öyleyse onlar bunu biliyorlar. Şeytan bunu çok iyi biliyor. Şu anda şeytanın dünya üzerindeki en büyük düşmanı biziz. Ama en kötüsü de bize hiçbir şey yapması mümkün değil. Bu sebeple iblis kuduruyor. Ama kudursa da kudurmasa da dünya sulhü bütün bu üç kağıtçılara rağmen mutlaka kurulacaktır sevgili kardeşlerim. Hiçbirinizin en ufak bir endişesi olmasın. Ha, eğer bize nasıl kurulacaktır diyorsanız bunun cevabı bizde yok. Onun nasıl olacağını biz bilmeyiz, bilmek mecburiyetinde de değiliz. Ama anında her an ondan emirleri alırız ve onları bize söyletir. Biz bir aynayız. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, yeryüzündeki aynası. Bunları bir övgü sözü falan diye kabul etmeyin sevgili kardeşlerim. Bugüne kadar bizi artık tanıdınız. Evvelce söylediklerimizin hepsi birer birer gerçekleşti. Bakın ne kadar samimiyiz. Biz bir hiçiz diyoruz. Biz bir şey değiliz. Bir aileyiz sadece. O bizim ağzımızdan konuşuyor. Bizi konuşturan o. Onun tasarrufundayız. Tasarrufun ne olduğunu bilmeyen insanlar da bilsinler, öğrensinler ki bir kişinin iradi yapısı Allah-u Teala tarafından bütünüyle alınır da o huzur namazının imamlığına tayin edilirse o tasarruf altındadır. Kalp gözü açık olanlardan binlerce kişi huzur namazını görebilmiştir. Orada namazı kılanın gerçekten biz olduğunu görmüşlerdir. Bizim ruhumuz, ruhlarımızdan sadece bir tanesi, binlerce, on binlerce ruh, her bir insanın bugün kim tabi olmuşsa onun başının üzerine gelip yerleşiyor. O biziz. Sevgili kardeşlerim, bilmeniz, öğrenmeniz gereken o kadar çok şey var ki hangisini söyleyebiliriz size bilmiyorum. Ama mutluluk diyorsanız, mutluluk bir uyum halidir. Neden insanlar mutsuz? Nefsleriyle ruhları arasında devamlı bir kavga var. İnsanlar doğdukları günden öldükleri güne kadar tasavvufu yaşamadıkça hep nefsleri %100 afetlerle dolu, ruhları da %100 hasletlerle dolu olarak yaşarlar. Afetler Allah'ın emirlerine %100 karşı çıkar, yasaklarını da mutlaka yapmak ister. Hasletlerse Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek ister, yasaklarını da asla işlemek istemez. İki düşman kardeş içinizde birbirini yiyor, devamlı kavga halindeler, devamlı savaşınız var. Nerede kavga varsa orada kaos vardır. Orada huzursuzluk vardır. Orada sıkıntı vardır. Ama orada mutluluk yoktur. İşte bütün dünya insanı kendilerine ne nefs tezkiyesi ve ne nefs tasfiyesi öğretilmediği için bu korkunç manzara, her gün birçok masum insanın kanının dökülmesi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlara son verecek olan kişi o biziz. Söylediğimiz gibi biziz demekle
kendimizi kastetmiyoruz. Onunla biz. Bu vücut sadece bir aynadır. Onun sizlere ulaştırmak istediği şeyleri söyleyen bir ağız, onların gerçekleştirecek olan, oluşturacak olan bir fizik vücut. Yani biz. Aslında bir hiçiz. Sıfır. Sevgili kardeşlerim, biz bir hiçiz. Sadece o var. İşte bu hiçliğimiz sebebiyle Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Ki bu hiç, gelecekte bütün savaşları bitirecek olan kişidir. Öyleyse neden mutlu değilsiniz? Ey insanlar, sizlere sesleniyorum. Neden mutlu değilsiniz? Arkanızda sadece şeytan olduğu için, nefsinizi tezkiye etmediğiniz için, tasfiye etmediğiniz için, bu büyük ilim, bu hazine size öğretilmediği için. Ne diyor Yunus? Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. İşte o ballar balıdır. Mutluluk burada. Demin sözlerimizi bir hedefe yöneltmiştik. Neden insanların mutsuz olduğunu söylemiştik. Neden? Kendi içinde insan kavga halinde. Nefsiyle ruhu arasında bir ömür boyu sürecek olan korkunç bir çekişme. Ruhu hep güzellikleri yapmasını isteyecek. Nefsi hep yanlış yaptıracak. Arkasından da pişmanlık duyacak. Çünkü Allah-u Teala ona azap edecek her yaptığı yanlışın arkasından. Ruhu da nefsine huzursuzluk verecek. Ömür boyu yanlışların işlenmesi, nefse tabi olmak, arkasından da hep huzursuzluğu, mutsuzluğu yaşamak. Ömür boyu mutsuzluk. Peki ya bu insan nefs tezkiyesini yapmışsa, nefs tezkiyesinde durum aynı standartlarda başlar. Kişi nefsini tezkiye ettiği anda nefsinin kalbinde %51 nur vardır, %49 karanlık vardır. Dünyaya gelişinde de durum aynıdır. Ama fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman bu nurlar %91'e ulaşır. Nefsini teslim ettiği zaman %100'e ulaşır. Ne olur? Nefsin kalbi %100 nurlandığı zaman ne olur? O kişi Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önemli mi? Çok önemli.

size verdiği azaptır. Arkadan da ruhunuzun nefsinizi huzursuz etmesi söz konusu olur. Her yanlışlığın, her yanlışın bedelini mutlaka ödersiniz. Hele insanlara bu yanlışlıklar sebebiyle zulmediyorsanız, o zaman hiçbir zaman huzurlu olabileceğinizi zannetmeyin. Bir ömür boyu sadece mutsuzluk şarkıları söylersiniz. Kapkara kalpli bir insan olarak yaşarsınız. Şimdi Allah'ın yoluna girmiş, nefs tezkiyesini sonra da tasfiyesini gerçekleştirmiş birisine bakalım. Ne olmuş? Hiç. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuş. Yani nefsinin bütünü Allah'ın bütün emirlerini yapmak için çırpınıyor. Yasak ettiği hiçbir şeyi işlememek için. Ve de kişi öyle davranıyor. Hiç kimsenin kalbini kırmıyor. İnsanlar onu herhangi birisi zannederek ona karşı yanlış davranışlarda bulunabiliyorlar. Ama o bunları dikkate almıyor. O yanlışlıkları yaptıkları için kendisine dokunan kötülüklerin sebebiyle değil, onları kurtarabilmek için onlarla konuşuyor. Sevgili kardeşlerim, aradaki farkı anlatabiliyor muyuz acaba? Kendisine yapılan bir kötülük sebebiyle onları zem etmiyor. Onlara kötü davranmıyor. Onların bu kötülükleri yaparak kendilerine ne kadar azap verdiklerini onlara anlatabilmeye çalışıyor. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah Teala'nın yolunda insanların dizaynına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim.

Bütün insanlar, etrafımızdaki insanlara dikkatle bakın, hep mutsuz insanlar. Her tarafta bizim ülkemizde hırsızlık, yan kesicilik. Artık sokaklarda güpegündüz mağazaların içine girilip oradaki şeyler çalınabiliyor. Sevgili kardeşlerim, ahlakın bu kadar bozulduğu bir ülke, bu ülke Osmanlı'nın mirasının sahibi olan ülkedir. Bu duruma gelmemizin arkasında ne var zannediyorsunuz? Sadece bir tek şey, Allah'tan kopmak. Ve hala bir kısım insanlar dini ülke için bir tehlike diye düşünebiliyorlar. Tehlike mi? Yoksa bütün dünyanın kurtuluşu mu? Her şey değişecek sevgili kardeşlerim. Bu fikri yapının sahipleri ait olduğu yerlerden sorumluluğu olanlardır. O sorumluluklarının gerçek anlamını anlayacaklar. Bir gün söylediklerimizi onlar da inceleyecekler ve sadece nefislerinin kurbanı olacaklar.

haklarını görecekler. O zaman bütün dünyayı kurtaracak olan bir yeni dünya söz konusu olacak. Bir yeni yaşam tarzı. Herkesin başkalarını kendinden üstün saydığı, başkaları için yaşayan bir toplum. İşte mutluluk orada. Sahabeye baktığınız zaman herkesin kendisini onlardan daha fazla sevdiğini fark eden ama bunun sebebinin de başkalarını kendisinden daha üstün olarak kabul etmesi olduğunu idrak eden bir insanlar dizisi. Sevgili kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını hep ömür boyunca Allah'tan dileyeceğiz. Zannetmeyin ki bu böyle gelmiştir. Hırsızlıklar, cinayetler devam edecektir. Hayır, devam etmeyecektir. Onları yapan insanlar Allah'ı tanımadıkları için nefslerinin kurbanı oluyorlar. Sonra da hayatları boyunca pişmanlığın çilesini yaşıyorlar. Ama öğrendikleri zaman tövbe edecekler Allah-u Teala'ya. Bu ülke dünyaya örnek bir ülke olacak. Şu anda dünyada en çok suç işleyen ülke olmak İtalyanlarda. Ama ikinci sırada da Türkiye var. Biz varız. Sevgili kardeşlerim, dünyada 600 yıl boyunca en az suç işlenen ülke şerefini korumuş olan Osmanlı'nın torunları olmakla şeref duyarız. Soykütüğümüz Osmanlı'nın başından sonuna Osmanlı olduğumuzu ispat eder. Onlara hayranız. İnsanlar bize kızıyorlarmış. Vız gelir. Biz Allah'ın dostuyuz. İnsanların dostuyuz. Hepinizin mutluluğu için çalışıyoruz. Sevgili kardeşlerim, tasavvufu yaşayın. Çok zikredin ki nefsinizin kalbindeki afetler yok olsun. Onları yok edebildiğiniz gün siz de bizim gibi olacaksınız. Bütün dünya düşmanınız olsa vız gelecek. Hiçbir şey sizi korkutamayacak. Çünkü ölümü hayattayken yaşamış olacaksınız defalarca, defalarca. Çoğunuz ne demek istediğimizi anlayamazsınız. Ama olsun, öyle de olsa biz sizi çok seviyoruz. Öyle de olsa kurtuluşun mutlaka gerçekleşeceğini net ve kesin olarak biliyoruz. Şu dünyadaki hiçbir şeyin bu gelişmeyi durduramayacağını biliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, geleceğe güvenle bakın. Hiçbir şeyden korkmayın. Gelecekte bu ülke dünyanın yıldızı olacaktır. Çünkü dünya sulhünü kuracak olan temel yapı gene Osmanlı kanından kaynaklanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizi tezkiye ederek mutluluğun yarısını yaşayabilirsiniz. Dünya saadetinin üçüncü kat cenneti elde edersiniz. Ama bu aşağı yukarı bedavadan size verilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dilersiniz.
Şimdi daha öteye geçtiğinizi düşünelim. Ne olacak? Daha öteye geçtiğiniz zaman nefsinizi ve iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. O zaman bu dünya size kucak açacak, pencereleri açıp haykırmak gelecek içinizden mutluyum diye. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki savaş bitmiş olacak. Çünkü nefsinizde afet yok. Nefsiniz %100 nurlarla dolmuş. %98 fazıl, %2 rahmet. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik. Peki, dış dünyanızda insanlar size düşman olabilir. Ama siz onlara düşman olamazsınız. O zaman bütün dünyayla barışıksınız. Siz barışıksınız, onlar olsun olmasın. Öyleyse dış dünyanızda da hiç kimseyi incitmeyen, başkalarının incitici davranışlarında da o yaptıkları hata sebebiyle kaybettiği dereceleri yakinen bildiğiniz için onların değişmesi için gayret sarf eden bir insan olursunuz. Ondan intikam almak için değil, ona güzeli, doğruyu anlatıp da onu da o nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yoluyla o muhteşem güzelliği ve mutluluğu yaşayabilecek bir hale getirmeyi hedeflersiniz. Herkese davranışlarınız aynı standartlarda olur. Hataları görürsünüz. İnsanlar düzeltemezler. Söylersiniz, düzeltemezler. Sabredersiniz. Çünkü Allah Teala size sabrı öğretmiştir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. İşte bu minvan üzere bir hayat söz konusu sevgili kardeşlerim. Yaşamak, ne diyorsunuz, güzel bir şey mi? Bize göre öyle. Şartlar ne olursa olsun öyle. Geleceği Allah'ın öğrettiği bir sıfatıyla geleceğe bakabiliyoruz. O güzel günleri görebiliyoruz sevgili kardeşlerim. Bütün dünyada sulh-i sükûn'un kurulduğu o muhteşem dünya sulhu. Evet, o günler gelecek. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Eğer bunu engellemekse insanların hedefleri, evvela karşılarında en büyük engelin biz olduğunu bilsinler. Ha, bizi ortadan kaldırmayı falan düşünebilenler olursa bilsinler ki bu mümkün değil. Deneyenler görecekler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sizler bizim canımızsınız. Sizler bizim ciğerimizsiniz. Sizler mutluluğun, gelecekteki mutluluğun sahipleri ve muhafızlarısınız. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, önce nefs tezkiyesine, sonra da tasfiyesine ulaştırarak sonsuz mutluluklara hasıl etmesini ve dünyada mutluluk yaşanırmış dediğiniz bir güne hepinizi ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz bu mutluluk sohbetinde. Hepiniz mutlu olun, emin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Konumuz davranış biçimleri. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, biz insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olanlarız. Bir toplum oluşturmak mecburiyetindeyiz. Herkes için mutlaka ihtiyaçlarını başkalarından temin etmesi söz konusudur. Öyleyse hepimiz birbirimize ihtiyaç duymaktayız, muhtacız. Bu elbiseleri bir başkası dikmemiş olsaydı biz bunları giyemezdik. Yemeğimiz yapılmazsa yemek yiyemeyiz. Ayakkabıyı ayakkabıdan almak mecburiyetindeyiz. Yani kısaca toplumun her sahasında insanlar var. İnsanların ihtiyaçlarına katkı sağlamak üzere hayattalar. Hayatlarını bununla kazanıyorlar. Bizse hepimiz yaşamak için başkalarına muhtacız. Hiç kimse ihtiyaç duyduğu şeylerin hepsini kendisi gerçekleştiremez. İçinde bulunduğumuz toplumun bir ferdi olarak bunun imkansız olduğunu herkes rahat rahat söyleyebilir. Öyleyse konumuzun girişinde ihtiyaç meselesi var. Herkes ihtiyaç duyduğu her konuda başkalarına muhtaç. İhtiyaç kelimesiyle muhtaç kelimesi zaten aynı istikamette kullanılan ve aynı kökten türemiş iki kelime. Bu durumda madem ki hepimiz birbirimize muhtacız, o zaman neden insanlar birbirlerinin kalplerini kırıyorlar, birbirlerine kötü davranıyorlar, neden insanlar etraflarındakileri huzursuz edebiliyorlar, sıkıntıya sokabiliyorlar, kötü davranıyorlar? İstatistikler korkunç rakamlar veriyor Türkiye için. Karısını döven erkeklerin ailedeki oranı %70'lerin ötesinde. Sevgili kardeşlerim, neler oluyor? Biz nasıl kaybetmişiz gerçek hüviyetimizi, Osmanlılığımızı? Osmanlı ki hiç kimseye kötü bir davranış sergileyemezdi. Bu onun yapısında vardı. Çünkü herkes tasavvuf adabı üzerine terbiye edilirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, toplumun bir bütün olarak terbiye edilmesi lazım. Bu terbiye anaokulundan başlamalı, ilkokulu kaplamalı, ortaokulu kaplamalı, liseyi kaplamalı, üniversiteyi kaplamalı. Ta doğuştan itibaren biz insanları tasavvufa yatkın, Allah'a yakın hüviyete getirmek mecburiyetindeyiz. Hemen buna bir kulp takanlar olacaktır.
İşte irtica hortladı. Ne irticası? Osmanlı'yı Osmanlı yapan sizin o irtica zannettiğiniz davranış biçimliği mükemmelliğidir. Bu mu irtica? İnsanların birbirine sevgi duyduğu, huzur içinde bir toplumda hiç kimsenin hırsızlık yapmadığı, kimseyi rahatsız etmediği bir düzen. Bu mu irtica? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan Allah'a ne kadar yaklaşırsa o kadar mutludur. Bir insan Allah'a ne kadar yaklaşırsa çevresindeki insanlara o kadar çok mutluluk ulaştırır. Onun en yakınları iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Onlar kendilerini insanlığa adamışlardır. Onlar yaşamazlar, yaşatırlar. Ne demek istiyordu onlar yaşamazlar deyince? Onlar kendi iradeleriyle yaşayamazlar. Onlar Allah'ın iradesine bağlanmış olanlardır. Onlar iradelerini de Allah'a teslim etmiş olanlardır. Onlar yaşamazlar, yaşatılırlar. Ya külli irade ya da ilahi irade onları hayatta tutar. Her yaptıklarını bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman onların yapmadıklarını, onlara yaptırıldığını görürüz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı yarenlere her zaman bir çift sözümüz vardır. Hatırlayın Osmanlı'yı. Osmanlı, Osmanlı'nın sürecinde başkalarına hep yardım için yaşadı. Ülke ne kadar uzaklıkta olursa olsun Osmanlı'dan yardım istemişse Osmanlı oraya yardım göndermiştir. Osmanlı bir nizamı ifade eder. Öyleyse davranış biçimleri dediğimiz zaman bugün yaşayan insanlar bu hercümercin, bu kargaşanın, bu kavga ve gürültünün içinde yaşayanlar Osmanlı'nın sükunetini, Osmanlı'nın insanlara verdiği değeri, Osmanlı'nın dünya hayranlığını kazanma çizgisini yerli yerine oturtmalıdırlar. Neden? 600 yıllık bir 400'lü cihan hakimiyetinde geçmiş bir dünya. Bu dünyada hakim unsur Osmanlı. Fransa kralı tehlikeye düştüğü zaman Osmanlı'ya sığınıyor. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Bir Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alarak İslam ülkesindeki üst rütbesini Hristiyanların da en üst seviyedeki toplantılarına başkan olarak iştirak etmek suretiyle devam ettirdi. Hedefi Kızılırmak'ıydı. Yani Roma'ydı. Eğer Roma'ya ulaşabilseydi ki zehirlenmeseydi mutlaka bunu gerçekleştirecekti. O zaman Katolikleri de temsil edecek olan bir Türk Hakanı olacaktı. Ne olacaktı? Onlara da sulh ve sükun gelecekti. Osmanlı gibi yaşamayı öğreneceklerdi.
sevgili kardeşlerim davranış biçimleri dediğimiz zaman örnek alınması lazım. Gelen insanlar onlardır. Osmanlılardır. Onlar hep tasavvufu yaşadılar sevgili kardeşlerim. Hangi açıdan bakarsanız bakın tasavvufu göreceksiniz. Acihan-ı Rum hanımlar kesiminin tasavvufunu gerçekleştirirken geri kalan bütün muhteva erkekler tarafının tasavvufu yaşamasına medar oldu. Tasavvufu yaşamak önemli mi? Son derece önemli. Osmanlı tasavvufla dünyadaki en üstün ülke olmayı başardı. Bu üstünlük kuvvet sebebiyle başkaları üzerinde hakimiyet kurarak onlara zulmetme üstünlüğü değildi. Bu üstünlük kuvvet sebebiyle onlara hakim olarak o ülkede de adaleti sağlamaktı. Asillerin insanları köle gibi kullanmalarına engel olmaktı. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimleri dediğiniz zaman insanların muhtevasına bakın. Osmanlı'da birisi bir karar vermiş. Kendi kendine diyor ki ben diyor şimdi bütün evliyaları bir defter alacağım, ona yazmaya başlayacağım. Kafasında bu düşünceyle bakkala gidiyor. Defter almak istiyorum diyor. Bakkal gülümsüyor, defteri veriyor. Arkasından da diyor ki beni de yaz diyor. Adam hayrette, hiçbir şey söylemediği halde o kişi o deftere evliyaların yazılacağını önceden biliyor. Çıkıyor, kasabın önünden geçerken kasap içeriden sesleniyor. O defter var ya diyor, beni de yaz oraya. Manavın önünden geçerken manav sesleniyor. Beni de diyor, beni de yaz. Sevgili kardeşlerim, alışveriş yapanlar, ticaret yapanlar, ticaretlerine en ufak bir haram karıştırmazlardı. Böyle bir şey mümkün olamazdı. Herkes aldığı maldan %100 emindi. Her tarafta tam bir güzellik hakimdi. Herkesin birbirine sevgi gösterdiği, büyüklerin küçüklere sevgi gösterdiği, küçüklerin büyüklere hürmet gösterdiği, saygı gösterdiği bir toplum dizaynı. Fakirlerin korunduğu bir toplum dizaynı. Fakir olmaz mı? Her toplumda mutlaka olur. Ama ihtiyaçların üzerinde para kazananlar ellerindekinden küçücük bir kısmını bile olsa onlar için kullansalar hiçbir problem olmaz. Vaktiyle seneler önce bir arkadaşımız, şimdi üniversitede öğretim üyesi, belki de emekli olmuştur artık. Türkiye çapında bir inceleme yapmıştı ve de herkesin birini ve zekatını vermesi halinde bu birini ve zekatın fakirlere dağıtılması halinde Türkiye'de hiç fakir insanın kalmayacağını hesaplamıştı. İsmi aklıma geldi. Mehmet Yazıcı. Profesör Mehmet Yazıcı kardeşimiz. Ne diyoruz sevgili kardeşlerim? Allah Teala kanunlarını boşuna mı koyuyor? Böyle bir şey düşünebilir misiniz? Allah Teala mantıksız bir şey yapsın. Her şeyin en güzelini emretmiş Kur'an-ı Kerim'inde. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Olması mümkün olabilir mi?
Neden olamaz? Hangini söyleyebileceksiniz şimdi bana bunu? Neden olamaz? Çünkü Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o peygamberdi ki Allah'ın tasarrufundaydı. Bütün peygamberler tasarrufundadır. Bütün peygamber olmayan resuller de tasarrufundadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bir gün tasavvufu gerçek anlamda yaşadığınız zaman, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu kadarı da yeter. Ama daha ötesi var, iradenizin de Allah'a teslimi. Onu bir kenara bırakalım. Ama kim ruhunu, veçini ve nefsini Allah'a teslim etmişse o kişi daimi zikirdedir. Yani her an içindeki ses baştan kendi iradesiyle sonra alışmış bir alışılmış bir standartta Allah kelimesini tekrar etmektedir. Bu Allah'ın katından onun göğsüne, kalbine devamlı fazıl nurlarını göndermektedir. Bu nurlar devamlı bir tazelenmeyi ifade eder. Kişinin, nefsinin kalbi hep Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek olan, yasak ettiği fiilleri işlemeyecek olan hasletlerle donatılmış. Bunların adı fazıllar. Yalnız Allah'ın emirlerini emreder, yasak ettiği fiilleri de işletmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman bu olur? Kişi daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde %2 rahmetin ötesinde %98 fazıl oluştuğu zaman, bütün afetler kapı dışarı edildiği zaman. Peki kişi kendi gayretiyle böyle bir güzelliği bir defa daha yaşayabilir mi hayatında? Elbette yaşayabilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren Allah Teala o kişiyi tasarrufu altına alır. Ve o kişiye şeytanın yaklaşmasına müsaade etmez. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a teslim etsin. Buraya kadar Allah'ın garantisi altındayız hepimiz. Ve de kişi bu noktadan yola çıkıp da ruhunu Allah'alaştıran ne kadar geçecek olan 7-8 aylık bir devre içinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Yani İradesini de Allah'a teslim etmiş bir kişinin mutluluğunu üst boyutta yaşar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanlara neyi anlatıyor? Bu müstesna olayı onlara yaşatmakla, Allah'ın dostu olursanız Allah sizi işte böyle mutlu eder diyor. Hiç kimse o 7-8 aylık devredeki mutluluğunu unutamaz. Bu mutluluğu yaşamayan zaten tasavvufu yaşamıyordur sevgili kardeşlerim. Evet, geçici bir şey. 8 aydan sonra eski hayatı geri dönülür. Ama hatalar yarı yarıya azalmıştır. Nefsin kalbindeki afetler %49'a düşmüştür. İki faktör yok. Ruh Allah'tadır. Sadece nefs vardır. Bu nefsin muhtevası ise ikiye bölünmüştür. Ne kadar fazıl varsa o kadar da karanlık vardır. İşte bu fazılların %2 rahmetle ilavesi %51'i bulur. %49 artı 2. Geri kalan %49'da karanlıklardır, afetlerdir. Ama %1 de olsa hakimiyet doğru taraftadır. Olması lazım gelen taraftadır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın indinde
muhtevaya baktığımız zaman mutluluğu sağlayan unsurun Allah'ın bu devredeki, yani o 7-8 aylık devredeki şeytanın tesirini izale etmesi, yok etmesidir. İşte Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği bu güzel dizayn bütün insanlar için bir örnek olmalıdır. Aynı mutluluğu yaşayabilmek için kişi dik yokuşu tırmanmaya azmetmelidir. Dünya mutluluğunun yarısını sağlayan, sadece bir dilek karşılığında Allah'ın mutlaka herkese ulaştırdığı bu sonuç, Allah'ın bütün insanlara bir nimetidir, ihsanıdır, hediyesidir, her şeydir. İnsana ne kadar değer verdiğini anlatıyor Allah-u Teala. Neden değer veriyor? Çünkü ona ruhundan üfürmüş. Başka hiçbir mahluk yoktur ki Allah ona ruhundan üfürmüş olsun. Sadece insanlar böyle bir hüviyetin sahibi. Ne cinler, ne hayvanlar, aklınıza neler geliyorsa hiçbir varlık insanın sahip olduğu, Allah'ın kendisine üfürdüğü bir ruhun sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın muradı ne? Cemaat halinde yaşayan insanlar için Allah'ın muradı herkesin birbirini sevmesi. Karşılıklı bir sevginin bütün bir toplumu külliyen kapladığı bir ortamda insanlar başkalarını mutlu etmek için yaşamaya başlarlar. Şimdi düşünün, bir kadının çantasıyla sokaktan geçerken hırsızlar yolun ortasında o kadını durdurup elindeki çantayı elinden zorla alıp arabaya atlayıp kaçabilecek bir seviyeye gelmişler. Böyle bir ortamla Osmanlı'yı bir karşılaştırın sevgili kardeşlerim. Neler kaybetmişiz? Ne uğruna? İşte demokrasi dediğimiz sonuçla karşı karşıyayız. Her gün kavgalar, gürültüler, her gün anlaşmazlıklar ve neticede siyasetin bir sürü oyunu, karşıt gruplar, birbirinden nefret eden insanlar. Olur mu sevgili kardeşlerim? Biz Osmanlılara bu yakışır mı? Biz birbirine düşman olacak bir toplum muyuz? İnsanların normal hayatını yansıtan filmlere baktığımız zaman yüreğimiz kan ağlıyor. Biz nasıl bu hale geldik? İşte bu hale gelmemizin arkasında konumuzun temeli var. Bizi Osmanlı yapan şeyin, en üstün ahlaka sahip kılan şeyin Allah olduğunu bilen ve Allah'a karşı olanlar, bizi Allah'tan ayırmayı başardılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, batılılaşmayı, Fransızlar gibi olmayı, İngilizler gibi olmayı, Almanlar gibi olmayı bir marifet sayanlar, toplumu değiştirmek için
bütün güçleriyle çalıştılar. Biz ilkokuldayken kütüphanedeki bütün kitaplar Allah'ın olmadığına dair Allah yoktur muhtevası içinde ilkokulların kütüphanelerine yerleştirilmişti bile. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Osmanlı'nın davranışlarını Osmanlı gibi yapabilmeye bağlıdır. Birbirini aldatmayan, birbirinden nefret etmeyen, tam aksine birbirini yüceltmeye çalışan insanların oluştuğu yeni bir topluma ihtiyacımız var. O toplumu gerçekleştirebiliriz. Bundan %100 eminiz ve bunun öyle olacağını göreceksiniz. Yani o hedefe mutlaka ulaşacağız. Bu konuda tereddüt olan varsa onlara şimdiden müjdeyi verelim ki mutlaka dünya üzerinde bir sulh ve sükun kurulacaktır. Bu sulh ve sükunun oluşması Türkiye'den başlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ümitsiz olmayın. Allah Teala bize geleceğin müjdesini veriyor. Bir dünya sulhü kurulacaktır. Evet, kurucusu biz olacağız. Bizler olacağız. Biz ve bizimle beraber olanlar. Sonra herkes bizimle olacak. Neden? Çünkü biz sulh ve sükunu temsil ediyoruz. Biz iyi ahlakı temsil ediyoruz. Biz 600 yıllık bir Osmanlı olarak Osmanlı'yı temsil ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın başından evvel de bizim atalarımız vardı. Benim soyumdan gelenler, soyundan geldiklerimiz. Osmanlı'nın başlangıç noktasından itibaren, Osman Gazi Hanı'ndan itibaren biz tarih sahnesinde vardık. Yeniden var olacağız. Ve dünya sulhu sizlerin ve bizim eserimiz olacak sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne var ki şu dünyada kavga edecek, savaş verecek, başkasının hakkını haksız yere gasp edecek, arkasından da vicdan azabı duyacak. Neden? Yardım etmek varken, kardeş olmak varken, elimizdeki fazlayı paylaşmak varken, gönül rızasıyla bir paylaşmaktan bahsediyorum. Böyle bir dizaynda bütün insanlar için mutluluk söz konusudur, huzur söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinizi Osmanlı'yı kendinize örnek alarak dizayn edin. Onlar hiç kalp kırmazlardı. İnsanlara usulünce anlatırlardı. Her mahallede mutlaka tasavvuftan bir muhtar vardı. Aynı zamanda o caminin, o mahalledeki caminin, her mahallede mutlaka bir cami vardı. O caminin imamı aynı zamanda muhtardı. Yani o mahallenin resmi hakimiydi. Ve de
Adaletin her zaman onlar temsilcileriydi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzeldi ki, şimdi şu filmlere baktığımız zaman, haberleri izlediğimiz zaman tüylerimiz diken diken oluyor. Nasıl bir yaşantı biçimi ki her an hırsızlıklar, cinayetler, hırsız girmemiş evlerin kalmaması, kapkaçlar, yol soygunları, her şey sevgili kardeşlerim. Şeytan, İlluminati'yi parmağına dolamış, bütün dünyayı birbirine düşürmeye uğraşıyor. Ama Allah buna müsaade etmiyor. Bir süre sonra bu oyunun bozulduğunu göreceksiniz. Biz şu dünya hayatını yaşarken bütün dünyada sulh ve sükunun kurulduğunu göreceksiniz. Neden mi kendimizden bu kadar eminiz? Sualin arkasında aslında bu yok. Çünkü bunu gerçekleştirecek olan biz değiliz. Bunu gerçekleştirecek olan Allah. Biz sadece onun borazanıyız. Onun sizlere ulaşan sesiyiz, telefonuyuz. O kadar sevgili kardeşlerim. Yapacağız, edeceğiz lafları bize ait değil. Biz bir vasıta olarak bunu mutlaka gerçekleştireceğiz. Engel olmaya çalışanlar varsa buyursunlar. Bakalım Allah'a karşı savaş verebilenlerin durumu nedir? Onu herkese gösterelim. Sevgili kardeşlerim, biz Allah içiniz. Bir canımız Allah'ın yolunda tükenecek. Ama bu hayat süresince insanlığa büyük izler bırakacak olan hizmetlerde bulunacağız. Bunu biz yapacağız demiyoruz. Biz bunların bize Allah tarafından yapılmasında, yaptırılmasında naçiz bir görevli olarak görev alacağız. Biz Allah'ın tasarrufundayız. Kendiliğimizden bir şey yapamayız. Bu sözleri de biz söylemiyoruz. O söyletiyor. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hem kendimizden hem de gelecekten kesin bir standartta eminiz. Ve de bilmediğimiz en önemli şey şudur ki zaman. Ne zaman Allah Teala bunları gerçekleştirecek? Bunu bize söylediği güne kadar biz bunu bilmeyiz. Gerçekleştirecek olan biz miyiz? Buna biz demek de doğru olur mu bilmiyorum. Onun iradesinde bir insan. Kendiliğinden hiçbir şey yapamayan, sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapabilen, onun konuşturduklarını konuşabilen bir telefon. Sevgili kardeşlerim, dünya bu telefon sayesinde huzura kavuşacak. İşte bu keşmekeş, insanların bunca birbirine düşman kamplara ayrılıp savaşmaları, bunca insanın İlluminati'nin hedefleri uğrunda birbirine saldırtılarak öldürülmesi, bunların hepsi şeytanın tuzaklarıdır. O tuzaklar, hiç endişeniz olmasın sevgili kardeşlerim, sona erecektir.
bu dünyada henüz bozulmamış olan insanlar yaşıyor. Onların da bu istikamette mutlaka akılları başlarına gelecektir. Biz sadece önde olacağız. Onları o Allah'ın dostu olacak olan her dinden insanları bir araya getirmek, o bizim görevimiz. Sevgili kardeşlerim, böyle deyince dinler olmadığını da söylemek mecburiyetindeyiz. Hristiyanlık dini diye, Yahudilerin dini diye, İslam'ın dini diye ayrı ayrı dinler yok. Allah Teala Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de o dinin, o kitaba ait olan dinin, Tevrat'a ait olan dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu, İncil'in muhtevasındaki dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu, İslam dininin Hanif dininin hüviyetinde bulunduğu, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah tarafından Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e de anlatılmış. Emredilmiş, açıklanmış. Dinler yok. Sadece bir tek din. İşte gelecek günlerde dinler arası diyalog, ritüellere dokunmadan, merasimlere dokunmadan insanları ana hatlarda bir araya getirecektir. Buradaki Musevilerle ve Hristiyanlarla, onların başındaki kişilerle oluşturduğumuz toplantılar açık ve kesin bir şekilde onlara ispat etti ki dinler yoktur. Hepimiz aynı dinin mensuplarıyız. Bu burada atılan bir adımdır. Bir aydınlıktır, bir nurdur. Bütün dünyaya mutlaka yayılacaktır. Sevgili kardeşlerim, niçin böyle oluyor? Onlar neden inanıyorlar sözlerimize? Çünkü sözlerimizin ispatını sadece Kur'an'dan vermiyoruz. Onların kendi kitaplarından da veriyoruz. Onlar kendi kitaplarına baktıkları ve bunları gördükleri zaman nasıl olmuş da diyorlar biz şimdiye kadar bu hakikatlerden hiç haberdar olmamışız. O zaman cihan harpleri falan oluşmazdı. Son bir harp. Son bir savaş. Olacak sevgili kardeşlerim. Ama ondan sonra bir dünya sulhü bütün dünyayı mutlak olarak kaplayacak. Bütün dünyadan bahsediyoruz. Ve de İslam'ın bayrağı ve de Hristiyanların bayrağı ve de Yahudilerin, Musevilerin bayrağı diye bir bayrak değil. Allah'ın hak bayrağı ortaya çıkacak. Dünya bayrağı. Birleşmiş Milletler şimdiki hüviyetini değiştirerek gerçek anlamda birbirini seven ve aynı dinden olduklarının bilincinde olan insanların idare ettiği bir yeni dünya dizaynı kurulacaktır. Bu bapta hepinizi müjdeliyoruz sevgili kardeşlerim. Bundan hiçbir kuşkumuz, hiçbir endişemiz yok. Biliyoruz ki Allah-u Teala bize bugüne kadar ne söylediyse hepsi adım adım gerçekleşti. Bundan sonra da öyle olacak. Bizim sizlerden farkımız Allah-u Teala'nın bize geleceği de bildirmesi. Bizim sizlerden farkımız Allah-u Teala'nın bize ne yapmamız lazım geldiğini söylemesi değil. Sözüme dikkat edin. Ne yapmamız lazım geldiğini söylemesi ve onu bizim yapmamız değil.
Allah'ın bize yaptırması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Bir defa daha bir zikir sohbeti yapmak üzere. Konumuz yemin, misak ve ahd. Allah-u Teala'ya karşı üç tane vücudumuz, üç tane yemin vermiş. Ruhumuz misak vermiş. Ölmeden evvel Allah'a geri dönecek ve Allah'ın zatında yok olacak diye, ifna olacak diye, fena fillah olacak diye. Fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiş, Allah'a teslim olacak diye. Nefsimiz ise Allah'a yemin vermiş, o da Allah'a teslim olacak diye. Aslında üçünkü de ruhunda ve içinde nefsinde Allah'a teslimi söz konusu. Yemin, misak ve ahd. Her şey bir ayetle başlıyor. Araf suresinin 172. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki Adem aleyhisselamın sırtından onun zürriyetini çıkardı Allah-u Teala diyor. Onları, o zürriyetten de onların zürriyetini çıkardı.

Elestü bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu dediler ki, bela, evet. Negatif suallerin pozitif cevabı bela. Evet demişiz Allah-u Teala'ya hepimiz. Sen bizim Rabbimizsin. Ondan sonra ne olmuş? Allah-u Teala nefslerimizi kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesi ihtimaline binaen böyle bir şey söylemesine mani olmak için ruhumuzu ve veçimizi, fizik vücudumuzu nefsimize karşı şahit tutmuş Allah-u Teala ezelde. Kıyamet günü nefsimiz ben bundan haberdar değildim demesin diye. Haberdar olmak keyfiyetine Allah-u Teala çok büyük önem veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Tebliğ haberdar etmektir. Tebliğe muhatap olmayan kimse olmayacaktır. Herkes şu dünya hayatını yaşarken mutlaka tebliğe muhatap olacaktır. O tebliğ Allah'a ulaşmayı dile emridir. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek zorundasın tarzında bir açıklama yapılması bütün insanlara bu açıklamanın yapılması farzdır ve hemen arkasından söylenmelidir. Eğer ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilemiyorsan bir, takva sahibi değilsin, iki, şirktesin, üç, Allah'ın ayetlerinden gafilsin, dört, gideceğin yer cehennem, beş, hüsrandasın, altı, hidayette değilsin, yedi, tağutun kulusun, sekiz, tağutun dostusun. Allah'ın kulu değilsin, Allah'ın dostu değilsin. Kafirsin. 9. Amellerin boşa gitmiştir. 10. Fısktasın. 11. Sevgili kardeşlerim, nasıl bir dizayn bu? Bir de kafirsin ifadesi var. 12. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah'a olan ruhunun misakini yerine getirmeyecek demektir. Her şey dilemekle başlıyor. Çünkü dileyen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağına dair söz veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse insanlardan istediği şey gönüllü olmaları, Allah'ın emrine icabet etmeleri. Neyi emrediyor? Ruhunuzu bana ulaştırmayı dileyin. Bir dilek emri bu. Biz o dileğin sahibi olacağız. Allah-u Teala da ruhumuzu kendisine ulaştıracak. İşte yemin, misak ve ahd ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin Allah'a ulaşmasıyla, Allah'a teslimiyle ilişkili. Allah'a ulaşan, Allah'ın zatında yok olacak olan sadece ruhumuzdur. Allah'tan gelen bir emanettir. Gideceği yer Allah'tır. Şimdi dönüyoruz Araf 172'ye. Orada gördüğümüz şey zamandan evvel Allah-u Teala'nın bütün insanları bir araya toplaması. Ve de hepimize kalbimizin duyacağı sesle Allah'ın seslenmesi. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimizin birden cevabı bela. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Allah-u Teala'nın dizaynı. Neden acaba nefsimizi

Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim diye bir itiraza sebep görüyor Allah Teala. İtiraz edecekmiş gibi görüyor. Çünkü nefsimiz, iç dünyası, kalbi baştan aşağı afetlerle dolu. Elbette Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmeyecektir. Getirmek istemeyecektir. Yasaklarını da mutlaka işlemek isteyecektir. İşte bu suale, ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine, hepimizin verdiği cevap bela olduğu için, evet olduğu için, sen bizim Rabbimizsin olduğu için Allah Teala bizlerden bir şeyler istiyor Rabbimiz olduğu için. Ve Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi bunları ifade ediyor. Allah Teala ben sizin Rabbiniz olduğuma göre o zaman ey nefsler sizlerden yemin istiyorum. Ey ruhlar sizlerden misak istiyorum. Ey fizik vücutlar ey sizlerden de ahd istiyorum diyor Allah Teala. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde bu anlattığım kesim yok. Ben sizin Rabbiniz olduğuma göre sizlerden yemin, misak ve ahd istiyorum ifadesi oraya girmemiş. Ama sonucu var. O günü hatırlayın ki diyor Allah Teala, işittik ve itaat ettik dediniz. Neyi işitmişiz? Kim işitmiş? Ve kim neye itaat etmiş? İşte bu suallerin cevabı Allah-u Teala'nın o sözünün arkasında gizli. İşittik ve itaat ettik diyebilmemiz için Allah-u Teala'nın bize bunları söylemiş olması lazım. Söylemiş ve biz de ona cevap vermişiz. Allah-u Teala bunu söyledikten sonra ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey ruhlar, ey nefsler, ey fizik vücutlar, sizlerden yemin, misak ve ahd istiyorum. Her birinizden ayrı bir şey istiyorum. Yani bir başka ifadeyle hepinizin bana teslim olmanızı istiyorum, diyor Allah-u Teala. Sonra da bize tasdik ettirmek üzere, sözlerimi işittiniz mi, diyor. Nasıl orada başlangıçta, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorarak cevap alıyor bizden, tasdik ettiriyor. Evet, sen bizim Rabbimizsin ifadesiyle. Burada da gene aynı cevapları Allah Teala sadece yazmış, yazdırmış Kur'an-ı Kerim'e. İşittik ve itaat ettik dediniz diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle olduğuna göre Allah Teala bunları söyledikten sonra bizlerden, ruhumuzdan ve içimizden ve nefsimizden yemin, misak ve ahd talebinde bulunduktan sonra diyor ki sözlerimi işittiniz mi, diyor. Cevap veriyoruz. Semina, biz işittik diyoruz. Allah Teala diyor ki madem ki işittiniz ve ben madem ki sizin Rabbinizim ve madem ki sözlerimi işittiniz, öyleyse emrime itaat edin, diyor. Bütün ruhlar Allah'a mülaki olacaklarına, o kişi hayattayken ölmeden evvel ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşacağına dair Allah o kişiden misak istiyor. O kişinin ruhundan misak istiyor. Fizik vücudunun Allah'a teslim olmasını istiyor. Bunun adı ahd oluyor. Ve nefsten de yemin istiyor. Nefsin de Allah'a teslim olması için. Bunları istedikten sonra soruyor, itaat ettiniz mi?
emrimi yerine getirdiniz mi? Cevap veriyoruz hepimiz. Atana. İtaat ettik. Ruhumuz, veçimiz ve nefsimiz Allah'a yemin, misak ve ahd veriyor. Bunlar bizim üç vücudumuzun yeminleri. Eymanihim diye geçiyor Ali İmran suresinin 77. ayet-i kerimesinde. Yeminlerimiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada gördüğümüz olay Allah-u Teala'nın ezelde zamanın başlangıcından evvel olduğunu düşünüyoruz. Ve hepimiz Allah-u Teala'nın indinde bu yeminleri vermek üzere yaratılıyoruz. Yeminlerden sonra da tekrar her şey eski haline dönüyor. Fizik vücudumuz ve ruhumuz nefsimize şahit oluyor. Ben bundan haberdar değildim demesin diye neyine şahit oluyor? İşte bu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'a verdiği yemine şahit oluyor. Hem fizik vücut şahit oluyor, hem de ruh şahit oluyor ki nefs Allah'a yemin vermiş teslim olacağına dair. Yani nefsinin bünyesindeki bütün afetleri temizleyeceğine dair. İşte Allah'a verdiğimiz yeminler, misaklar ve ahdler. Sonra ne oluyor? Sonra ilahi irade, Allah'ın ilahi iradesi, bizim cüz'i irademizden, cüz'i irademizden, kişisel irademizden, Allah'ın iradesi, Allah'a teslim olmasını istiyor. İlahi irade ile cüz'i irade arasında bir emir ve itaat. Bunun adına da Allah-u Teala misak diyor. O gün bizden yemin, misak, ahd alan Allah-u Teala ruhumuz, veçimiz ve nefsimiz için buna ilave ediyor. İlahi irade, Allah'ın iradesi bizim irademizden adına Allah'ın ahdi denen bir ilave alıyor. İrademizi de Allah'a teslim etmemiz emrolunuyor. İlahi irade bizim kişisel irademize bu emri veriyor. Böylece bizden iki tane misak alınmış oluyor. Bir, ruhumuzun Allah'a verdiği misak. İki, irademizin Allah'a verdiği misak. Bu yemin, misak ve ahdin ve en sondaki misakin tahakkuk standartlarına baktığımız zaman 28 basamaklık bir skala üzerinde, bir yelpaze üzerinde ruhumuzun tesliminin 22. basamakta gerçekleştiğini görüyoruz. Fizik vücudumuzun tesliminin 25. basamakta gerçekleştiğini görüyoruz. Nefsimizin tesliminin 26. basamakta gerçekleştiğini görüyoruz. İrademizin tesliminin de 28. basamakta gerçekleştiğini görüyoruz. Ama bu dört teslimin dördü de üzerimize farz kılınmış. Ve dördüncü teslim, yani irademizin teslimi, diğer teslimler gerçekleşmedikçe mümkün olmadığı cihetle daimi zikre ulaşmamız lazım irademizi teslim için ve günahlarımızın örtülmesi, salah nuruyla mükafatlandırılmamız, evvela tövbe-i nasuha davetimiz, davet edilmemiz lazım.
Sonra günahlarımızın örtülmesi gerek, mürşide ulaştıktan sonraki günahlarımızın. Sonra salah nurunun verilmesi gerek. Sonra da günahlarımızın, mürşide ulaştıktan sonraki günahlarımızın sevaba çevrilmesi söz konusu. Bu dört işlem tamamlandığı zaman, ancak o zaman irademizi Allah'a teslim etmiş oluyoruz. Allah irademizi teslim alıyor. O andan itibaren artık devamlı Allah'tan emir alan ve emirleri yerine getiren insanlar oluyor. Bu yeminleri yerine getirenler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki Allah'a verilen yeminler var, misaklar var, ahdler var. Şimdi Bakara suresinin, affedersiniz, Ali İmran suresinin 76. ayet-i kerimesine geliyoruz. Ne diyor Allah Teala 76. ayet-i kerimede? Bela. Hayır, öyle değil diyor Allah Teala. Men efa bi ahdihi. O kişi ki ahdini ifa eder. Vetteka ve takva sahibi olursa fe innallâhe yuhibbil muttekin. Allah takva sahiplerini sever. Burada Allah Teala ahdimizi yerine getirmekten bahsediyor. Ve takva sahibi olmaktan bahsediyor. Bi hakkın takva. Yani ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi hepsini Allah'a teslim ettiğimiz zaman vücuda gelecek bir takvadan bahsediyor Allah Teala. Burada bir kişinin kendisine ait olan ahdini yerine getirmesi, bu ahd iradesinin teslimini içeriyor. Buradaki ahdin muhtevasını iyice yerleştirebilmek için bir sonraki ayet-i kerimeye bakıyoruz. 77. ayet-i kerimesinde innellezine yeşterune bi ahdillahi, onlar ki Allah'ın ahdini satarlar ve eymanihim ve yeminlerini. Burada Allah'ın ahdi var ve o kişilerin yeminleri var. Demin yeminlerin ne olduğunu açıklamıştık. Ruhumuzun, veçimizin ve nefsimizin Allah'a teslimini içeren üç yemin. Ruhumuzunki misak, veçimizinki ahd, nefsimizinki yemin. Eymanihim, yeminlerimiz, bu üç tane yemin. Üç vücudumuza ait üç tane yemin. Ama Allah'ın ahdini ve yeminlerini diyor Allah-u Teala, demek oluyor ki Allah-u Teala'nın ahdi, ilahi iradenin bizden aldığı misakle alakalı olan kesim. Eymanihim, bizim yeminlerimizin dışında olması lazım. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmeliyiz ki Allah'ın ahdini yerine getirelim. Yani irademizi Allah'a teslim edebilelim. Ali İmran suresinin 77. ayet-i kerimesinde Allah Teala iradenin teslimini yeminlerimizin ötesinde Allah'ın ahdi olarak alıyor. Allah'ın ahdi sadece irademizin teslimini içeriyor. Çünkü yeminlerimiz onun dışında kalmış ayet-i kerimede. Bu yeminlerimizin dışındaki Allah'ın ahdi irademizin teslimini içeriyor. Ama irademizi Allah'a teslim edebilmek için önce ruhumuzu, sonra veçimizi, sonra da nefsimizi Allah'a teslim etmeliyiz ki irademizi Allah'a teslim edebilelim. Saydığımız basamak sırasına göre böyle. Öyleyse şimdi 76. ayet-i kerimeye dönelim. Bu hakikatten sonra 76. ayet-i kerimeye dönelim. Allah Teala
diyor ki kim, hayır öyle değil, kim Allah'a verdiği ahdini yerine getirir de takvaya ulaşırsa. Buradaki kişinin ahdi bir bütünün bir parçasını oluşturuyor. Çünkü bir üstteki ayet-i kerimede Allah-u Teala Allah'a verilen yeminden ve Allah'ın yeminlerden ve Allah'ın ahdinden bahsediyor. Allah'ın ahdi yeminlerin ötesinde bir şey. Ama eğer söz konusu olan şey bizim ahdimizse, o zaman bizim ahdimiz, yeminlerimiz ayrı değerlendirildiği cihetle bir üstteki ayet-i kerimede, bizim ahdimiz Allah'ın ahdine paralel bir dizayn oluşturuyor. Eğer 70 Bakara Ali İmran suresinin 76 ve 77. ayetlerini birlikte ele alırsak, orada bir yeminlerimiz var. Bizim yeminlerimiz, eymanihim diyor Allah Teala, onların yeminleri. Burada da ahdihi diyor, onların ahdleri. Öyleyse ahdimiz yeminlerin ötesinde bir şey. Bir evvelki ayet-i kerimede yeminlerimiz açık bir şekilde yer aldığına göre Allah'ın ahdiyle birlikte dizayn edilmiş. Burada da yeminlerimiz var. Yeminlerimiz bir evvelki ayete geçmiş ve bundan sonra da ahdimizin edası var. Burada kişinin dizaynında demek ki yeminlerinin dışında kalan bir şey o kişinin ahdi. Öyleyse buradaki Âl-i İmrân 76'daki ahd irademizin teslimini içeriyor. Allah'ın ahdi bizim irademizin teslimini içeriyor. Bizim ahdimiz gene bizim irademizin teslimini içeriyor. Ama bu müessese acaba sadece bizim ahdimizi mi, yani irademizin teslimini mi içeriyor? Buna daha evvel Allah-u Teala demin gördüğümüz ayette bir başka isim vermişti. Allah'ın iradesinin sadece bizim irademizden aldığı, ilahi iradenin bizim irademizden aldığı yeminin adı misak olarak geçiyordu. Burada da ahd olarak geçiyor. Ama bütün ayetleri incelediğimiz zaman ahdin aynı zamanda bütün teslimleri birden kapsadığını da söylemek mümkün. Bizim ahdimiz daha evvel verdiğimiz nesne misak olduğuna göre, irademizin teslimi misak olarak adlandırıldığına göre ahdimiz dört tane faktörü birden ihata etmesi lazım. Bu ayeti, Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesini bütün olarak ele almamız lazım. 77'ye ondan sonra geçmemiz lazım. Öyleyse ahdimiz ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmektir. Misakimiz iki istikamette de kullanılıyor. Hem ruhumuzun Allah'a teslimi hem de
irademizin Allah'a teslimi, ikisi de kullanılıyor. Misak olarak kullanılıyor. Şimdi gelin beraberce bir başka ayete ulaşalım. Rad suresi 20, 21 ve 22. ayetler. Allah Teala buyuruyor ki: Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Ve la yenkudunel misak. Ve misaklerini bozmazlar. Allah'ın ahdi neydi? İrademizi Allah'a teslim etmemiz. Ama irademizi teslim etmek için ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi evvelce Allah'a teslim etmemiz lazım. O zaman burada Allah Teala'nın dizayn ettiği ifade son derece açık. Allah'ın ahdiyle bizim misakimizin bozulmaması, yani yerine getirilmesi aynı şey. Allah'ın ahdi irademizi Allah'a teslim etmek, bizim misakimiz gene irademizi Allah'a teslim etmek, ama daha evvelkiler gerçekleşmedikçe irademizin Allah Teala'ya teslimi gerçek, mümkün olmuyor. Ama biz burada misakimizi tek olarak ele alırsak, irademizin Allah'a teslimidir. Allah'ın ahdi de gene irademizin Allah'a teslimidir. Ama Allah'ın ahdini yerine getiren kişi, önce diğerlerini de yerine getireceği için bütün teslimleri gerçekleştirmiştir. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi bütün teslimleri içeren, ama tek başına bakıldığı zaman irademizin teslimini Allah açısından ahdallahi olarak, bizim açımızdan da misakimiz olarak değerlendiriyor. Ve la yenkudûnel misak. Misaklerini bozmazlar diyor Allah-u Teala. Şimdi Rad suresinin bu 20. ayet-i kerime ile 25. ayet-i kerimesini birleştirelim. Farklı bir olayla karşılaşacağız. Allah-u Teala buyuruyor: Ve la yenkudûnel misak. Ve onlar misaklarını bozmazlar dedikten sonra وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ diyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Kim bu insanlar? Misaklarını bozmayanlar. O zaman Allah-u Teala'nın misaktan muradının bir başka açıdan da değerlendirildiğini görüyoruz. Onlar misaklarını bozmazlar ifadesi eğer 20. ayet-i kerime ile birlikte ele alınırsa nefsimiz, irademizin Allah'a teslimini içeren bir müessese, gene onlar misaklarını bozmazlar ifadesi 21. ayet-i kerime ile birlikte dikkate alınırsa sadece ruhumuzun Allah'a teslimi ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah'a ulaştırılmasını Allah'ın emrettiği, farz kıldığı bir şey var. Ruhumuz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz ve misakimizi yerine getiriyoruz. Devam ediyor Allah Teala: Ve yuhafune su'el hesab ve yahşemne rabbehum. Onlar kötü hesaptan, yani cehenneme gitmekten korkarlar ve Rablerine karşı huşu duyarlar. وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهُمْ. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Bu ayetin devamında onların Fevzül Azim'in sahipleri olduğu ve kötülüğe iyilikle mukabele ettikleri de ifade ediliyor. An cennetinin sahibi oldukları da. Öyleyse madalyonun öbür ucu iradenin teslimine kadar ulaşıyor.
Burada Allah Teala'nın ifadesi son derece ilginç bir ifade. Kötü hesaptan korkarlar, yani kaybettikleri derecelerin kazandıkları dereceden fazla olmasından ve cehenneme gitmekten korkarlar. Kimin günahları fazlaysa gideceği yer cehennem. Müminin suresi 103. ayet-i kerime. Kimin sevapları fazlaysa onlar da felaha ermiş olanlar. Müminin suresi 102. ayet-i kerime. Ve onlar felaha erenlerdir diyor. Sevapları günahlarından fazla olan için Allah-u Teala. Kurtuluş, cennet onların. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şimdi burada önemli bir konu var. Allah-u Teala ve onlar sabırla Allah'ın veçini dileyenlerdir diyor. Allah'ın veçi iki hüviyette değerlendiriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir, Allah'ın veçine, zatına ulaşmayı dilemek. Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ali İmran 14. Allahu indehu husnul me'ab. Ve Allah Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. İşte eğer onlar misaklerini bozmazlar ifadesini 21. ayetle birlikte ele alırsanız, onlar Allah'ın zatını dileyenlerdir ama Allah'ın zatına ulaşmak için Allah'ın zatını dileyenlerdir. Eğer 20. ayet-i kerimeyi tek başına alırsanız, onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Allah'ın ahdini yerine getirdikleri zaman ruhların da, veçlerin de, nefslerin de, iradelerini de Allah'a teslim etmiş oluyorlar. Onlar Allah'ın zatını, sadece Allah'ın zatına ulaşmak için değil, Allah'ın zatını görmek için de talep edenlerdir. Öyleyse ifadeler full olarak yerlerine tam manasıyla oturuyor. Allah ayet indirirse böyle indirir. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdıkça, ayetlerini size öğrettikçe ona hayranlığınız her geçen gün biraz daha artar. Acaba şu dünya üzerinde böyle bir tefsiri yapabilecek olan başka birisi var mı zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Eğer bütün bunları Allah bize öğretmemiş olsaydı biz de bir hiçtik. Hiçbir zaman bu tefsiri yapmamız mümkün olmayacaktı. Ama konunun bu ince noktalarına dikkat edin. Allah bize Kur'an kültürünü öğretti. Hem de başka hiçbir kitabı elletmeden. Neyimiz varsa hepsi sadece onun öğretisidir. Başka hiçbir yerden hiçbir şey gelmedi, kursağımıza girmedi. Beynimizdeki kursağı tabii. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu ayet devreye girdiği zaman iki nevi insan var. Bir, 21. basamakta ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler, Allah'ın zatını talep edenler. Niçin talep edenler? Ruhlarını Allah'a ulaştırmak için. Ama sonra kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler ve iradelerini Allah'a teslim edenler geliyor. Allah'ın zatını görmeyi talep edenler, fahazül azimin sahipleri ve kötülüğe iyilikle mukabele edenler, adın cennetlerine gidenler. Birisi 21. basamakta ulaşıyor, 22. basamakta ruh Allah'a teslim oluyor. Öteki yolun sonu, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan birisi. Şimdi meselenin bir üst boyutuna geçelim hep beraber. Bakalım Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne diyor? Detayları bir tarafa bırakıp konumuzla alakalı olan kesmini alırsak eğer, Allah-u Teala buyuruyor ve bi ahdillahi efu. Ve Allah'ın ahdini ifa edin diyor, yerine getirin. Haza
Sırat-ı müstakim, Enam 153. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu. Öyleyse ona, sırat-ı müstakime tabi olun diyor. Sonra diyor, o sırat-ı müstakime tabi olun ve diğer hiçbir yola tabi olmayın ki sırat-ı müstakimin dışındaki bütün yollar sizi Allah'ın yegane yolu olan bu yoldan ayırırlar, fırkalara ayrılmış olursunuz. Biliyorsunuz, fırkalara ayrılmak demek, şirkte olmak demek, küfürde olmak demek, evvela şirkte olmak demek. Rum 31 ve 32. Allah Teala buyuruyor, münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı böylece takva sahibi ol. Sadece ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenler, sadece onlar takva sahipleridir. Diğerleri takva sahibi olamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemeden de Allah'a inanılabilir. Kişi Allah'a inanır. O da aminudur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, o da aminudur. Yani ikisi de iman edendir, inanandır. Ama birisi cennete girer, ikincisi cehenneme gider. Öyleyse, iman kelimesi inanç demek. Aminu kelimesi veya mümin kelimesi, her ikisi de imanın sahibi anlamına kullanılıyor. İmanın sahibi olan kişi mümindir. Mümin inanan demek. Şimdi Kur'an-ı Kerim kültürünü sıfırlayan bir korkunç inanç gelmiş İslam alemini mahvetmiş. Ve diyor ki kişi, ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse müminim. Allah Teala da müminleri cennetine alacağını söylüyor. Mümin 40. Gerçi Mümin 40'ta Allah Teala imanı artan müminleri tarif ediyor ama olsun, onlar kendilerine göre yontuyorlar. Allah Teala orada kim nefs tezkiyesi yaparsa diyor, amel-i salat işlerse diyor, onlar müminlerdir diyor Allah Teala. Ve kadın olsun erkek olsun, Allah bütün müminleri, yani nefs tezkiyesi yapan müminlerden bahsediyor. 20, en azından 14. basamağı aşan mürşine de tabi olmuş, nefs tezkiyesine başlamış kişilerden bahsediyor. Onların mümin olduklarını, kadın olsun erkek olsun hepsinin cennete gireceğini söylüyor. Enam 153'e baktığımız zaman burada sakın sırat-ı müstakimin dışında herhangi bir fırkaya tabi olmayın ki o zaman fırkalara ayrılmış olursunuz diyor Allah Teala. Ve böyle olmayasınız diye Allah size diyor Allah Teala, sizden bir talepte bulundu diyor Allah Teala. Allah'ın ahdi olarak geçmiyor, Allah'ın vasiyeti olarak geçiyor. İşte burada Allah'ın vasiyetini yerine getirin ki takva sahibi olasınız deniyor. Bu dört tane sırat-ı müstakimi birden devreye alan, ruhun ve için, nefsin ve iradenin, Allah'a teslimlerin hepsini vücuda getiren ve hepsini birden içeren bir ifade. Allah'ın vasiyeti ruhumuzu da ve içimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim ettiğimiz bir noktayı işaret ediyor. Ama Allah'ın ahdi sadece irademizin Allah'a teslimidir.
Ne var ki diğer teslimler gerçekleşmeden irademizin teslimi mümkün olmayacağı için orada dolaylı olarak dört tesliminde devreye girdiğini görüyoruz ama mana sadece dördüncü teslimi ifade ediyor. Allah'ın vasiyetinde ise kişinin toplam takvaya ulaşması söz konusu ve Allah'ın ahdi yukarıda zikredilmiş. Burada Allah'ın ahdinden bahsetmiyor Allah Teala, Allah'ın vasiyetinden bahsediyor. O Allah'ın ahdinin ötesinde bir emir, dört teslimi de mutlaka yerine getirin diyor. İlk üç teslimi ayrı, dördüncüsünü ayrı değil. Dördünü birden ihtiva ediyor. Tıpkı Ali İmran yetmiş altıdaki gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bakalım ne diyordu Allah Teala? Kim ahdini yerine getirir de takva sahibi olursa. İşte burada kişinin ahdi dört teslimi birden içeriyor. Enam 153'teki Allah'ın vasiyeti de dört teslimi birden içeriyor. Ruhu ve içi nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Bizim ahdimiz de Allah'ın ahdi eşit değil. Bizim ahdimiz Allah'ın vasiyetiyle eşit. Ama bizim irade açısından misakimiz Allah'ın ahdiyle eşit. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konuları bütünlediğimiz zaman tablo muhteşem bir şekilde çıkıyor ortaya ve Allah'a olan hayranlığımız artıyor. Konunun inceliklerine eğer Allah Teala sizi davet ederse, ayetlerin hepsini tek tek incelediğinizde varacağınız sonuç hep o olacaktır eğer o öğretirse. Çok karmaşık gibi görünen bir kavramı Allah Teala bütün boyutlarıyla anlatıyor. Gene Rad suresinde 25. ayet-i kerimede Allah Teala onlar Allah'a misak verdikleri halde misaklerini yerine getirmezler diyor Allah Teala. Ve Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği vuslatı bozarlar diyor. Burada da misak ruhun Allah'a ulaştırılması. Rad suresi 25. ayet-i kerime. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar diyor. Bu insanlar kendileri Allah'a verdikleri misaki yerine getirmedikleri gibi onunla kalmayanlar yerine getirmemenin ötesinde başka insanların da Allah'a ruhlarını ulaştırmasına mani olanlar. Kim böyleyse o Allah'ın ve Allah'ın daha ağır bir cezasına muhatap olur. Böyle olan insanlar Allah'ın lanetine muhataptır. Sadece omuzlarına vebal alanlar Allah'ın lanetine muhatap olurlar. Lanet o kişinin kendi günahlarının ötesinde başka günahları da yüklenmesi halidir. İşte Ahzab suresi 67. ayet-i kerime ve 68. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki o insanlar ki cehennemdeler diyor ve derler ki Allah Teala'ya ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına
itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. İşte büyükler, küvera büyükler demek. Kimler olduğunu siz bilirsiniz. Ama bir de saadatlar var. Her konudaki o kavimde ileri gelenler. Bunlar da din konusunda ileri gelenler. Ve ileri gelenler onlara öyle bir ilim öğretmişler ki onları doğru posta cehenneme yollamışlar. İşte onu yapanlar o insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olanlardır. Hidayete engel olanlardır. Bir kısmı bunu aslında hidayeti gizleyerek insanları Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Öyle olsa ruh vücuttan ayrıldığı için insan ölür derler. Hiç insanın aklına hayaline gelmeyecek yalanlarla insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışırlar. Sevgili kardeşlerim. Ve Allah Teala onlardan bahsediyor. Bakara suresi 159. ayet-i kerime. Biz insanlara indirdiğimiz kitaplarda beyinelerle ispat etmemize rağmen onlar ki hidayeti ve ayetlerimizi gizlerler diyor Allah Teala. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, insanların hidayetine mani olanların gideceği yer cehennemdir. Ama kendi günahlarını çekmek değil sadece. Onun ötesine de katlanmak mecburiyetinde kalacaklardır. Omuzlarına vebal almışlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Kur'an-ı Kerim'imizde yemin deyince nefsimizin, irademizin, yemin deyince nefsimizin Allah'a verdiği yemin anlaşılıyor nefsimizin teslimi konusunda. Ahd deyince fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin anlaşılıyor, adı ahd. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimini içeren bir yemin. Misak deyince ruhumuzun Allah'a teslimini içeren bir yemin. Bunlar yeminlerimizi oluşturuyor. Ama irademizi Allah'a teslim etmek bizim irademizin misakidir. Öyleyse Allah'ın ahdiyle bizim misakimiz, irademizin teslimi aynı şeydir. Hepsi dördüncü ikisi de dördüncü teslimi ifade eder. Ama Allah'ın vasiyeti ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi hepsini birden teslim etmeyi ifade eder. Ve Kur'an-ı Kerim'de bizim ahdimiz de dördünü birden ifade eder. Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi de ifade eder. Fizik vücudumuzun teslimini ifade eden bir ahdimiz var. Bir de dört teslimi birden ifade eden bir ahdimiz var. Sevgili kardeşlerim, umarım ki kavramlar çok karışık olmadı. Eğer her seferinde bu bizim bu sevgili hastalığımız faranjit konumuzun en güzel yerinde bizi öksürterek konuları şeytanın önlemesi için bir taktik diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala şeytan bize onu vermeye çalıştığı zaman Allah Teala da onu
dinler. Bir iki öksürürüz. Olmazsa bir tane karanfil çiğnemeye başlarız. Ve onun suyu oraya boğazımıza ulaştığı zaman ses telleri eski haline döner. Ama şu anda buna gerek olmadı diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yemin, misak ve ahd isimli kavramları sizlerle beraber tezekkür ettik. Tabii burada Allah'ın ahdiyle Allah'ın vasiyeti de devreye giriyor. Bizim yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz iki misak, iki ahd. Allah'ın ahdi ve Allah'ın vasiyeti. Allah'ın vasiyetiyle bizim ahdimiz aynı şey. Allah'ın ahdiyle bizim misakimiz aynı şey. İrademizin verdiği misak. Sevgili kardeşlerim, anlayamadığınız bir yer olursa tekrar tekrar inşallah izah etmek mümkündür diye düşünüyorum. Ama bu kaseti birkaç defa dinlerseniz ayetlerle karşılaştırmak suretiyle göreceksiniz ki her kavram yerli yerine cuk oturuyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki konumuzu inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me'as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala hiç kimsenin mutsuz olmasını istemez. Onu mutlu edebilecek olan bütün standartları, bütün faktörleri, bütün vasıtaları Allah insanın emrine vermiştir. İnsan, kainatta yaratılan mahlukatın en üstünüdür. Çünkü Allah Teala insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. Allah'ın kendisini yaratanın ruhunu bünyesinde taşıyan bir mahluk, bir yaratık. İşte o yaratık biz insanlarız. Ve biz insanlardan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Ne cinler, ne melekler, ne de aklınıza hangi mahluk gelirse gelsin. Yaratılan hiçbir şeyde Allah'ın ruhu mevcut değildir. Allah Teala onlara, insandan başka hiçbir mahlukuna ruhundan üfürmemiştir. Öyleyse Allah'ın kendi ruhundan üfürmek lütfunda bulunduğu yegane mahluk, tek mahluk insandır. O zaman sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insan olmanın şerefini idrak edelim. Kainatın en üstün mahlukları olarak sülh ve sükun içinde yaşamamız gerekmez mi? Ne görüyoruz? Her tarafta kargaşa, kaos. İnsanlar birbirlerinden bir şeyler çalıyorlar. Birbirlerini yaralıyorlar, hatta öldürüyorlar. Ne uğruna sevgili kardeşlerim? Bazen incir çekirdeğini doldurmayacak sebeplerle insanlar öldürülüyor. Sevgili kardeşlerim, cemaati tahrip eden muhtevadaki en önemli iki tane faktör içki ve kumardır. Bu iptilalardan bir tanesine yakalanan kişi hayatını kendisine artık zehredecektir. Ve de Allah Teala'nın neden şarap size haram edilmiştir? Tamir eden içkiler hepsi size haram edilmiştir diyor Allah Teala. Neden diyor bunu? Çünkü onlarda sarhoş eden bir muhteva var. O zaman doğruyu yanlıştan rahatlıkla ayırt etmek yetkisinde olan insan zihni sarhoş olduğu zaman bu hüviyetten birazını mutlaka kaybeder. Dengesizlikler oluşuyor. Kişi normal mantık ölçüleri içinde yapmayacağı yanlış şeyleri sarhoşken yapabilir.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bu içki adı verilen alkollü içkilere, bunun daha ötesi olan afyon, esrar, ve insanlar üzerinde bu vapta tesir icra eden her türlü maddeden uzak durmalı insanoğlu. Allah Teala hiçbir şeyi boşuna yasaklamaz. Hiçbir şeyi boşuna emretmez. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Allah Teala neyi emretmişse o emrin yerine getirilmesinde insanı mutlu edecek bir şeyler mutlaka gizlidir. Neyi yasaklamışsa orada da insanı mutsuz edecek bir şeyler mutlaka gizlidir. Bazen çok açık bir şekilde Allah Teala der ki adam öldürmeyin. Burada bir ölçü koymuş Allah Teala, haksız yere ilavesini yapmış. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir Allah kitabıdır. Allah'ın kelime kelime Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine yazdırdığı, onun ömrü boyunca asla unutmadığı Kur'an-ı Kerim. Sevgili kardeşlerim,

insanın hedefidir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bir hayatı yaşamak, insanlar istese de istemese de mutlaka gerçekleşecektir. İnsanlar Allah'ın kendileri için tayin ettiği bir zaman süresinde yaşayacaklardır. İki türlü yaşam oluşabilir. Mutlu bir hayat, mutsuz bir hayat. Tercih sizin. Bizim kardeşlerimiz mutlu bir hayatı tercih edenlerdir. Allah-u Teala Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de insanları muhteşem bir mutluluğa ulaştıracak 7 safa ve 4 teslimde donatmıştır. 3 kitapta 7 safa farzdır. 4 tane de teslim, bu 7 safanın arasında 4 tanesi teslimdir. Farzdır. Birinci teslim olan ruhunuzun tesliminde %50 mutluluğu yakalayabilirsiniz. İkinci teslim olan fizik vücudunuzun tesliminde bu rakam %80'i aşar. Üçüncü teslim nefsinizin Allah'a teslimidir ve mutluluğunuz zamanın bütün parçalarına yayılır daimi zikirde. Hep mutlu olursunuz. Sonra mucis olursunuz. Daha mutlu hissedersiniz kendinizi. Ve iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman zikriniz zikir olmaktan çıkar. Tesbih olur. Külli irade zikrinizin kesintisiz bir hüviyet taşımasını sağlamış durumdadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizden istediği bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Ve bunu asgari %50 sağlayabileceğiniz şartları beraberinizde vermiştir Allah-u Teala. Nefsinizin kalbi %50, %100 afetlere dolu olarak vücuda getirildiniz. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu olarak. Yani bir denge unsuru. Hep ruhunuzun emrinde olsanız %100 mutluluğu yaşayacaksınız. Hep nefsinizin emrinde olsanız %100 mutsuzluğu yaşayacaksınız. Her an hata yapmanız, her an başka insanları kırmanız, her an insanlara kötülük etmeniz ve aslında bu kendinize kötülük etmenizdir. Sevgili kardeşlerim, neden kendinize kötülük etmenizdir? Çünkü yaptığınız her hatada derecat kaybediyorsunuz. Onun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Kıyamet günü mizanlar ölçüye konur, tartılır. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Öyleyse ölçü bu. Bu ölçüye göre sonsuz bir cennet hayatını yaşamak zor mu? Hayır, hiç de zor değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, dilediği anda bunu garanti etmiştir. Birçok insan der ki, ne yani bir insan Allah'a ulaşmayı diliyor diye cehennemden kurtulacak da cennete mi gidecek? Evet. Bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Neden girer?

Çünkü sadece Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi takva sahibi olabilir. Takva sahibi olmanın başlangıç noktası Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ruhlarını sana ulaştırmışlar, ermiş olmuşlar. Ya Rabbi, beni de onlardan biri kıl. İşittim ki kim sana ulaşmayı dilerse sen onları kendine ulaştırıyormuşsun. Onların ruhlarını, onlar değil, onlar sadece talep ederlermiş. Sen de onların ruhlarını kendine ulaştırmışsın Yüce Allah'ım. Çok emin kaynaklardan öğrendim bunu. Bana da nasip et Yüce Allah'ım. Ben de sana ulaşmayı diliyorum. Ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. İşte bu bir taleptir. Eğer buradan kalpten söylenmişse Allah Teala derhal onu gerçekleştirmek üzere harekete geçer. Kişi kalpten bir dilekle Allah'a mülaki olmayı dilemişse dilediği an takva sahibi olmuştur. Hani bazı alışkanlıklar vardır hep. Cümleler bittikçe anladın mı derler. Biz de anladın mı diyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar kolay ve bu kadar tesirli. Allah Teala'nın biz insanları ne kadar çok sevdiğini anladınız mı sevgili kardeşlerim? Cennet ve cehennem insanlar için kurulmuştur. Ve cinler için kurulmuştur. Başka mahlukat cennete veya cehenneme gitmeyeceklerdir. Bu dünyada yaşayacaklar ve öleceklerdir. Ama sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın insandan ne istediğine dikkatle bakarsanız muhteşem bir tablo ile karşılaşırsınız. Çünkü Allah-u Teala sizin hepinizden sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Bu mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısını garanti ediyor Allah-u Teala. Cennet mutluluğunsa üçüncü kat cennetine kadarını gene garanti ediyor. Ne karşılığı? Terazinin bir tarafında ne var? Terazinin bir tarafında bir dilek var. Bu tarafı bir dilek: Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte terazinin bu tarafı bu dileğin sahibi. Bu tarafında ne var? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, kişi bunu dilediği zaman birinci kat cennet. Bunu dileyen kişiyi Allah Teala mutlaka mürşidine ulaştırır. Allah'a ulaştırır diyoruz. Kişi ulaşmaz. Allah, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Ulaştı, tabi oldu. Ertesi gün öldü. İkinci kat cennet. Kim Allah'a mülaki olmayı diler de Allah'ın kendisine hacet namazı kıldığında gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olursa, ikinci kat cennete ulaşan bu kişiyi Allah Teala ruhunu kendisine ulaştırmak suretiyle mutlaka üçüncü kat cennetinde sahibi yapar. Hangi şartla? Kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa. Mürşidine tabiiyetten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa kişinin, Allah onu, o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ne dedim, ne dedim? O kişi ruhunu Allah'a ulaştırır demedim. Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır.
Ne diyor Allah Teala? Şura 13'te Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan 95'inden fazlasını Allah Teala seçer. Hepsini kurtuluş için kurtuluşa ulaşabilecekler zümresine dahil eder. Ama onlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri cennetine alır. Dilemek yoksa kişinin seçilmesi hiçbir şey ifade etmez. Zaten seçilmeyenler sadece Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'ın yolundan men etmeye çalışanlar, başka insanların da Allah'a mülaki olmayı dilemelerini engellemeye çalışanlar, işte onlar seçilmezler. Seçilmeyecekleri için gidecekleri yer mutlaka cehennemdir. Seçilenler, %95, geri kalan %90'dan fazla insandır, seçilmişlerdir. Ama onlardan da cennete girebilecekler, sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenlerdir. Bir insan şöyle düşünebilir, Allah Teala'nın kanunu var. Kimin günah tartıları ağır gelirse onun gideceği yer cehennemdir. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onun gideceği yerde cennettir diyor. Öyleyse ben insanlara yardım ederim. Bu derecat kazanmak için ne lazımsa namaz kılarım, oruç tutarım, zekat veririm, hacca giderim, kelime-i şehadet getiririm. Derecatı kazanırım ve de cennete girerim. Giremezsiniz. Allah Teala buyuruyor ki kimler Allah'a mülaki olmayı inkar ederlerse, Allah'a mülaki olmayı dilemezlerse onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. O zaman sevgili kardeşlerim, amellerin boşa gitmesi ne demek? Amel defterinizin kazançhanesinde amelleriniz sebebiyle kazandığınız bütün derecelerin silinmesi demek. Bunun manası mutlaka herkesin günahları olacağı için sevaphanesinin sıfır olduğu, günahhanesinde bir sürü rakamın var olduğu bir insan çıkıyor ortaya. Günahları ağır olan kişinin de gideceği yer cehennem. Bu kişi cehenneme gidecek. Başka birisi de ona demişler ki, bak benim aziz kardeşim, sen şimdi Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hastasın zaten. Ölüm Allah'ın emri. Sana gelmeden evvel Allah'a mülaki olmayı dile. Kalbinden dilersen mutlaka kurtuluşa ulaşırsın. Da bu kişi de Allah'a ulaşmayı gerçekten kalben dilemiş, sonra da ölmüş. Ama hiç ameli yok. Öyle olmasına rağmen bu kişinin gideceği yer cennettir. Çünkü Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyenlerin bir özelliğini veriyor. Allah onların günahlarını örtüyor. Ey amene olanlar, iman edenler istikametinde Allah'a mülaki olmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün.
Sonra da mürşidinize tabi olduğunuz zaman da günahlarınızı sevaba çevirsin. Öyleyse sadece bir dilek kişinin günahlarının örtülmesine sebebiyet veriyor. Sadece dilememek kişinin amellerinin boşa gitmesine sebebiyet veriyor. Öyleyse cennet saadeti mi? Hepinizin elinde. Sevgili kardeşlerim, cennet saadeti herkesin elindedir. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir dilek. Bu dilek gerçekten tahakkuk etmiş midir? Kişi bunu derhal anlar. Çünkü eğer dilemişse, o kişinin, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutlaka mürşit sevgisi kalbine düşer. Allah-u Teala'dan mutlaka yana yana mürşidini ister. Allah ona mutlaka mürşidini ulaştırır. Ve de kişi tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi olur. Allah'ın garantisindedir. Bundan daha ötesi de Allah'ın garantisindedir. Kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişi mutlaka nefs tezkiyesini gerçekleştirecektir. Yani yaptığı zikirle nefsinin kalbine %50'nin ötesinde nur gelip birikecektir. E bu kişi ruhunu 7 kademede Allah'a ulaştıracaktır. Ulaştırdığı zamansa gideceği yer üçüncü kat cennettir. Peki bu kişi ruhunu Allah'a ulaştıracaktır dedik. Doğru mu cümle? Yarı yarıya doğru. Çünkü o kişi bu ulaştırmanın gerekli olan şartlarını yerine getirmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Mürşidine tabi olmuştur. Allah'ın verdiği şevkle, istekle zikirlerini gerçekleştirmiştir. Günde 2-3 saatlik, 3 saatlik bir zikre ulaşmıştır. Ve de ruhunu da Allah'a ulaştırmıştır. O mu ulaştırmıştır? Hayır. Allah ulaştırmıştır. Sonra söylüyor, Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a milaki olmayı dilerse, onları Allah kendisine ulaştırır diyor. Şura 13'te. Rad 27'de de diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Dilek bizden. Allah'a ulaşmayı dilemek, ulaştırmak Allah'tan. Sevgili kardeşlerim, o kadar çok seviliyorsunuz ki Allah Teala tarafından. Kim olursanız olun, ne kadar günahınız olursa olsun, günahlarınızın mahiyeti hangi ölçüde olursa olsun, eğer Allah Teala'dan mürşidinizi isterseniz, bu sizi ikinci kat cennete ulaştırır. O mürşide tabi olursanız ruhunuzu Allah kendisine ulaştırır. Üçüncü kat cennete ulaşırsınız. Ama sizi cehennemden kurtaracak olan, mutlaka cennete ulaştıracak olan asıl faktör Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Allah'ım, bu dileğim kalpten değilse beni kalpten dilemeye ulaştır. Kalptense benim ruhumu sana ulaştır. Sevgili kardeşlerim, bu dileğinizin kalpten olup olmadığını en iyi bilecek olan gene sizsiniz.
Çünkü bu noktadan itibaren gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanlar bütün ömürleri boyunca tadabilecekleri, en büyük manevi zevkleri yaşayacakları bir 7-8 aylık devreyi geçirirler. Böyle bir devre oluştu mu hayatınızda? Oluştuysa siz mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ve bu devrede dünyada en mutlu insanlardan biri olarak asli görevinizi, Allah'ın herkesten mutlaka istediği görevi gerçekleştirdiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah da kendisine düşeni yaptı. O dileğiniz üzerine Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Allah için sizlerin sadece bu istikamette bir dilekte bulunması yeterli. Sevgili kardeşlerim, acaba bu konuyu neden size bu kadar tekrar tekrar anlatmak gereğini duyuyoruz? Çünkü insanlar din öğretisinde Allah kendilerine bir şey öğretmediği için dinlerini, o dini bildiklerini zannettikleri kişilerden aldıkları için bu bilginin sahibi olmaları mümkün değildir. İşte bu sebeple insanların %90'dan fazlası ne yazık ki cehenneme gidecektir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanların gözünü nasıl boyamış? İslam'ın 5 şartına indirgemiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Arkadaş demiş, sen bu 5 şartı yerine getirdin mi, doğru posta cennete gidersin, hiç korkma. Sevgili kardeşlerim, aslında tam da böyle dememiş. Evvela demiş, cehenneme gidersin, hafif tertip cehennemde leblebi gibi kavrulursun. Birazcık acı çekersin bu muhtevada. Sonra da Allah Teala hop seni tereyağdan kıl çeker gibi cehennemden alır, cennetine atar. Oh keka, artık ondan sonra hep cennette olursun sonsuza kadar. Cennetin ve cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar cennette olursun. Sevgili kardeşlerim, bizi biraz olsun takip edebilen hiç kimse artık cehenneme gitmemek imkanının sahibidir. Çünkü Allah'ın bize öğrettiği bu ilim o kadar kolay bir sebeple bir insanı Allah'ın cennetine kabul ettiriyor ki bunu yapmayanlar kendilerini akıllı insanlar olarak düşünmemeliler. Hiç kimse kendisini bile bile cehenneme atmamalı. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman bütün sahabenin bir, Allah'a ulaşmayı dilediklerini görüyoruz. Hepsi dilemişler. İki, kainatın en büyük mürşidine tabi olduklarını görüyoruz. Hepsi tabi olmuşlar. Üç, hepsinin ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırdıklarını görüyoruz. Bütün sahabe. Dört, fizik vücutlarını teslim etmişler. Beş, nefslerini teslim etmişler. Altı, muhlis olmuşlar. Yani tövbe-i nasuhla tövbe etmişler. Yedi, salihlerden olmuşlar. İradelerini de Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmışlar. Onlara tabi olmuşlar. Atları tabi'in. Tabi'ine tabi olmuşlar. Atları tebe-i tabi'in. Tebe-i tabi'ine de ondan sonraki nesil tabi olmuş. Ne demek istiyoruz? Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, Allah Teala mutluluğu ayağınıza getirmiş. Sahabe bunların hepsini yaşamışlar. Siz derseniz ki o kadar çok ibadet etmek bana zor gelir arkadaş. Ben onu yapamam. O zaman
Bunun en basitini sizi üçüncü kat cennete taşıyacak olan asli unsurları gerçekleştirin. Ama her halükarda hangi şartların içinde olursanız olun mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuz Allah'ın ruhudur. Ve Allah ruhunu geri istiyor. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbe, ruha, Rabbine geri dön diyor. Fizik vücuda fethuli fi ibadi diyor. O zaman sen kullarımın arasına gir. Fethuli cenneti ve cennetime gir diyor. Ruhun emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye diye 7 tane kademesi var. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar 7 tane gök katını aşacak ruhunuz. Bu 7 kademenin her birinde zikriniz biraz daha artacak. İşte o kademelerin 7 tane gök katını aşmak noktalandığı son noktada 7. gök katında 7 tane alemden geçecek ruhunuz. Setetini mintaya ulaşacak, zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra ve oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacak. Allah illiğindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinize garanti ediyor. Mutlaka diyor, ben sizi cennetime alacağım. Bana ulaşmayı dileyen herkes birinci kat cennetime aday olur. Ben onu mürşidine ulaştırırım. Tabi olduğu andan itibaren o kişi ölse ikinci kat cennetin sahibidir. Eğer yoluna devam ederse zikrini arttırdığı süreç içerisinde ki arttırmak onun için bir zevk olacaktır, mutlaka arttıracaktır. Ruhunu da bana ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Ve de ruhunu bana ulaştırdığım zaman onun kalbinde %49'u fazıl, %2'si rahmet olmak üzere yarıdan daha fazla nur birikimi gerçekleşir. Karanlıklar, afetler %51 oranında kapı dışarı edilmiştir. Bu sebeple kişi bu gelen fazıllar Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi istedikleri için, yasak ettiği fiilleri işlemek istemedikleri için genel çerçeve içinde davranış biçimleri büyük ölçüde değişmiş insanlar olacaktır. Ve onlar mutluluğu yaşayacaklardır. Etrafındaki insanlar da onları seveceklerdir. Sevgili kardeşlerim, işte bu Allah'ın hudutsuz nimetlerindendir. Herkese açık olan ikramıdır. Bir dilek terazinin bir tarafında, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Terazinin öbür kefesi. Allah bunu gerçekleştirecek. Madde bir, yani siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Madde bir. Madde iki, bu ulaştırma süreci içerisinde nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolacak. Bunu da Allah dolduracak. Böyle olursa ne olur? Böyle olursa güzel davranışlarınızın oranı kötü davranışlarınızın, derecat kaybettiğiniz davranışlarınızın ötesine geçecektir. Ve kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazla olacaktır. Sevgili kardeşlerim,
Üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birinci kat. Mürşidinize 14. basamakta tabi oldunuz. İkinci kat. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Allah'a ulaştı. Ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Nefsinizin kalbi 151 nurlarla dolduğu için dünya mutluluğunun davranışları itibariyle yarısını mutlu standartlarda yaşayacaksınız. Daha öteye mi geçmek istiyorsunuz? O zaman bir dik yokuş açmak mecburiyetindesiniz. Zikrinizi o 2-3 saatlik zikirden 18 saate çıkarmak mecburiyetindesiniz. Böyle bir şeyi göze alıp da gerçekleştirebilirseniz sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun %80'ini mutlaka garanti edersiniz. Hele hele daimi zikre ulaşırsanız, ulaşmayı dilerseniz Allah-u Teala'dan o sizi ulaştıracaktır. O zaman dünya mutluluğunun tamamına ulaşırsınız. Her zaman mutlu bir insan olursunuz. Başkaları için yaşamaya başlarsınız. O zaman dünya tadından yenmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala sizlere mutlu olmayı emrediyor. İşte Allah'ın Kur'an-ı Kerim gerçeklerini unutan insanlar. Önce Museviler unutmuş, sonra Hristiyanlar unutmuş, sonra da İslam alemi unutmuş. Ama her birinin başlangıcında Hazreti Musa ve ona tabi olanlar mutlulukları bütün boyutlarıyla yaşamışlar. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar onlar da yaşamış. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar onlar da yaşamışlar. Bugün de biz ve bize bağlı olanlar yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu %51'de bırakmak istemeyenler dik yokuşu aşabildikleri takdirde mutluluklarını günün %80'ine çıkartabilirler. Yani zaten bir süreyi uykuyla geçirecekleri cihetle onlar da bir nevi dünya mutluluğunun tamamını yaşayanlar olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki sizlerin bütün insanlara Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalışarak onları da cehennemden kurtarmalarını diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizlerin kurtulmanızı Allah Teala zaten garanti etmiş durumda. Siz bunu en asgari standartlarda 3 saatlik bir zikirle zaten başardınız. Daha üst kademelere geçen hamdolsun ki çok kardeşimiz var. Öyleyse herkesin kurtulması için elinizden gelen her şeyi yapmalısınız. Mutluluğa onlar da insan olmaları hasebiyle layık olmalılar. Sevgili kardeşlerim, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki sizler mutluluğu yakalamış olanlarsınız. Herkes bizim kardeşimizdir. Bize tabi olanların dışındakilere de sesleniyoruz. Hiçbir zaman bize tabi olun diye bir ifade ağzımızdan çıkmamıştır. Mürşidinize tabi olun diyoruz herkese. Çünkü herkes hacet namazını kılacak, boy abdestini alıp ve Allah'tan soracak mürşidine ve o mürşide tabi olacak. Mutlaka o mürşid uzaktaysa yakında onun bir vekili mutlaka vardır. Allah o zaman onu gösterir.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri birlikte kıldı. Biz yeni sohbetimizde birlikteyiz. Bizi yaratan Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Hepiniz Allah ile İsteseniz de istemeseniz de bir ilişkinin içindesiniz. O bizi yaratan Allah. Bize aklı veren Allah. Biz insanları kainatın en üstün mahluku kılan Allah-u Teala. Ruhundan biz insanlara üfürdüğü için. Bir insanın hayatı Allah-u Teala tarafından o kişi mutlu olsun diye kendisine verilmiştir, tevdi edilmiştir. Allah insana ruhundan öpülmüş ve insanı hayat adı verilen bir muhteva ile tamamlamıştır. Yaşamak, canlı olmak, sadece iki alternatif var. Biri yaşamak, ikincisi ölmek. Ölü olan bir insan, ruhu kendisinde iken de, ruhunu Allah'a ulaştırmış olduğu zaman da, her iki halde de ruhsuz kalacaktır. Çünkü ölüm mutlaka ruhun vücuttan ayrılmasını ifade eder. Neden? Çünkü ruh için ölen bir fizik vücut artık bir mekan olamaz. Bildiğiniz gibi nefsler için ve ruhlar için fizik vücut bir mekandır. Sevgili kardeşlerim, rüya gördüğünüz zaman iki şekilde rüya görebilirsiniz. Bir, çevrenizdeki her şey sizin için fiziktir. Yani bir odaya kapıyı açmadan, kolu çevirmeden, kapıyı açmadan giremezsiniz. Duvarların içinden geçemezsiniz. Şu anda fizik dünyamızda standartlar neyse onu yaşarsınız rüyanızda. Bunun manası o sırada berzah alemindesiniz. Yani nefslerinize ait olan bir alem var, berzah alemi. O alemde bizden evvel ölen herkes nefsleriyle yaşamlarını sürdürmektedirler. İşte orada, o alemde, bu dünyadakine çok benzeyen bir hayat yaşanır. Aramızdan ölerek ayrılmış olan herkes oradadır. Rüyanızda onlarla buluşursunuz, konuşursunuz, eski günleri yad edersiniz. O zaman onlara sizi inandıracak olan sualleri sorun. Aranızda mesela çok özel bir konuşma geçmiştir. Öyle bir olaydır ki, ölümün rahmetliyle
hayattayken o olayı yaşamışsınızdır. Onu sorun. Bu dünyadaki yaşantınızın bir gerçek olduğunu, orada da hayatın devam ettiğini ispat eder o size. Çünkü anlatacağı şeyler, konuştuğunuz şeyler, evvelce yaşadığınız şeylerdir. Ve hangi derinlikte sual sorarsanız sorun, aldığınız cevaplar hep size o ölmeden evvel onun yaşadığı devrede onunla beraber geçirdiğiniz hadiseleri beraberce yaşadığınız olayları onun da tam olarak yaşadığını idrak edeceksiniz. İstediğiniz kadar sual sorun, aldığınız bütün cevaplar konuştuğunuz kişinin o rahmetli olan olduğunu göreceksiniz. İşte buraya ulaştığınız zaman ölmenin aslında bir yok olma olmadığını, yaşantının berzah aleminde devam ettiğini ve aynı aileden olan rahmetli olanların bir arada yaşadıklarını göreceksiniz. Tıpkı bu dünyada onlar ölmeden evvelki hayat orada da devam ediyor. Buradaki gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu sadece biz bu dünyada yaşarken bizden evvel rahmetli olanlarla bir ilişkinin her zaman kurulabileceğini ifade etmek üzere sizlere anlatılıyor. Bunun ötesi bir insanın kıyametten sonra yaşayacağı hayat. Sadece iki tane alternatif var. Bir, cennette olmak. İki, cehennemde olmak. İblis, insanların başına korkunç bir tuzak kurmuş. İslam aleminin başına demek daha doğru. Ötekiler zaten daha evvelden hedeflerini kaybetmişler. İslam aleminin hedeflerini kaybetmesinin arkasında ne yatıyor? İblisin bütün İslam alemine kabul ettirdiği bir korkunç tuzak. İslam'ın 5 şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunlar da insanların mutlaka cennete gireceği iddia ediliyor. Bu konudaki incelemeyi göstermiştir ki İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. 6. şart zikirdir. 7. şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusu değilse, o kişi için takva sahibi olmak mümkün değildir. Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Münibine ileyhi ve yettekuhu" diyor. Allah'a yönel ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve takva sahibi ol. Ve kum salat ve namaz kıl ve la tekune minel müşrikin, ve müşriklerden olma. Ayet-i kerime devam ediyor. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara
ikilere ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Demek ki fırkalara ayrılan insanlar bir bütün oluşturuyor. Fırkalara ayrılmış durumdalar. Bunların dışında bir tek fırka kalıyor. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin fırkası. İşte o fırka, fırkayı Naciye'dir. Necat bulan, neticede cennete girecek olan insanların fırkası. Allah Teala buyuruyor ki ve uzlimetül cenneti lil muttakine gari vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kaf suresi 31. ayet-i kerime. Görülüyor ki takva sahibi olmayanlar şirktedir. Takva sahibi olmayanların gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Sadece bir tek dilekle herkesin takva sahibi olması mümkün. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, bizi dinleyenler, bir din öğretimi gördünüz. Sizlere İslam'ın 5 şartını öğrettiler. İslam'ın 5 şartı da haktır, mutlaka yerine getirilmesi gereklidir. Onlar da öyle söylüyor, biz de öyle söylüyoruz. İslam'ın 5 şartı haktır, mutlaka gerçekleşmelidir. Konumuz farklı. Yeter mi İslam'ın 5 şartı bir insanı cennete ulaştırmaya? Hayır, yetmez. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler takva sahibi olamıyor. Ama cennette sadece takva sahiplerine ait. O zaman Allah'a mülaki olmayı dilemek 6. şart olarak giriyor devreye. Şimdi bizi dinleyenlere soruyoruz. İslam'ın 5 şartıyla hareket ediyorsunuz. Cennete gideceğinizi zannediyorsunuz. Ama gördünüz ki cennet sadece takva sahiplerine ait. Hala bunca alim biliyor da bilmiyor da sen mi biliyorsun mu diyeceksiniz. Bildiğiniz gibi hidayet insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Allah Teala buyuruyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmasıdır. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, Allah'a ruhun ulaştırılması hüve, işte o el hüda, hidayettir. Öyleyse İnsanlar acaba neden hidayeti gizlemek durumunda kalmışlar? Onları korkutmuşlar. Demişler ki ruh vücuttan çıkarsa hafazan Allah insan ölür.
Allah korusun, insan mutlaka ölür diyorlar. Ruh vücuttan ayrılınca insanın öleceğini zannediyorlar. Ve bu İslam'ın mahvolmasını sağlayan bir muhteva taşıyor. Sevgili kardeşlerim, bütün ilimlerin başlangıçtaki kaynağı İslam'dı. Bütün dünyaya İslam alemi fiziği, matematiği taşıdı.

Piri Reis'in haritasının esrarı hala çözülememiştir. Bugünün tekniğinin ulaşabildiği yeni yeni bulunan her şey Piri Reis'in haritasında mevcut. O zamanki ilimle Piri Reis'in böyle bir haritayı vücuda getirilmesi mümkün değil. Ama vücuda gelmiş harita. Herkes de var. Öyleyse farklı bir dizayn var. Yardım alma işlevi var. İşte insanlar Allah'a yedi kademeli bir mesafe içindedirler. Yedi tane kademe, Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci kademe yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Sonra mürşide tabiyet. Birinci kademe üçüncü basamak, ikinci kademe 14. basamak. Tabiyet olmasa ne olur? Tabiyet olmazsa ruh vücuttan ayrılamaz. Kim mürşidine tabi olursa onun ruhu mutlaka vücudundan ayrılır o dergâhta ve o dergâhtan tabi olduğu yer her neresiyse oradan ayrılarak o ruh mutlaka devrin imamının dergâhına ulaştırılır. Orada insan safları sol tarafta erkekler, sağ tarafta hanımlar olmak üzere iki ayrı grup oluşturur. Erkekse erkekler sırasına erkeklerin safları arasında ait olduğu yeri alır. Hanımsa hanımların safları arasında ait olduğu yeri alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yolculuk oradan başlar. O ruh başlangıçta dergâhta biraz ana dergâhta eğitim görecektir. Sonra Allah'a doğru seyri sülk isimli yolculuğa katılacaktır. Ve birinci kata kadar çıkabilecektir. Oradaki görevini tamamlayınca ikinci kata kadar çıkabilecektir. Ve bu görev tamamlamaların 3., 4., 5., 6., 7. kattaki işlevleri de tamamlanacaktır. Bu arada o kişinin ruhu zikir hücrelerinde zikir devresini tamamladıktan sonra sitetin müntahaya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsan ruhu biz istesek de, istemesek de Allah'a geri dönecektir. Eğer böyle bir imkandan haberimiz olmamışsa, ki bu bize mümkün görünmüyor, mutlaka insanlar bu talebin farkına varırlar. Çünkü kıyamet günü cehennem bekçileri insanlara sorarlar. Sana Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Ve Allah'a ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennem demedi mi?
Oradaki cevap, evet, bize hidayetçiler geldiler ama biz onlara aldırmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Sevgili kardeşlerim, Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesi bu konuda çok açık bir gerçeği simgeliyor. Allah Teala elbette önceden zaman parçaları içerisinde ne olacağını biliyor. Allah'a göre zaman parçalarının hepsi yaşanmıştır, geçmiştir. Bizim yaşadığımız bu devre ve bundan sonraki kıyamete kadar geçen devredeki yaşantılar hepsi Allah'a göre geçmiş zamandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. İnsanlar Allah'a mülaki olmayı dilemek mecburiyetindedirler. Dilemezlerse gidecekleri yer şirkte kalacakları için cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartının içinde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir husus mevcut değil. Bunun kadar önemli bir başka olay daha var. İslam'ın 5 şartının içinde mevcut olmayan o zikirdir. Allah Teala veskür ismi Rabbike etebettil ileyhi teptila diyor.

Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ibadetin zikir olduğunu söylüyor Allah Teala Ankebut 45'te.

Utlu uhiye minel kitabi. Onlara kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den oku. Ve kumus salat ve namaz kıl. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz, münkerden ve fuhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber. Ve le muhakkak ki mutlaka zikrullah, Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek ekberdir diyor. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de münkerden ve fuhuştan men eden, namazdan da daha büyük bir ibadettir diyor Allah Teala namaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, en büyük ibadet olan zikir İslam'ın 5 şartı arasında yok. Zikir yoksa manevi tekamül yok. Manevi tekamül bir insanın ruhu Allah'a yöneldikten sonra, vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıktıktan sonra o kişinin nefsinin kalbindeki fazılların, nurların miktarına göre tayin eder. O nurlar her %7 fazıl birikimini gerçekleştirdiğinde nefsin kalbinde ruh Allah'a doğru yaptığı seyri sülük adlı yolculuğunda bir gök katı diğer ruhlarla beraber yükselir. Bu yükselenlerin hepsinin kalpleri en az o seviyeye müsaittir. Kişi birinci gök katına kadar olan birinci gök katına yükseliyorsa o onun nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru vardır başlangıçta giren. %7 de fazıl nuru vardır. İkinci defa %7 fazıl nuru oluştu. Ruh ikinci gök katına çıkar. İkinci gök katına kadar çıkabilir. Çıkabilir. Diğerleri daha üst kata çıkarlar. Üçüncü defa %7 fazıl birikimi. Ruh üçüncü gök katında. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi. Ruh yedinci gök katında 7 tane alem geçecektir. Son alem zikir hücrelerindir. Orada zikrini tamamladığı zaman sitede müntahaya ulaşacak zikir hücrelerinden ayrılarak oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Böyle olmadı, kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi, ruh da ondan ayrılmadı. Kişi öldüğü zaman artık o ruh için fizik vücut bir melce, bir sığınak değildir. Sadece bir görüntü olarak kalacaktır. Ruh içinde, nefs içinde fizik vücut onların sığınağı olmak yetkisini yitirmiştir, kaybetmiştir. Ruh da, nefs de, ruh öldüğü, fizik vücut öldüğü andan itibaren artık onun içinde değillerdir. O sadece bir görüntü.

0: üretilir, mekan olmak vasfını kaybetmiştir. Sevgili kardeşlerim, işte bu noktada Azrail Aleyhisselam ve onun melekleri gelirler. Ruhu alırlar. Allah'a doğru onların yolculuğu başlar. Bu yolculuk dikey olarak 7 tane gök katını aşar. Sedret-i kadar Azrail Aleyhisselam ve onun ekibi o ruhu götürür. Sedret-i Münteha'dan sonra ruh, Allah'ın ruhu Allah'a geri döner. Eğer bu kişi Allah'a milaki olmayı dilememişse ruhu Allah'a ulaşır. Dilemişse ruhu gene Allah'a ulaşmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği için 7 tane gök katını zikir sayısının mürşidine tabi olunca ruh vücudundan ayrılmıştır. Seyri süluka girmiştir. 7 tane gök katını diğerleriyle beraber aşmıştır. Yedinci gök katının 7 tane alemini geçmiştir. Ve sitedin mütağdan Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur. Ölümle de ruh Allah'a ulaşır. Nefs tezkiyesi yapıldığı zaman da ruh Allah'a ulaşır. Her halükarda bir insan cehennemlik de olsa, cennetlik de olsa ruhu mutlaka Allah'a geri döner. Ruh Allah'ın ruhudur. Ama fizik vücut ya cennete gidecektir ya da cehenneme gidecektir. İşte Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan için gidilecek yer ne yazık ki cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bizi ilk defa dinleyenler, kendilerine öğretilen eksik ilim sebebiyle bu söylediklerimizden haberdar olmayan muhterem din adamları, sözlerimizi inceleyin. Bilgisayarın hafızasında binlerce saatlik konuşmamız var. Onları inceleyin. İncelemekten muradımız ne? İnceleyin demekten söylediğimiz ayetlere bakın. Kur'an-ı Kerim'de bu ayetler var mı? Ve ayetlerin gerçek çehresi yani batını acaba ne söylüyor? Sevgili kardeşlerim, muhterem din adamları, biliyoruz ki size ilim öğretildi. Fıkıh öğretildi, kelam öğretildi, hadis öğretildi. Belki tasavvufun öğretildiği insanlar da şu anda aranızda. Tasavvuf hocaları da ilim öğrendiler. Buradaki muhtevada eksik olan ne, yanlış olan ne? İslam'ın beş şartının yeterli olduğunu, cennete girmek için yeterli olduğunu zannetmek. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeden kimse takva sahibi olamıyor. Takva sahibi olamazsa cehennemden kurtulması hiçbir şekilde mümkün değil. Çünkü cennet sadece takva sahiplerine açık. Gene görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler şirkte. Müşriklerin cennete girmesi mümkün değil. Ve bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sizleri şirkten kurtaracaksa, kurtaracağı kesin değil mi? Rum 31 ve 32 açık ve kesin olarak söylüyor. Ve sizi takva sahibi kılacaksa, gene Rum 31 32 aynı şeyi söylüyor. Sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenler takva sahibi olabilir. Ve sadece onlar gizli şirkten kurtulabilir. Açık şirk zaten putlara tapmaktır. Onların kurtuluşunun olmadığını herkes bilir. Ama önemli olan insanların bilmediği, onlara yanlış öğretilmiş olan Kur'an hakikatleri. Şimdi dini bugünkü din öğretisinden alan bütün insanlar zannederler ki İslam'ın beş şartı yeterlidir ve onu yaptık mı doğru cennete giremeyiz ama günahlarımız kadar Allah bizi cehenneminde hafif tertip kavurur, yakar. Ondan sonra hop oradan çıkarız, cennete gideriz. Hayır sevgili kardeşlerim gidemezsiniz. Cehenneme giren cehennemde kalır. 52 tane hatta 53 tane Kur'an-ı Kerim ayeti kerimesi cehenneme giren bir kişinin cezalandırılmak üzere cehenneme giren bir kişinin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını en açık şekilde söylüyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenlerin cehennemden çıkıp da cennete gireceklerine dair hiçbir ayet-i kerime mevcut değil. İnsanlar korkutulmuşlar. Aman Kur'an-ı Kerim'i incelemeyin. Çarpılırsınız ha. Allah Teala da bize sadece o çarpılırsınız dediği Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Biz Arapçayı doğru dürüst bilmeyen bir din öğreticisiyiz. Öyleyse nasıl oluyor da 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim yazabiliyoruz? Bin 536 sayfa. Nasıl oluyor da 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim'in sahibi oluyoruz? Ve bugüne kadar kimse bir ayetimizin yanlış olduğu konusunda bir ispata ulaşamadı. Tam aksine bizim yanlış olduğumuzu zanneden kişinin kendisine ait olan veya bir başkasına ait olan Kur'an-ı Kerim'de yanlışlarını ispat ettik onlara. Bir tane Kur'an-ı Kerim var. Onu Allah yazdırdı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ve bize de Kur'an-ı Kerim'in sırları onu Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme yazdıran Allah'ın öğretisidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Bir Allah'a ulaşmayı dilerseniz eğer, ne kaybedersiniz ki? Siz bizim karşımızda da olsanız kardeşimizsiniz. Bizimle beraber de olsanız kardeşimizsiniz. Biz size düşman olamayız. Sizin karşınızda olamayız. Sadece bu anlattığımız hakikatleri bilmeyen insanları cehennemden kurtarmak için bir faaliyetin içindeyiz. Asırlardan beri yanlış bir öğreti olan, İslam'ın 5 şartından ibaret kılınan ve Kur'an'ın devre dışı bırakıldığı, insanların yazdığı kitaplara dayalı olan bir yanlış din öğretimi insanları, İslam alemini hem dünya ilminin çok gerisinde bırakmıştır hem de topyekun insanlar cehenneme doğru yürüyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemesini kişinin yeterli buluyor. Onları mürşitlerine dilerlerse Allah'a ulaştırıyor. Mutlaka ulaştırıyor. Tabiyetlerini sağlıyor. Ondan sonra da Allah'a doğru yola çıkan ruhlarını sırat-ı müstakim üzerinden kendisine gene Allah ulaştırıyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği an Allah ondan haberdardır. Kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Tabiiyetini sağlayacaktır. Kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Bundan sonra Allah Teala o kişiyi cennetine üçüncü kat cennetine ulaştırmak istikametinde yardımını esirgemeyecektir. O kişinin ruhunu, mürşidine tabiyette vücudundan ayrılmış olan ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırdığı zaman da o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Buraya kadarı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Bir insanın dünya mutluluğu ise nefsinin kalbindeki afetlerin seviyesine bağlıdır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Allah'a ulaşmayı diledi. Mürşidine tabi olduktan sonra nefsinin kalbini Allah-u Teala 7 kademede %51 nurla doldurdu. Böyle bir muhteva kişinin dünya mutluluğunun %51'e ulaşmasını sağlar. Bunu Allah gerçekleştirir. Ve kişinin nefsinin kalbindeki %51 nur birikimi onu dünya mutluluğunun %51'ine ulaştırır. Üçüncü kat cennet, dünya mutluluğunun yarısı Allah-u Teala tarafından bütün insanlara hibe edilir, karşılıksız verilir. İşte o Allah'tır ki insanları bu kadar çok sever. Onların sadece mutlu olmalarını sağlar. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Bütün kavimlerde. Hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi Resullerini inkar ettiler.
2: Araf suresinin 133. ayet-i kerimesi. Bundan firavunların üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, lit afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Görüyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Her devirde aynı şeyler oluyor. Allah'ın Resulü aralarından çıkıyor ve Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Bunun üzerine toplumun çok büyük bir kısmı mutlaka ona karşı çıkıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de sahte peygamber demişler. Bütün peygamberlere, bütün resimlere hep aynı şeyler söylenmiş. Ve hep inkar edilmişler. Hep reddedilmişler. Onun üzerine Allah-u Teala mutlaka cezalandırmış. Zamanımızda da aynı şeyler oluyormuş.
0: Ve Resul dedi ki, Ya Rabbi, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti.
2: Her devirde Allah'ın Resulleri onlara Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Bana tabi olun ki mümin olasınız, velayetten kurtulasınız. Öyleyse Allah Hazreti Musa zamanında da onun bütün kavminin mutlu olmasını istiyordu. Hazreti Musa'ya verdiği görev de o insanları o mutluluğa ulaştırmaktı. Tabi olsalar da hepsi mutluluğa ulaşacaklardı. Ama tabi olmadılar.
3: Doğan Suresinin 12. ayetinde Rabbimiz bu azabı üzerimizden kaldır çünkü biz de müminiz. Nerede onlarda ibret almak? Onlara açıklayan bir Resulümüz geldi, ondan yüz çevirdiler. Gerçekten öyle. Allah'ın Resulü geliyor, Resulden yüz çeviriyorlar. Ona öğretilmiş diyorlar, şeytandan vahiy alıyor diyorlar. Delidir diyorlar. Onun sözlerinden ibret almıyorlar.
4: Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah her şeye kadirdir. Dostlarını çok sever. Neden onun dostu olmak varken düşman olmayı seçersiniz? Ha benim canlarım, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri o kadar seviyorum ki bir bilseniz.
5: Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemek kurtuluştur. Hepiniz için kurtuluş kapıda bekliyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle size dünya saadetinin yarısını vermeye hazır. Üçüncü kat cenneti de. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin.
6: Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda.
7: Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi? Gerisini Allah getirecek. Ona ait. Siz sadece dileyeceksiniz. İşte o Allah sizi çok seviyor ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve onlara yaptıkları şeylerin kötülüğü aşikar oldu. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Ve onlara, bugün sizi unutacağız. Tıpkı sizin bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi. Ve sizin mevanız kalacağınız yer ateştir. Ve sizin için bir yardımcı yoktur denildi. İşte bu, Allah'ın ayetlerini alay konusu etmeniz sebebiyledir. Ve sizi dünya hayatı aldattı. Öyleyse o gün oradan çıkarılmazlar. Ve onlardan bir özür istenmez, kabul edilmez. Öyleyse hamd, göklerin ve yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde büyüklük ve azamet O'na mahsustur. Ve O azizdir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 35 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Kitabın indirilmesi aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık. Ve bilinen, tespit edilen bir zamana kadar. Ve onlar ki uyarıldıkları şeylerden yüz çeviren kafirlerdir. De ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Onların yeryüzünde ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerde ortağı mı var? Eğer siz sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz bana, bundan evvelki bir kitap ve ilimden ilmi bir eser getirin. Allah'tan başkasına dua edenden daha dalalette kim vardır? Kıyamet gününe kadar ona kimse icabet etmez. Ve onlar, putlar, onların dualarından gafildirler, habersizdirler. İnsanlar haşrolundukları, bir araya getirildikleri zaman putlar onlara düşman oldular. Ve onların ibadetlerini inkar ettiler, kabul etmediler. Ve onlara ayetlerimiz beyan edilerek, açıklanarak okunduğu zaman kafirler, ayetlerimiz onlara gelince hak ayetlerimiz için bu apaçık bir sihirdir dediler. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu ben uyduruyorsam, o takdirde Allah'tan bana gelecek bir şeye siz mani olamazsınız. O, onun Kur'an hakkında daldığınız şeyleri, yaptığınız iftiraları en iyi bilir. Benimle sizin aranızda ona, Kur'an-ı Kerim'e şahit olarak o, Allah yeter. Ve o gafurdur, rahimdir. Ben diğer Resullerden farklı bir bidat ortaya çıkarmış değilim de. Ve bana ve size ne yapılacağını ben bilemem. Ben sadece bana vahyedilene tabi olurum. Ve ben apaçık bir nezirden başka bir şey değilim. De ki, gördünüz mü? Ya o Kur'an Allah'ın katından ise ve siz onu inkar ettinizse? Ve İsrailoğullarından bir şahit onun misline şahit olduysa, böylece iman ettiyse ve siz de büyüklük tasladıysanız, muhakkak ya Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. İnkar edenler amenu olanlara, eğer o hayırlı olsaydı, ona saygıda, imanda bizi geçemezlerdi, dediler. Onunla, Kur'an'la hidayete eremeyince o zaman, bu eski bir yalandır, diyecekler. Ve ondan, Kur'an'dan önce imam ve rahmet olarak Hazreti Musa'nın kitabı Tevrat vardır. Bu Arap lisanı ile Hazreti Musa'nın kitabını tasdik eden bir kitaptır. Zalimleri uyarmak ve muhsinleri müjdelemek içindir. Muhakkak ki onlar, Rabbimiz Allah'tır dediler. Sonra onlar Allah'a istikamet üzere oldular. Artık onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar.
İşte onlar cennet ehlidirler. Orada ebedi kalacak olanlardır, yapmış olduklarının karşılığı, mükafatı olarak. İnsana, anne ve babasına ihsanla davranmasını vasiyet ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı ve onu güçlükle doğurdu. Ve onun taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet erginlik çağına ulaştığı zaman 40 yaşını tamamladı. Şöyle dedi: Rabbim, bana anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmekte, senin razı olduğun salih amel, nefs tezkiyesi yapmakta beni başarılı kıl ve zürriyetimi ıslah et. Muhakkak ki ben sana tövbe ettim ve muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. İşte onlar ki onlardan yaptıklarını en güzel şekilde kabul ederiz. 1'e 700'e kadar derece veririz. Ve onların günahlarına cevaz vermeyiz, örteriz, sevaba çeviririz. Onlar cennet ehli arasındadırlar. Onların vaad olundukları şey gerçek bir vaattir. Ve o anne ve babasına, ikinize de of, ikinizden de bıktım. Daha önce nice nesiller gelip geçmişken benim topraktan diriltilerek çıkarılacağımı mı vaat ediyorsunuz, dedi. Ve onlar, anne ve babası Allah'tan yardım isteyerek, kendine yazık ediyorsun, iman et, muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır, dediler. Bunun üzerine o şöyle dedi: bu evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir. İşte onlar ki onlardan evvel gelip geçmiş olan cin ve insan toplumlarında üzerlerine azap sözü hak olmuştur. Muhakkak ki onlar hüsranda olanlardır. Ve herkes için amellerinden dolayı dereceler vardır. Onlara amellerinin karşılığının ödenmesi için. Ve onlara zulmedilmez. Ve o gün kafirler ateşe arz edilirler. Siz dünya hayatınızda size göre güzel şeylerinizi tükettiniz. Ve onunla metalandınız, sefa sürdünüz. Artık bugün alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız. Yeryüzünde haksız yere kibirlendiğiniz ve fasıklık yapmış olduğunuz için. Ad kavminin kardeşini hatırla. Ahkaf'taki kavmini uyarmıştı. Ondan önce ve sonra Allah'tan başkasına kul olmayın diye uyaran birçok nezirler gelip geçmişti. Gerçekten ben büyük günün azabının üzerinize olmasından korkarım. Sen bizi ilahlarımızdan döndürmek için mi bize geldin? Eğer sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen, o zaman bize vaat ettiğin şeyi, azabı getir, dediler. Dedi ki, o ilim, o azabın bilgisi ancak Allah'ın katındadır. Ve ben onunla gönderildiğim şeyi size tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum. Fakat onu, azabı, vadilerine doğru yönelen bulutu gördükleri zaman, bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur, dediler. Hayır, o kendisini acele istediğiniz şey, içinde elim azap olan bir rüzgardır, fırtınadır. O Rabbinin emriyle her şeyi dumura uğratır, yok eder. Böylece sabahleyin onların meskenlerinden başka hiçbir şey görünmez oldu. Mücrim kavmi işte böyle cezalandırırız. Ve andolsun ki biz onlara size dahi vermediğimiz imkanları verdik. Ve onlara işitme, görme hassaları ve idrak verdik. Fakat işitme ve görme hassaları onlara fayda sağlamadı. Ve idrakleri de onlara bir şey sağlamadı. Allah'ın ayetlerini bilerek inkar ediyorlardı. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Ve andolsun sizin etrafınızdaki beldelerden pek çoğunu helak ettik. Ve ayetleri açıkladık ki belki böylece onlar dönerler diye. Allah'tan başka yakınlık sağlaması için ilahlar ittihaz ettikleri zaman onlara yardım etmeleri gerekmez miydi? Hayır, putlar onlardan saptılar, uzaklaştılar.
İşte bu onların yalanları ve iftira etmiş oldukları şeydir. Cinlerden bir grubu sana yöneltmiştik, Kur'an'ı dinlemeleri için. Onun huzuruna geldikleri zaman, "Susun, dinleyin," dediler. Sonra Kur'an-ı Kerim okuması bitirilince kendi kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler. Onlar, "Ey kavmimiz, muhakkak ki biz Hazreti Musa'dan sonra indirilen, onların elindekini tasdik eden, hakka ulaştıran ve tarik-i müstakime hidayet eden bir kitap dinledik," dediler. "Ey kavmimiz, Allah'ın davetçisine icabet edin ve ona iman edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve mağfiret etsin, sevaba çevirsin ve sizi elim azaptan korusun. Ve Allah'ın davetçisine icabet etmeyen kimse, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Ve onun Allah'tan başka dostları yoktur. İşte onlar apaçık dalalet içindedirler. Onlar gökleri ve yeri yaratanın Allah olduğunu görmediler mi? Ve o onları yaratmaktan yorulmaz. Ölüleri diriltmeye kadirdir. Evet, muhakkak ki o her şeye kadirdir. Ve o gün kafirler ateşe arz olunurlar. Bu hak değil mi?" denince, "Evet, Rabbimize andolsun ki gerçek," dediler. Allah, "Öyleyse inkarlarınız sebebiyle azabı tadın," dedi. "Öyleyse ulul azim olan Resuller gibi sabret ve onlar için acele etme. O gün vaat olundukları şeyi, azabı gördükleri zaman, gündüzün bir saatinden fazla kalmamış gibi olurlar. Bu bir tebliğdir. Artık fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi?" Muhammed Suresi Medine'de nazil olmuştur. 38 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnkar edenlerin ve insanları Allah'ın yolundan men edenlerin amellerini Allah boşa çıkardı. Âmenû olan ve salih amel, nefsi tezkiye edici ameller yapanların ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğimiz şeye, Kur'an-ı Kerim'e ve onun Rablerinden bir hak olduğuna inananların günahlarını Allah örttü ve onların hallerini ıslah etti. Bunlar, kâfirlerin batıla tabi olması ve âmenû olanların Rablerinden inen hakka tabi olmaları sebebiyledir. Allah insanlara işte böyle kendi durumlarını misal verir. Artık kâfirlerle karşılaştığınız zaman onları güçsüz, zayıf bırakıncaya kadar boyunlarını vurun. Bağlarını kuvvetlendirin, esirleri sıkıca bağlayın. Nihayet savaşı, onun ağırlıklarını, silahlarını ve savaş levazımatını bırakınca da onları ister lütuf olarak bedelsiz veya fidye alarak bedel karşılığı bırakın. İşte böyle. Ve eğer Allah dileseydi elbette onlardan intikam alırdı. Ve lakin bu sizin bir kısmınızı diğer bir kısımla imtihan etmek içindir. Ve onlar ki Allah yolunda öldürülenlerdir. O takdirde onların amelleri boşa çıkarılmaz. Allah onları hidayete erdirecek ve onların hallerini ıslah edecektir. Ve onları kendilerine tarif ettiği cennete dahil edecektir. Ey âmenû olanlar! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Ve onlar ki kâfirdirler. Artık onlar helaka maruzdurlar. Ve onların amellerini Allah boşa çıkardı. Bu, onların Allah'ın indirdiği şeyi kerih görmeleri sebebiyledir. Böylece Allah, onların amellerini boşa çıkardı. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı? Onlardan öncekilerin akıbeti nasıl oldu baksınlar. Allah, onları dumura uğrattı, helak etti. Ve onun bir benzeri de kâfirler içindir. Bu,
Allah'ın ameni olanların dostu olması sebebiyledir. Ve kafirlerin ise gerçek dostu, Mevlası yoktur. Muhakkak ki Allah, ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel, nefs tezkiye edici ameller yapanları, altından nehirler akan cennetlere koyar. Ve onlar ki kafirlerdir. Dünyada metalanırlar, faydalanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Ve ateş onların mekanıdır. Nice beldeler seni çıkardıkları ülkeden daha kuvvetliydi, daha üstündü. Onları helak ettik. O zaman onlar için bir yardımcı yoktu. Öyleyse Rabbinden beyyine, delil üzerinde olan kişi, kötü ameli kendisine süslü gösterilen ve hevalarına tabi olan kişiler gibi midir? Takva sahiplerine vaat edilen cennetin durumu şudur ki, içinde kokusu değişmeyen sudan nehirler, tadı bozulmayan sütten nehirler, içenlere lezzet veren şaraptan nehirler ve saf, süzülmüş baldan nehirler bulunur. Onlar için orada her çeşit meyve bulunur ve onlar için Rablerinden mağfiret vardır. Bunların durumu ateşte devamlı kalacak olan ve hamim, sıcak kaynar su içirilen, bu sebeple bağırsakları parçalanan kimsenin durumu gibi midir? Ve seni dinleyenlerden bir kısmı senin yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilenlere biraz önce o ne dedi dediler. İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürledikleri kişilerdir ve onlar hevalarına tabi olanlardır. Ve onlar ki hidayete ermişlerdir. Allah onların hidayetini artırdı ve onlara takvalarını verdi. Öyleyse o saatin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Halbuki onun alametleri, işaretleri gelmiştir. Fakat o saat kendilerine geldiği zaman onlara hatırlatmanın ne faydası olur ki? Bu durumda Allah'tan başka ilah olmadığını bil ve kendi günahların için mümin erkekler ve mümin kadınlar için mağfiret dile. Ve Allah sizin dönüşünüzü ve sizin yurdunuzu bilir. Ve ameni olanlar, savaşı emreden bir sure indirilmeli değil miydi derler. Sonra da muhkem, hükmü açık ve kesin bir sure indirilince ve onun içinde savaş zikrolunuyorsa, bahsediliyorsa, kalplerinde hastalık olanların, üzerlerine ölüm hali çökmüş gibi bir bakışla sana baktıklarını görürsün. Oysa onlar için en iyi, en uygun olan odur ki, itaat ve maruf sözdür. Fakat bir işe azmedildiğinde, o zaman Allah'a sadık olsalardı, muhakkak ki onlar için daha hayırlı olurdu. Oysa sizden beklenen, yeryüzünde fesat çıkarmaya dönmeniz ve birbirinizi, akrabalarınızı öldürmeniz mi olmalıydı? İşte onlar Allah'ın kendilerine lanet ettikleridir. Bu sebeple onların nefslerinin işitme hastalarını sağır ve görme hastalarını kör yaptı. Hala Kur'an'ı tefekkür etmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitleri mi var? Muhakkak ki kendilerine hidayet tebeyyün ettikten açıkça belli olduktan sonra arkalarına geri dönenleri şeytan küfre ulaştırdı ve onları kötü emellere yöneltti. İşte bu düşmanların Allah'ın indirdiği şeyi kerih görenlere size bazı işlerde itaat edeceğiz demeleri sebebiyledir. Ve Allah onların sırlarını bilir. Artık melekler onları vefat ettirirken onların yüzlerine ve arkalarına vuracakları zaman onların halleri nasıl olacak? İşte bu, onların Allah'ı öfkelendiren şeylere tabi olmaları ve onun Allah'ın rızasını kerih görmeleri sebebiyledir. Böylece onların amellerini boşa çıkardı. Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, Allah'ın onların gizli kinlerini asla ortaya çıkarmayacağını mı zannettiler? Ve eğer biz dileseydik, onları sana mutlaka gösterirdik. O zaman sen onları simalarından muhakkak tanırdın.
Ve sen onları mutlaka sözlerinin imasından da tanırsın. Ve Allah sizin amellerinizi bilir. Ve sizin aranızdan mücahitler ve sabredenler bize belli oluncaya kadar sizi mutlaka imtihan ederiz. Ve haberlerinizi de imtihan edeceğiz. Muhakkak ki inkar edenler, Allah'ın yolundan men edenler ve onlara hidayet açıkça belli olduktan sonra Resul'e muhalefet edenler, onlar Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Ve Allah onların amellerini heba edecek. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin. Ve amellerinizi batıl etmeyin. Muhakkak ki inkar edenleri ve Allah'ın yolundan men edenleri, sonra da kafir olarak ölenleri artık Allah asla mağfiret etmez, onların günahlarını sevaba çevirmez. Siz üstün olduğunuza göre gevşemeyin ve onları sulha davet etmeyin. Ve Allah sizinle beraber ve sizin amellerinizi asla eksiltmez. Muhakkak ki dünya hayatı bir oyun ve eğlencedir. Ve eğer amenu olursanız ve takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz size ecirleriniz verilir. Ve sizden mallarınızı istemez. Eğer sizden onu mallarınızı istese, böylece ısrar etse, siz cimrilik edersiniz. Ve bu sizin hasetinizi açığa çıkarır. İşte siz böylesiniz. Allah yolunda infak etmeye davet edilirsiniz. Buna rağmen sizden bir kısmınız cimrilik yapar. Ve kim cimrilik yaparsa o takdirde sadece kendi nefsi için cimrilik yapar. Ve Allah ganidir, zengindir. Ve sizler fakirsiniz. Ve eğer siz haktan dönerseniz sizi sizden başka bir kavimle değiştirir. Sonra onlar sizin gibi cimri olmazlar. Fetih Suresi Medine'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz sana apaçık bir fetih verdik. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etsin ve sana nimetini tamamlasın ve seni sırat-ı mustakime ulaştırsın diye. Ve Allah sana aziz bir zaferle yardım etsin. Müminlerin kalplerini, imanlarını iman ile artırsınlar diye sekineti indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ve Allah alimdir, hakimdir. Mümin kadın ve erkekleri orada ebedi kalmak üzere altından nehirler akan cennetlere koysun ve onların günahlarını örtsün diye. İşte bu Allah'ın indinde fezzül azimdir. Ve münafık erkek ve kadınlara, müşrik erkek ve kadınlara azap etsin. Onlar ki Allah'a kötü zan ile zanda bulundular. Kötü zanları onların üzerine dönsün. Ve Allah onlara gazaplandı ve onları lanetledi. Ve onlar için cehennemi hazırladı. Ne kötü varış yeri. Ve göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ve Allah azizdir, hakimdir. Muhakkak ki biz seni şahit, müjdeleyen ve uyarıcı olarak gönderdik. Allah ve onun Resulüne iman edin. Onu saygıyla yüceltin ve sabah akşam onu tesbih edin diye. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların ellerinin üzerinde Allah senin bütün vücudunda tecelli ettiği için ellerinde de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. Bundan sonra kim ahdini bozarsa o takdirde sadece kendi nefsi aleyhine bozar, Allah'a verdiği yeminleri ahdleri yerine getirmediği için derecesini nakısa düşürür. Ve kim de Allah'a olan ahdlerine vefa ederse yeminini
misakini ve ahdini yerine getirirse, o zaman ona en büyük mükafat, ecir verilecektir. Cennet saadetine ve dünya saadetine erdirilecektir. Araplardan muhallefunlar, geride kalanlar sana, mallarımız ve ailelerimiz bizi meşgul etti. Artık bizim için mağfiret dile diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. De ki, eğer Allah size bir zarar veya fayda dilerse, bu takdirde sizin için Allah'tan gelen bir şeye kim mani olabilir? Fayda veya zararı önleyebilir. Hayır, öyle değil. Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Hayır, siz Resul ve müminlerin ailelerine ebediyen asla dönmeyeceklerini zannettiniz. Ve bu zan kalplerinizde süslendi. Kötü bir zanla zanda bulundunuz. Ve siz helaka müstahak bir kavim oldunuz. Ve kim Allah ve onun Resulüne iman etmezse işte o zaman muhakkak ki biz kafirler için alevli ateş, cehennemi hazırladık. Ve göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini mağfiret eder ve dilediğine azap eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Savaştan geri kalanlar, ganimetlerin bulunduğu yere onları almak için gittiğiniz zaman, bizi bırakın, bize izin verin, size tabi olalım diyecekler. Onlar Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar. Onlara de ki, siz asla bize tabi olamazsınız. Allahü Teala daha önce böyle buyurdu. O zaman onlar da, hayır, siz bize haset ediyorsunuz, bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Hayır, onlar pek azı hariç fıkıh idrak edemiyorlar, anlayamıyorlar. Bedevi Araplardan savaştan geride kalanlara de ki, şiddetli, kuvvetli çarpışan bir kavime karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Ya onları öldürürsünüz, ya da onlar teslim olurlar. Bundan sonra eğer Allah'a itaat ederseniz, Allah size ahsen ecir verir. Ve eğer daha önce döndüğünüz gibi dönerseniz, size elim bir azapla azap eder. Amalara, topallara ve hastalara bir güçlük vebal yoktur. Kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, altından nehirler akan cennetlere koyar. Ve kim yüz çevirir dönerse, ona elim azapla azap eder. Andolsun ki, o ağacın altında sana tabi oldukları zaman Allah, müminlerden razı oldu. Ve onların kalplerinde olanı biliyordu. Böylece onların üzerine sakinet indirdi. Ve onlara yakın bir fetih nasip etti. Ve pek çok da ganimet vardır. Onları alırlar. Ve Allah azizdir, hakimdir. Allah size alacağınız pek çok ganimet vaat etti. Böylece bu konuda sizin için acele etti. Ve insanların ellerini sizden çekti. Ve müminlere ayet olsun ve sizi sırat-ı mustakime ulaştırsın diye. Ve henüz ulaşamadığınız Allah'ın kuşatmış olduğu diğer ganimetler var. Ve Allah her şeye kadirdir. Ve eğer kafirler sizinle savaşsaydılar, mutlaka arkalarını dönerlerdi, kaçarlardı. Sonra bir dost ve bir yardımcı da bulamazlardı. Daha önceden beri devam eden Allah'ın sünneti budur. Ve Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın. Ve sizi Mekke'nin ortasında onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra onların ellerini sizden ve sizin ellerinizi onlardan çeken O'dur. Ve Allah yaptıklarınızı görendir. Onlar ki kafirdirler. Ve sizi Mescid-i Haram'dan ve bekletilen kurbanları kesim mahalline ulaşmaktan men ettiler. Eğer kendilerini henüz tanımadığınız, bilmeden helak edeceğiniz mümin erkekler ve mümin kadınlar bulunmasaydı, bu yüzden bilmeksizin, haberiniz olmadan onlardan size bir sıkıntı isabet edecek olmasaydı, Allah savaşmanıza müsaade ederdi.
Allah'ın savaşa müsaade etmemesi, Allah'ın dilediğini rahmetine dahil etmesi içindir. Eğer müminler ayrılmış olsalardı, onlardan kafir olanları mutlaka elim azapla azaplandırırdık. Kafirler hamiyeti, cahiliye taassubunu kalplerine yerleştirince, Allah da Resulünün ve müminlerin üzerine sekinetini indirdi. Ve takva sözü onlara elzem oldu, hak ettiler. Ve onu takva sahibi olmayı en çok onlar hak ettiler. Ve ona ehil, layık oldular. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Andolsun ki Allah, Resulünün rüyasının hak olduğunu tasdik etti. Ve Allah dilerse, siz mutlaka Mescid-i Haram'a emin olarak, başlarınız tıraş edilmiş ve saçlarınız kısaltılmış olarak korkusuzca gireceksiniz. Fakat Allah, sizin bilmediğiniz şeyleri bildiği için, bundan başka daha önce size yakın bir fetih nasip etti. Resulünü hidayet ile ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve şahit olarak Allah yeter. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla beraber olanlar, kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında çok merhametlidirler. Onları rükû ederken, secde ederken ve Allah'tan fazıl ve rıza isterken görürsün. Onların alametleri yüzlerindeki secde izleridir. İşte bunlar onların Tevrat'taki ve İncil'deki vasıflarıdır. Filizini çıkaran, sonra onu kuvvetlendiren, böylece kalınlaşan, sonunda gövdesi üzerinde yükselen, çiftçilerin hoşuna giden ekin gibidir. Onlarla kafirleri öfkelendirmek içindir. Ve Allah, onlardan ameni olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlara mağfiret ve büyük ecir vaat etti. Hucurat Suresi Medine'de nazil olmuştur. 18 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın ve O'nun Resulü'nün önüne geçmeyin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah en iyi işiten, en iyi bilendir. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Ve ona sözü birbirinize bağırdığınız gibi bağırarak söylemeyin. Siz farkında olmadan amelleriniz heba olur. Allah'ın Resulü'nün yanında seslerini alçaltanlar, işte onlar Allah'ın takva için kalplerini imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için mağfiret ve büyük ecir vardır. Muhakkak ki sana odaların dışından seslenenlerin çoğu akıl etmezler. Ve eğer onlar, sen onların yanına çıkıncaya kadar sabretselerdi, mutlaka onlar için daha hayırlı olurdu. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ey amenu olanlar! Eğer bir fasık size bir haber getirirse, o zaman araştırın. Yoksa cahillikle bir kavme kötülük edersiniz de, sonra yaptığınız şeye pişman olursunuz. Ve aranızda Allah'ın Resulü olduğunu biliniz. Eğer işlerin çoğunda size itaat etseydi, mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde müzeyyen kıldı.

Böylece ikisinin arasını adaletle düzeltin. Onlara adil davranın, diğerine zulmetmeyin. Muhakkak ki Allah adaletle davrananları sever. Müminler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Ey amenü olanlar! Bir kavim başka bir kavimle alay etmesin. Belki onlar alay edilenler diğerlerinden daha hayırlıdır. Ve kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesin. Belki kendilerinden diğerleri daha hayırlıdırlar. Ve birbirinizi ayıplamayın. Kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasık isimler ne kötü. Ve kim tövbe etmezse işte o zaman onlar zalimdirler. Ey amenü olanlar! Zandan çok sakının. Muhakkak ki bazı zanlar günahtır. Ve tecessüs etmeyin. Merak edip insanların hatalarını araştırmayın. Sizin bir kısmınız diğerlerinin dedikodusunu yapmasın. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette ondan tiksinirsiniz. Ve Allah'a karşı takva sahibi olunuz. Muhakkak ki Allah tövbeleri kabul eden ve rahim olandır. Ey insanlar! Muhakkak ki biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Ve sizi milletler ve kabileler kıldık ki birbirinizi, soyunuzu, babalarınızı tanıyasınız. Muhakkak ki Allah'ın indinde en çok kerim olanınız, ikram olunanınız, en şerefli olanınız, ırk ya da soy olarak değil, en çok takva sahibi olanınızdır. Muhakkak ki Allah en iyi bilen ve haberdar olandır. Araplar, biz amenü olduk dediler. Onlara de ki, siz amenü olmadınız. Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Fakat teslim olduk deyin. Kalplerinize, içine iman girmedi. Ve eğer Allah'a ve onun Resulüne itaat ederseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, amellerinizden bir şey eksiltmez. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Müminler ancak onlardır ki Allah'a ve onun Resulüne iman ettiler. Sonra da şüpheye düşmediler. Ve malları ve canları ile Allah yolunda cihad edenler, işte onlar sadıklardır. De ki, dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Ve Allah göklerde ve yerde olanı bilir. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Teslim olmaları ile seni minnette bırakmak istiyorlar. De ki, sizin İslamiyetinizle beni minnet altında bırakmayın. Hayır, bilakis sizi imana ulaştırarak Allah sizi minnettar kılar eğer siz sadıklarsanız. Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir ve Allah yaptıklarınızı görendir. Kâf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 45 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kâf Mecid, şerefli Kur'an'a and olsun. Hayır, kendilerinden bir nezirin onlara gelmesine şaşırdılar. Bunun üzerine kafirler, bu şaşılacak bir şey dediler. Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı yeniden diriltileceğiz? İşte bu uzak, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir dönüştür. Arzın, toprağın, onlardan neleri eksilteceğini biz biliyorduk. Ve katımızda illiyine ve siccine yerleştirilen bütün zamanlardaki bütün olayları muhafaza eden bir kitap vardır. Hayır, öyle değil. Onlar kendilerine hak gelince onu yalanladılar. Bu durumda onlar karışık bir emr, problem içindeler. Öyleyse üzerlerindeki semayı nasıl bina ettiğimize ve onu nasıl süslediğimize bakmıyorlar mı? Ve onun hiçbir çatlağı yoktur. Ve arz.

Onu döşedik, yaydık ve oraya sağlam dağlar attık, yerleştirdik. Ve orada her çeşit bitkiden güzel çiftler yetiştirdik. Münib olan, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen bütün kullarına basiret olsun, onların kalp gözleri açılsın ve çok zikretsinler, daimi zikre ulaşsınlar diye. Ve gökten mübarek, bereketli su, yağmur indirdik. Böylece onunla bahçeler ve hasat edilen hububat yetiştirdik. Ve üst üste kümelenmiş tomurcukları olan uzun hurma ağaçları yetiştirdik. Kullar için rızık olsun diye. Ve onunla ölü beldeye hayat verdik. Ölümden sonra topraktan çıkış, diriliş işte bunun gibidir. Onlardan evvel Hazreti Nuh'un kavmi, Resin halkı ve Semud halkı da Resullerini yalanladı. Ve Ad kavmi, Firavun ve Lut aleyhisselamın kardeşleri de. Ve Eyke halkı ve Tub kavmi, hepsi Resullerini yalanladı. Böylece vaadim, cezam hak oldu, Allah'ın vaadi yerine geldi. Yoksa biz ilk yaratışta aciz miydik? Hayır, öyle değil. Onlar ölümden sonra yeniden yaratılıştan şüphe içindeler. Ve andolsun ki insanı biz yarattık. Ve nefsinin ona ne vesveseler vereceğini biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. O zaman sağda ve solda oturan iki terakki edici, tespit edici melek amelleri tespit ederler. Bir söz söylenmez ki onun yanında hazır gözetleyiciler tarafından tespit edilmiş olmasın. Ve ölüm sarhoşluğu hak ile geldi. İşte senin ondan kaçtığın şey budur. Ve sura üflendi. İşte bu vaid ikaz günüdür. Ve bütün nefsler beraberinde bir sayık, hayat filmini çeken ve bir şahit ile geldi, gelir. Allahü Teala buyurur. Andolsun ki sen bundan gaflet içindeydin. İşte senden perdeni kaldırdık. Artık bugün senin görüşün keskindir. Ve onun yakınında olan melek, işte bu hayat filmi benim yanımda hazır olan şeydir, dedi, der. Bütün inatçı kafirleri cehenneme atın. Hayra mani olan, haddi aşan, şüphe eden. O, Allah ile beraber başka ilah edindi. Öyleyse ikiniz onu şiddetli azabın içine atın. Onun yakını, Rabbimiz, onu ben azdırmadım. Fakat o uzak bir dalalet içindeydi, dedi, der. Allahü Teala, huzurumda kavga etmeyin. Size daha önce vaadimi, cezamı bildirmiştim, dedi, der. Katımda söz değiştirilmez. Ve ben kullara zulmedici değilim. O gün cehenneme doldun mu deriz. Ve o daha fazlası var mı der. Ve cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte size vaad olunan şey budur, cennettir. Bütün evvab ruhu Allah'a ulaşarak sığınmış ve hafiz olanlar, başlarının üzerine devrin imamının ruhu ulaşmış olanlar için. Gaybda Rahman'a huşu duyanlar ve münip, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kalple Allah'ın huzuruna gelenler için. Oraya selamla, selametle girin. İşte bu ebediyet, sonsuzluk yönüdür. Onlar için orada diledikleri her şey vardır. Ve katımızda daha fazlası vardır. Ve onlardan önce yakıp yıkmak ve şiddet bakımından onlardan daha kuvvetli nice nesilleri helak ettik. Oysa ki beldelerde helak olmaktan kurtulmak için gezip dolaştılar, yer araştırdılar. Kaçıp kurtulacak bir yer var mı ki? Muhakkak ki bunda kalpleri olan veya ilka edilenleri işitebilen ve kalp gözleri ile Allah'a şahit olan kişiler için mutlaka öğüt vardır. Ve andolsun ki gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde yarattık. Ve bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Öyleyse artık onların söyledikleri şeylere sabret. Ve Rabbini
güneşin doğuşundan evvel ve batışından evvel hamd ile tesbih et, zikret. Ve artık gecenin bir kısmında ve secdelerin arkasından onu tesbih et. Ve münadinin yakın bir yerden seslendiği gün ona kulak ver. O gün hak olan sayhayı işitirler. İşte bu ölümden sonra topraktan çıkış günüdür. Muhakkak ki biz diriltiriz ve biz öldürürüz. Ve dönüş bizedir. O gün arz, toprak yarılıp onlardan hızla ayrılır, onlar topraktan çıkarak yükselirler. İşte bu haşır, topraktan çıkararak insanları mahşer meydanında toplamak bizim için kolaydır. Onların ne söylediklerini en iyi biz biliriz. Ve sen onların üzerine cabbar, zorlayıcı değilsin. Öyleyse benim vaadimden, vaat ettiğim cezadan, azaptan korkanları Kur'an ile ikaz et. Zariyat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 60 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Savurarak esip dağıtanlara, rüzgarlara and olsun. Ve de yük taşıyanlara, yağmur yüklü bulutlara. Sonra kolayca akıp gidenlere, süzülenlere. Hem de emrederek işleri görevli meleklere taksim edenlere and olsun ki, muhakkak ki size vaat olunanlar kesinlikle doğrudur. Ve muhakkak ki din, hesap görme, mükafat veya ceza kesinlikle vuku bulacaktır, gerçekleşecektir. Ve dairesel yollara sahip olan semaya and olsun. Muhakkak ki siz mutlaka ihtilaflı bir söz, düşünce içindesiniz. Döndürülmüş olan kişi ondan çevrilir. Yalancılar kahrolsun. Onlar ki cehalet içinde gaflette olanlardır. Din günü, hesap günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateşe atılarak fitnelerinin karşılığı olarak azaba maruz bırakılırlar. Fitnenizi yalanladığınızı tadın. Bu sizin acele istemiş olduğunuz şeydir. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve pınarlardadır. Rablerinin onlara verdiği şeyi alanlar, muhakkak ki onlar bundan önce muhsin olanlardır. Onlar geceden uyudukları şey zaman parçası çok az olanlardı. Ve onlar seher vakitlerinde mağfiret dilerler. Ve onların mallarında isteyenlerin ve mahrum olanların, isteyemeyenlerin hakkı vardır. Yakin hasıl edenler için yeryüzünde Allah'ın ayetleri vardır. Ve kendi nefslerinizde de ayetler vardır. Hala görmüyor musunuz? Ve semada sizin rızkınız ve vaad olunduğunuz şeyler vardır. İşte Rabbe semaya ve yere andolsun ki, şüphesiz o mutlaka sizlerin konuştuğunuz şeyler kadar haktır. Hazreti İbrahim'in ikram edilen misafirlerinin haberi sana geldi mi? Onun yanına geldikleri zaman selam dediler. Hazreti İbrahim de selam yabancı kavim dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim gizlice ailesinin yanına gidip hemen kızarmış semiz bir buzağı getirdi. Böylece onu, yemeği onlara yaklaştırdı, ikram etti. Yemez misiniz dedi. Fakat onlardan korktuğunu hissetti, korkma dediler. Ve onu alim bir erkek çocukla müjdelediler. Bunun üzerine hanımı bu haberi çığlık atarak karşıladı. Ve yüzüne vurarak, ben kısır, ihtiyar bir kadınım dedi. Senin Rabbinin buyurduğu şey işte budur dediler. Muhakkak ki o hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir, alimdir.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha ayetlerin sırları konusunda birlikteyiz. Rad suresinin 18 ve 19. ayetlerinden bahsetmek istiyoruz inşallah. Rad 18'de Allah Teala buyuruyor ki: Lillezî nestecebû li rabbühümül hüsnâ. Li için ellezîne onlar. İstecâbû isticâb ederler, davete icabet ederler. Li için Rabbihim, Rableri için. Hüsna en güzel, güzellerin en güzeli. Allah-u Teala demiş oluyor ki لِلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِي رَبِّهُمُ الْحُسْنَى Rableri için, yani Rablerine, Rablerinin emrine icabet edenler için en güzeli vardır. Hüsna. Rabbin emrine icabet etmek. Evvela kalın çizgilerle konuyu verelim. وَالَّذ۪ينَ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُ وَالَّذ۪ينَ ve onlar ki لَمْ يَسْتَجِبُوا icabet etmezler لَهُ onun için ona. Ve onlar ki ona icabet etmezler. Lev enne lehum ma fil ardı cemi'an. Lev eğer enne şüphesiz ki muhakkak ki lehum onlar için ma şey fil ardı yeryüzünde. Arz üzerinde, arzda. Cemiyan hepsi. Ve mislehu ve bir misli daha. Meahu onunla beraber, yani o misliyle beraber bir misli daha onların olsaydı. Lebtedev bihi. Onu fidye olarak verirlerdi. Allah'ın emrine, Allah'ın emirlerine, Allah'ın davetine icabet edenler var, icabet etmeyenler var. İcabet etmeyenler yeryüzünde olanların hepsi kendilerinin olsaydı bile verilecek olan cezayı gördükleri zaman onların hepsini fidye olarak vermeye hazır olurlardı. Sırf o cehennemden kendilerini kurtarabilmek için. Ülaike işte onlar lehum li için hum onlar için. İşte onlar ki onlar için su'un hesap, su kötü, su'un hesap, kötü hesaplardır. Yani kıyamet günü amel defterlerine baktıkları zaman kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olduğunu göreceklerdir.
ve mevahum cehennem ve onların varacakları yer, barınacağı yer, mevaları cehennemdir ve bisel mihat. Ne kötü bir döşek. İşte iki nevi insan. Bir, Allah'ın emrine icabet edenler. İki, icabet etmeyenler. Rablerin emrine icabet edenler için en güzeli var diyor Allah Teala. Neyi ifade ediyor bu? İslam merdiveni 28 basamaktır. Kainatın tek dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hanif dinin muhtevası 28 basamaktır. İslam da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Ve de insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde hedeflere ulaşacaklardır. Acaba nereye ulaşacaklardır? Kişi önce Allah'a ulaşmayı diler. Allah o kişi üzerinde tecelli eder. Onun gözlerini, kulaklarını, kalbini ve görme hassasını, işitme hassasını ve idrak etme hassasını açar. Onlar irşat makamını ondan evvel herhangi bir kişi gibi görürlerken, o noktadan itibaren irşat makamını irşat makamı olarak idrak görmeye ve idrak etmeye başlarlar. Sözlerinin manasını almaya başlarlar, hissetmeye başlarlar. Sonra ne yaparlar? Sonra onun talebine uyarak Allah-u Teala'dan diledikleri mürşidi kendisine tabi edilmek üzere dilerler. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşitlerini sorarlar. Ve de 14. basamakta tabiiyetlerini gerçekleştirirler. Bu noktadan itibaren Allah-u Teala onların kalbine ulaşır, kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir, onların idraklerini açar ve insanlar mürşitlerine, Allah-u Teala'dan mürşitlerini sorarlar. Hacet namazını kılarak, gece saat 12'den sonra boy abdesti almak suretiyle ve Allah'ın kendileri için gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olurlar. Eğer kişi kalpten bir dilekte bulunmuşsa, Allah-u Teala'nın o kişilere mürşitlerini göstermemesi mümkün değildir. Mutlaka mürşitlerini gösterir. Tabi olurlar. Tabiyet, onların ruhlarının vücutlarından ayrılmasını ifade eder. Allah Şura suresinin 13. ayet kerimesinde diyor ki: Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Demek ki burada bir dilek söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır bu ayet-i kerime gereğince. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu, onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. İşte bu ruhun Allah'a hayattayken ulaşmasıdır. Ama eğer kişi icabet etmişse Allah'ın söylediklerine ve de
kararlıysa daha üstün hedeflere ulaşmak konusunda o zaman zikrini arttırmaya başlar. Kararlı olan insan Allah'tan çok büyük yardımlar alacaktır ve günün yarısından daha fazla zikretmeye başlayacaktır ve pozitif zühdün sahibi olacaktır, zahit olacaktır. Daha sonra ise zikri 18 saati aşacak ve fizik vücut Allah'a teslim olacaktır. Burası asr-ı hüsna mıdır? Hayır, değildir. Burası henüz fizik vücudun teslimidir. Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır ve adı ulul elbab olacaktır. Allah Teala buyuruyor: "Li ulul elbab yezkurunallahe kıyamen ku'udan ve ala cunubihim." Ulul elbab için, daimi zikrin sahipleri için, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Öyleyse bu kişiler daimi zikrin sahipleridir. İşte daimi zikrin sahibi olmuştur kişi, ahsen-i hüsna olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Bu kişi Allah-u Teala tarafından kalp gözü ve kalp kulağı açılacaktır. Ve Allah'ın bütün söylediklerini bu sebeple duymaya başlayacaktır. Ve kendisinin de söylediklerini Allah-u Teala devamlı olarak bir müzakere noktasına ulaştıracağı için o kişi Allah ile tezekkür halinde olacaktır. İstediği zaman Allah-u Teala'ya soracak ve Allah-u Teala lütfedip ona cevap verecektir. Başkaları sormak istediklerini onun vasıtasıyla soracaklardır. Onlar için de cevap alacaktır ulul-elbab. Ulul-elbab daimi zikrin sahipleri, lüblerin sahipleridir. Bu onlara çok vasıf kazandırır. Onlar daimi zikrin sahibi oldukları için nefsleri bir, daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikrin sahibi oldukları için nefslerindeki bütün afetler yok olmuştur. Çünkü karanlığın barınması mümkün değildir. Sadece nurlar gelmiştir. Kalbi işgal etmiştir ve devamlı yeni nurlar işgal etmektedir. Kalp %100 nurlarla doludur. Bu sebeple bu kişinin kalbi bütün afetlerden biri olmuştur. Bu kişi Allah ile ehli tezekkür olmuştur. Allah ile konuşma yetkisinin sahibi olmuştur. Bu kişi ehli hayır olmuştur. Derecat kazanmak, hayır kazanmaktır. Ve bu kişi daimi zikirdedir. Daimi zikirde olan kişi kesintisiz olarak derecat kazanır. Bu sebeple kişi ehli hayırdır. Allah ile konuşabilen ve ehli hayır olan bu kişinin bir başka özelliği de ehli hikmet, aynı kökten gelen ve ehli hüküm olmasıdır. Hakemlik yaptığı zaman veya hakimlik standartlarında olduğu zaman Allah'tan vahiy almak suretiyle bunu gerçekleştirecektir. Allah neyi emretmişse onu yapacaktır. Bu sebeple mutlaka hükümleri Allah'ın hükmü olacağı cihetle ehli hükümdür bu kişi. Aynı zamanda ehli hikmettir. Kur'an'ın herhangi bir ayet-i kerimesine baktığı zaman onun 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta görecektir. Bu onun ulul-elbab vasfıdır. Peki sona ulaşmış mıdır? Hayır, ulaşmamıştır. Bundan sonra bu kişiyi Allah-u Teala tövbe-i nasuha davet edecektir. Kişi tövbe-i nasuhunu gerçekleştirecektir ve muhsin olacaktır. Allah-u Teala'dan tövbe-i nasuh ihsanı almış olan birisi olacaktır. Ve bu noktadan sonra Allah o kişinin günahlarını örtecek, başının üzerine kendi ruhunu ruh olarak gönderecek, örttüğü günahları sevaba çevirecek
ve onun iradesini teslim alacaktır. İşte bu iradenin tesliminin neticesinde Allah Teala o kişiyi irşada memur ve mezun kılacaktır. İrşad makamının sahibi kılacaktır. İşte hüsna olan, ulaşılması lazım gelen, nihai makam olan bütün insanlar için budur. İradeyi de Allah'a teslim etmek suretiyle o kişinin daimi zikrinin tesbihe dönüşmesi. Bu kişi bir nebi ise veya bir resul ise ilahi irade o kişinin üzerinde, Allah'ın iradesi bizatihi o kişinin üzerinde tesir sahası oluşturup onu kesintisiz bir zikrin sahibi kılar. Ama bu zikir değildir. Eğer kendi iradesiyle yapsaydı kişi, daimi zikirde olsaydı bu kendi iradesiyle olacağı için zikir adını alacaktı. Ama Allah'ın ismini daimi tekrar etmesine rağmen bu kişi bir resulse veya bir nebi ise ilahi irade ona bu zikri yaptıracaktır ve kendi iradesi olmadığı için Allah'ın isminin o kişinin kalbinde devamlı kesintisiz tekrarı tesbih adını alacaktır. Bu kişi nebi veya resul değilse gene tesbih olacaktır. Ama ilahi irade değil, külli irade o kişinin zikrini kesintisiz bir halde ona kullandıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası yolun sonudur. İşte bu ahsenül hüsnadır. Ahsen olanların en güzeli. Ahsenül hüsna, ahsen olanların, en güzel olanların, güzel olanların en güzeli. İradenin de Allah'a teslim edildiği ve Allah-u Teala'nın o kişiye irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hitap ettiği, o kişinin irşat makamını Allah tarafından tayin edildiği nokta ahsenül hüsna. Şimdi eğer bu kişi Allah'ın emirlerine icabet etseydi ruhunu da ve çini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim edecekti. Bunlardan Allah-u Teala ruhu Allah'a teslim edene kadar geçen 28 basamaklık devreyi garanti eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu kişi Allah'ın kendisine ulaştırdığı Allah'a ermiş evliya olur. Ama fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradenin teslimi bunun ötesinde bir olaydır. Hele iradenin teslimi en son olaydır. Ve de işte ahsenül hüsna olan iradenin Allah'a teslimidir. Allah Teala burada diyor ki ona icabet etmeyenler vellezine ve onlar ki lem yestecibu lehu, ona icabet etmeyenlerdir. Lev enne lehum ma fil ardı cemiyan ve mislehu meahu. Ona icabet etmeyenler için yeryüzünde olanların hepsi ve bir o kadarı daha olsa hepsini feda ederlerdi diyor Allah Teala. Niçin feda ederlerdi? Çünkü gidecekleri yer cehennemdir. Cehenneme bir bilselerdi insanlar,
cehennemde nasıl işkence yapılacağı, nasıl korkunç bir yer olduğu cehennemi, cehennemin nasıl korkunç bir yer olduğunu şu dünya hayatını yaşarken insanlar bir görselerdi, hiçbirisi cehenneme gitmeyi istemezdi. Yeryüzünde olanların hepsi onların olsaydı, onu, hatta onun daha bir mislini vermeye hazır olurlardı o cehenneme gitmemek üzere, diyor Allah-u Teala. Ülaike lehum su'ül hisabi. Onlar için hesabın kötüsü vardır. Yani durumuna göre birinci kat cehenneme, ikinci kat cehenneme, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat aşağı doğru gidiyor katlar. Cehenneme daha karanlığa, daha karanlığa, daha karanlığa gitmek söz konusu oluyor. Ve mevahüm cehenneme, onların varacakları yer cehennemdir. Su'ül hesap, kötü hesap demek. Kıyamet günü bütün insanlar indi-i ilahide kendi hayat filmlerinin başına ulaştırılır. Keramen Katib'in meleklerinden birinci grup, birinci ikili, onların hayat filmlerini fizik olarak çekmiştir ve yaptıkları bütün davranışlar doğumlarından ölümüne kadar oradadırlar. Her saniye kazandıkları veya kaybettikleri dereceler de orada yer alır. Fizik vücudun yaptığı bütün işlevlerin dışarıdan tespit edilmesidir bu. Birinci grup kiramen katibi melekleri tarafından. İkinci grup kiramen katibi melekleri o kişinin davranışlarını değil, yaptıklarını değil, düşüncelerini filme alırlar. Ve kıyamet günü onların düşünceleriyle onların yaptıkları karşılaştırılır. Böylece yaptıklarının ne kadarının taammüden işlendiği, yani önceden tasarlanarak işlendiği buradan ortaya çıkar. Ve kişiye kıl kadar haksızlık edilmez. Ellerinde kainatta mevcut olabilecek bütün davranış biçimlerini gösteren bir ölçü vardır. Mizan. İşte o ölçüye bakarak o düşüncelerindeki paya dayalı olarak taammüden ne kadarı suçların taammüden işlenmiş, önceden tasarlanarak, bilerek, suç olmak üzere, başkasına kötülük üzere olmak üzere işlenmiş, bunların hepsi bellidir. Ve elimize verilen mizan, sonsuz bir değerler dizisidir. Her türlü suç içindedir, her türlü taammüt miktarına göre. Ve onlar için, cehenneme gidecek olanlar için, yani günahları fazla, sevaplarından fazla olanlar için su'ül hesap söz konusudur. Kötü hesap, onları cehenneme götürecek olan hesap söz konusudur. Bu sebeple de ve mevahüm, onların gidecekleri yer, varacakları yer cehennemdir, diyor Allah-u Teala. Ve bisel mihat, ne kötü bir döşek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi sever, çok sever. Hepinizin cennete girmesini ister, bunun için Tevrat'ı indirmiştir, bunun için İncil'i indirmiştir, bunun için Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Hazreti Davud'a da Zebur'u bunun için vermiştir. Sevgili kardeşlerim, ama kitapların varlığı insanları değiştiremiyor. Her devirde
İnsanların çok büyük bir kısmının gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. İşte sevgili kardeşlerim, bunun bir tek istisnası olacaktır. Gelecekte bütün insanlar Allah'ın doğrularını öğrenecek ve Allah'ın emrettiklerini yapmaya, yasak ettiklerinden iştinab etmeye başlayacaklardır. Doğruları öğreneceklerdir. Öğrendikleri din ilminin ne kadar yanlış olduğunun farkına varacaklardır. Ve herkesin birbirini sevdiği, birbirine yardım ettiği, herkesin başkaları için yaşadığı yeni bir dünya kurulacaktır. İşte o zaman insanlar birbirleriyle çok büyük bir dostluğun içine gireceklerdir. Bunlar o devirde Allah'a ulaşmayı herkesin dilediği, mürşitlere herkesin tabi olduğu, ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini Allah'a herkesin teslim ettiği insanlar oluşacaktır. Bir dünya mutluluğu ve o devirde yaşayan insanların bu dünya mutluluğunu yaşadıktan sonra kıyametten sonra cennete girmesi söz konusu olacaktır. Rad suresinin bir sonraki ayet kelimesi, 19. ayet kelimesi Femen o kişi öyleyse yalimu bilen enne muhakkak ki ma şey ünzile inen ileyke sana inen şeyi bilen kişi min rabbike el hakku min rabbike Rabbinden sana inen şey el hakku haktır. Sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu bilen kişi bir mukayese yapacak Allah-u Teala ke gibi midir men o kişi gibi midir hangi kişi hüve o ki ama olan kişi gibi midir? Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gözlerindeki hicab mestireyi almaz, görme hastasının üzerindeki gıcaveti almaz, kulaklarındaki vakrayı almaz, kulaklarındaki mührü almaz, işitme hastasının üzerindeki mührü almaz, kalbindeki ekinleti almaz. Öyleyse Allah Teala'nın bir takım insanlarda yaptığı işlev o kişiyi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman gözlerindeki, kulaklarındaki, kalbindeki engelleri alıyor. Aynı zamanda görme hastasının, işitme hastasının
ve idrak etme hastasının hastalardaki olan engellerini de alıyor. İşte böyle olan kişi, burada sadece gözden bahsedilmiş, ama olan, görmeyen, kimi görmeyen? İrşat makamını görmeyen, ne olarak görmeyen? İrşat makamı olarak görmeyen, onu herhangi bir kişiden ayırt etmeyen bir insan gibi midir diyor. Öyle olabilir mi hiç? Burada misali biraz yukarıdan vermiş Allah Teala, sondaki misali. İnnemâ yezzekkeru ulul elbab. İnne muhakkak ki ma bu şeyi yezzekkeru, tezekkür eder ulul elbab. Muhakkak ki bu şeyi, bu muhtevayı, bu anlatılan hususu ulul elbab tezekkür eder. Tezekkür etmek, karşılıklı konuşmak demek. Ulul elbab kiminle karşılıklı konuşur? Allah ile konuşur. Ulul elbab kalp gözü açılmış olandır, kalp kulağı açılmış olandır. Bu sebeple Allah ile tezekkür eder. Ulul sahipleri demek, elbab lüpler demek, sır hazineleri demek. Allah'tan öğrenebilecek olan şeyleri, başkalarının bilmediği, Allah'tan öğrenebilecek olan, belki var kimseye söyleyemeyecek olan şeyleri de Allah'tan öğrenen kişidir. Ulul elbab. Daha üstü, tövbeyi nasuha davet edilerek tövbe eden munislerdir. Daha üstü, irşat makamına tayin edilen salihlerdir. Öyleyse burada Allah'la konuşabilme özelliği ulul elbab'ta da var. Muhlis'te de var. Salah makamının sahibi olan salihlerde de var. En üstünü muhakkak ki salihlerdir. İrşat makamına tayin edilenler salihlerdir. Öyleyse ulul elbabın her şeyi bilmesi mümkün mü? Hayır, mümkün değil. O da netice itibariyle bizim gibi bir insan. Herkes gibi bir insan. Ama Allah'tan sorma yetkisi var. Allah Teala'ya soruyor ulul elbab. Ulul elbaba diğerleri sualler sorarlar. Ulul elbab onların kendisine sorduğu suali Allah'a sorar. Allah'tan aldığı cevabı onlara ulaştırır. Kendisinden hiçbir şey katmak yetkisinin sahibi değildir. Ne alırsa sadece onu ulaştırabilir. Bu sebeple ulul elbabla ehli tezekkür arasında farklılık vardır. Ulul elbabla, ulul elbab ehli tezekkürdür, Allah ile tezekkür eden kişidir. Ama ulul elbab olmayan kişi fizik vücudunda Allah teslim etse, Allah ile ilişki kurup da Allah'ın sözlerini işitemez. Mutlaka lübbün sahibi olan kişi, Allah ile tezekkür eden, müzakere eden, konuları karşılıklı konuşan bir insan hüviyetine girer.
Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dilemek kurtuluşun işaretini taşır. Buradan başlayarak irade teslimine kadar giden bütün safhalar taraflardan birini ifade eder. Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşide tabi olanlar, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, nefslerini teslim edenler, muhlis olanlar, yani tövbe-i nasuhu gerçekleştirenler ve iradelerini Allah'a teslim edenler, her biri ayrı bir safhada üst daha üst kademelerin sahipleridir. Hepsi Allah'ın cennetine gidecek olanlardır. Ne yazık ki bu insanların sayısı toplam insanların binde birinden de çok daha aşağıdadır. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki bütün devirlerde insanlar Allah-u Teala'nın söylediklerinden haberdar olmadan yaşarlarsa onlar ne yazık ki gidecekleri yer cehennem olanlardır. Allah-u Teala bunun ince hesaplarının sahibi olarak insanlara bir kapı açmış. Demiş ki bana ulaşmayı dileyin. Ben sizi üçüncü kat cennetime kadar çıkarırım. Bana ulaşmayı dileyin. Ben sizi dünya mutluluğunun yarısına ulaştırırım. Bu benden size cemiledir. Benden size hediyedir, mükafattır. İnsan olarak yarattım sizi. Size ruhumdan üfürdüm. Öyleyse siz benim için kıymetlisiniz diyor Allah Teala. Sizin diyor Allah ben bana ulaşmayı dilemeniz demek benim sizi kendime ulaştırmam demektir diyor. Sizin göreviniz dilemek. Şura suresinin 17. ayet-i kerimesi gereğince, 13. ayet-i kerimesi gereğince benim görevimse diyor, sizin dilediğiniz şeyi gerçekleştirmek, yani sizin ruhunuzu, dünya hayatını siz yaşarken kendime ulaştırmak. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bu kadar basit olan, açık olan bir gerçeğin sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemenin, Allah'ın davetine icabet etmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen davete icabet etmiştir. O zaman Allah-u Teala mutlaka onu mürşidine ulaştıracaktır. O kişiye Allah-u Teala'dan mürşidini sormak, talebi Allah tarafından verilecektir. Soracaktır, cevabı alacaktır. O mürşide ulaşacaktır. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Buraya kadarını Allah garanti ediyor. Bu noktada kişinin nefsinin kalbindeki afetler %51 azaldığı için ya da hasletler %51'e ulaştığı için kişinin dünya mutluluğunun yarısını yaşaması söz konusudur. Ama Allah'a ruhunu ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibi kılınır. Sadece bir dilek karşılığı. İşte Allah Teala'dan bu bir güzelliktir, garantili bir güzelliktir. Ama eğer kişi devam ederse ve ullelvavın tezekkür ettiği noktanın da ötesine geçerse, muhlis olmadan öteye geçerse, iradesini Allah'a teslim ettiği zaman o kişi ahsenül hüsna ile mükafatlandırılır. En güzel olanla, en güzel olan kişinin iradesini de Allah'a teslim etmesidir. Sevgili kardeşlerim, ayetlerin sırlarından Rad 18 ve 19'u tezekkür etmeyi Yüce Rabbimiz bize mümkün kıldığı için onun huzurunda ona, Allah'a hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.
Sevgili kardeşlerimiz, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde yine birlikteyiz. Ruh, nefs ve fizik vücut. Bir insan üç ayrı unsurdan oluşuyor. İnsanın nefsi var, insanın ruhu var, insanın fizik vücudu var. İşte şu anda sizlerle konuşan bizim fizik vücudumuz. Nefsinizi de hepiniz biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz rüya görmüşsünüzdür. Görmektesiniz. İşte rüyada gördüğünüz sizin nefsinizdir.

Adam gösterilir ve ruhun ne olduğu konusunda hiçbir tereddüdünüz kalmaz. Öyleyse fizik vücutlar konusunda daha fazla bir şey söylemek gerekmiyor. Şu fizik vücut, bu şu anda sizinle konuşan bizim fizik vücudumuz. Bu dünyada verilen gezegen, bu fizik vücudun standartlarında yaratıldı. Fizik vücut da dünya adı verilen bu gezegende yaşamak için vücuda getirildi. Allah Teala buyuruyor ki ben muhakkak ki arzda bir halife yaratacağım. Ve bu dünyanın halifesi olarak Adem Aleyhisselam'ı yarattı Allah Teala. İlk insan. Ve ondan, onun kaburga kemiğinden Havva Anamızı yarattı. Ve hadi ikiniz birlikte aşağı inin diye emir verdi o ikisine. Ve ikisi dünyada verilen bu gezegene indiler. Önemli bir gezegen mi? Kainattaki en önemli gezegen. Neden? Çünkü Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki sen olmasan felekleri yaratmazdım. Yine diyor ki Habibim bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizin için yarattım diyor. Bizim için her şeyi yarattığını söylüyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki seni başka bir şey için değil, alemlere rahmet olasın diye yarattım diyor. Öyleyse bütün alemlere rahmet olarak yaratılan peygamberdir. O peygamberdi. Bütün alemlere rahmet olarak yaratıldı. Öyleyse dünya bütün alemlerin merkezini teşkil ediyor. Bu dünyadan çıkıyor. Ondan evvelki peygamber de bu dünyadandı Hazreti İsa. Ondan evvel, affedersiniz Hazreti, evet Hazreti İsa. Ondan evvelki peygamber de bu dünyadandı Hazreti Musa. Ondan evvel Hazreti Süleyman. Daha birçok peygamber. Allah Teala hepsini alemlere rahmet olarak yarattı. O devirde onlar alemlere rahmetti. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize bakalım. Ruhumuz Allah'la direkt bir ilişkide. Çünkü ruhumuz bizim ruhumuz değil. Allah'ın ruhu. Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ruhundan bize üfürmüş Allah Teala. Böylece ruh sahibi olmuşuz. Peki bir insan ruhsuz yaşayabilir mi? Elbette yaşayabilir. Şu anda sizin karşınızda ruhsuz yaşayan birisi var. Ruh Allah'tan gelmiştir. Allah'a mutlaka geri dönecektir. Ve Allah Teala bunu üzerimize farz kılmış. İrci-i emri, ruhun Allah'a geri dönmesi emridir. Rabbine geri dön diyor Allah Teala. Kime söylüyor? Üç vücuttan oluşuyoruz. Ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz. Ruhumuza söylüyor Allah Teala. İrci-i ila Rabbiki, ila Rabbiki. Nefsimize ne diyor? Nefsimize Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan diyor. Böylece

Rabbine ruhun ulaşabilsin. Çünkü nefs Allah'a ulaşmayı dilemezse kişi nefsin tezkiyesi başlayamaz. Bundan sonra kişiyi Allah-u Teala mürşidine ulaştıracaktır. Ve mürşidine ulaştığı andan itibaren nefsin tezkiyesi başlayacaktır. Çünkü bir insan mürşidine ulaştıktan sonraki devrede bir farklı situasyon içine girer, durum içine girer. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler ve Allah onda hemen gelişmeleri tahakkuk ettirir. Bu gelişmeler o kişinin Allah'tan mürşidini istemesi için zemin hazırlar. Kişiye Allah-u Teala'nın öğretisi kendisine ulaşmanın, insan ruhunun Allah'a ulaşmasının ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşeceği bir vaka olarak çıkıyor Kur'an-ı Kerim'de karşımıza. Ondan evvel İncil'le, ondan evvel Tevrat'la. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve sevgili öğrenciler, Allah-u Teala'nın dini bir tanedir. Hiçbir zaman iki din, üç din, dört din Allah-u Teala indirmemiştir. Bir tek din vardır, o din Allah'a teslim olma dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini üç esas gösterir. Bir, vahdet akidesi, Allah'ın tekliği. İki, tevhid akidesi, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Dikkat edin, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir iklim, tek bir toplum. Allah'a ulaşmayı, yani ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Öldükten sonra herkesin ruhu Azrail aleyhisselam ve onun yardımcıları tarafından alınır. O ruh yedi tane gök katı bu grup tarafından aşırılarak, yedi gök katını aşarak beraberce o ruhla, yedinci gök katının sitretin müntehasına kadar Azrail aleyhisselam ve onun adamları, onun takımı, onun yardımcıları, melekler, Azrail aleyhisselam da bir melektir, yedinci gök katının birinci, yedinci aleminin sonuna kadar, sitretin müntehaya kadar ulaşırlar, orada kalırlar. Ve ruh oradan dikey bir yolculukla otomatik olarak Allah-u Teala'nın zatına ulaşır. Ulaştığı zaman da Allah'ın zatında yok olur. Bu fena fillah işlemidir. Yani o kişinin ruhunun Allah'ta fani olması, fena kelimesi ve fani kelimesi aynı kökten geliyor. Fena fillah demek, fi içinde demek, Allah, Allah demek, fena fani olmak, Allah'ın içinde fani olmak. Allah'ın zatında kaybolmak, yok olmak, Allah'ın zatına ulaşan ruh, bizdeyken, bizim ruhumuzken ya da biz öyle çağırırken onu, bizim ruhumuz diye düşünürken, ruh gerçek sahibi olan Allah'a ulaşmıştır. Allah da yok olur. Peki bu ruhun artık bir daha dönmeyeceği istikametinde bir şey olabilir mi? Dönmek veya dönmemek değil ama ruh Allah'ın zatında yok olduktan sonra o kişinin seviyesi, nefsinin bu dünyadaki seviyesi eğer huzur namazına iştirakini sağlayacak olan bir seviye gösteriyorsa o zaman o kişi Allah-u Teala'nın zatından yeniden ayrılacaktır.
Huzur namazının Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının saflarına katılacaktır. Huzur namazını devrin imamı kıldırır. Bu devirdeki devrin imamı o biziz. Ama devrin imamının aslında peygamber olması gerekiyor. Nebi olması gerekiyor ama biz nebi değiliz, biz peygamber değiliz. Nebi, Kur'an-ı Kerim'de peygamber manasına gelen kelimedir. Peygamber kelimesi Farsçadır. Bizim dilimize girmiş ve peygamber olarak yerleşmiştir. Ama Arapçası, Kur'an'daki kelime, Kur'an'da Allah Teala'nın kullandığı kelime, peygamber kelimesi değildir, nebi kelimesidir. Nebi, peygamber demektir. Resul ise risaletle görevlendirilen kişi. Resul peygamber değildir. Risalet Allah'ın emirlerini nakleden, pozisyona verilen isimdir. Resul, gerçek anlamı Resul kelimesinin elçidir. Nübüvvet, peygamberlik, nebi peygamber, risalet elçiliktir, Resul de elçidir. Allah'ın yeryüzündeki elçilerine Resul denir. Şu anda dünya üzerindeki bütün kavimlerde hangi dil, ayrı dil konuşuyorsa, konuşuluyorsa o kavimlerin hepsinde Allah'ın bir Resulü şu anda yaşıyor. Diyor ki Allah Teala, hiçbir kavim yoktur ki biz ona Resul göndermiş olmayalım. Hiçbir kavim yoktur ki biz onu Resulsüz bırakmayalım. Diyor ki Mü'minin 44'te Allah Teala, biz bütün kavimlerde Resul beyat ederiz, hayata getiririz ve ard arda o Resulleri hayata getiririz diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın Resulleri hayata getirmesi söz konusudur. İşte o Resullerin her biri kendi kavminde kendi diliyle insanlara öğretir. Son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün kavimlerde Resul vardı ama peygamberlerin olduğu devirde bir kavimde peygamber vardı. O sadece bu dünyanın değil, bu alemin değil, bütün alemlerin üzerine görev yapardı peygamberler. Son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala buyuruyor ki, Habibim, biz seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik. İşte bir peygamberde, bir resulde, herhangi bir insanda bir ruhtan, bir nefsten, bir de fizik vücuttan yaratılmıştır. Fizik vücutlarımız hakkında bir şey söylemeye gerek yok. Hepinizin bildiği fizik vücutlar. Ama nefs deyince Allah Teala neyi anlatıyor? Nefs deyince konunun başlangıcını düşüneceksiniz. Başlangıçta bütün insanların nefsleri %100 afetlerle doludur. Ve gene başlangıçta bütün insanların mutlaka bir de ruhu vardır. Bir nefs, bir ruh, bir fizik vücut, bir üçlüdür. Bütün insanlar bu üçlüyle oluşturulur. Kişi doğduğu zaman Allah Teala onun içine ruhundan üfürür. Nefsi de o fizik vücutla beraber
mevcuttur. İçi, nefsin içi afetlerle doludur. Ruh üfürüdür, ruh da %100 hasletlerle doludur. Yani nefsimiz, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özellikle yaratılmıştır. 19 grup afet nefsin içinde mevcuttur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar gibi 19 tane afet nefsin afetleridir. Ruhta ise bu afetlerin tam zıttı olan hasletler vardır. Nefsin isyan afetine karşılık ruhta itaat hasleti vardır. Nefsin inkar afetine karşılık ruhta iman hasleti vardır. Nefsin öfke afetine karşılık ruhta sükunet vardır. Düşmanlık afetine karşı dostluk hasreti vardır ruhta. Nefsin bütün negatif afetlerinin karşılığı pozitif olarak ruhta mevcuttur. Denge %100 kurulur. Allah-u Teala'nın yaratışına baktığımız zaman her şeyin dengede olduğunu görürüz. Bir çizgi düşünün, bu çizginin A kadar üzerinde Allah-u Teala bir şey yaratmışsa, pozitif bir şey, sıfırdan yukarısı pozitifi gösterdiği için absis ve ordinat eksenlerinde böyle bir misal veriyoruz. O çizginin o kadar altında bir de negatif şeyi aynı anda yaratmıştır Allah-u Teala. İkisi de birbirine mutlaka iç içedir. Aynı anda yaratılırlar. Bir negatif, bir pozitif faktör. İşte ruhumuz Allah'ın ruhudur. Sadece hasletlerden oluşur Allah'ın ruhu olduğu cihetle. Nefsimiz de onun tam zıttı olan afetlere donatılmıştır. Afetlerin ve hasletlerin toplamı eşittir. Ne kadar afet varsa her bir afetin karşısında her bir şeyi temsil eden, mesela düşmanlığı temsil eden afetin karşılığında aynı miktarda dostluk yoktur. İkisi 200'lük bir rakam düşünün, toplam olarak 200 oluştururlar. Veya 100'lük bir rakam düşünün, ikisi toplam olarak 100 oluştururlar. Yani nefsinizin kalbinde o yüzdeye göre %70 öfke afeti varsa, ruhta %30 sükunet vardır. Ruhunuzun kalbinde %80 sevgi varsa, nefsinizin kalbinde %20 sevmenin zıttı olan bir faktör yer alır. Düşmanlık. Öyleyse ikisinin toplamı daima %100'e ulaşır. Her afet ve haslet yetmez. Bir de bunların toplamlarını bir araya alırsak, değerlemeye alırsak, iki toplam başlangıçta mutlaka birbirine eşittir. Öyleyse Allah-u Teala her ne kadar öfkeli insanı, öfkesi fazla, sükuneti az, sevgili bir insanı, sevgi dolu bir insanı, sevgisi fazla, nefreti az bir insan halinde yaratmışsa da, eğer afetlerin toplamına bakarsanız ve hasletlerin toplamına bakarsanız, ikisinin birbirine eşit olduğunu görürsünüz. Öyleyse 19 tane hasletin yüzlerden neticesi, %100 olarak düşünelim, 1900 eder. 1900'ün yarısı 950 eder. Nefsteki afetler toplamı 950'dir. Ruhtaki hasletler toplamı da 950'dir. Ama bunların dağılımı herkeste birbirinden
farklıdır. Fakat bu denge hiç bozulmaz. Allah'ın o kanununa göre. Allah Teala her şeyi muhteşem bir denge içerisinde yaratmış. Bu denge hiç bozulmuyor. İşte öfkeli insan var, hırsız insan var, seven insan var, nefret eden insan var. İnsanların her birinin başka bir afeti, diğer insanlardan farklı yüksek seviyede olabilir veya düşük seviyede olabilir. Ama onun karşıtı olan faktör, bir taraflardan birinde ne kadar düşüklük varsa öbür tarafta o kadar orta noktadan yükselme vardır. 19 tane afetin 10'ar puandan toplamı 190 eder. 100'er puandan toplamı 1900 eder. Buna göre afetlerin toplamı da 1900'dür. Hasletlerin toplamı da 1900'dür. Ama dağılım herkeste mutlaka birbirinden farklıdır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bizleri insan olarak yaratması bu zemin üzerinde bir hedefe yönelik olaraktır. Allah Teala ister ki bütün insanlar nefslerindeki bütün afetleri yok etsinler. Yerine ruhlarının hasletleri yerine Allah'ın gönderdiği fazilet nurlarını yerleştirsinler. Fazilet nurlarıyla ruhun hasletleri aynı standartlardadır. Aynı şey değildir ama aynı standartlardadır. İkisinde de aynı şeyler vardır. Sevgi, hoşgörü, ve buna mümasil birçok faktör beraberce ruhun hasletlerini oluştururken bunlar ruh ayrıldıktan sonra nefsin kalbi %100 afetlerle dolu olur. İşte kim Allah'a doğru yola çıkacaksa Allah'a ulaşmayı diler. Allah onu mürşidine ulaştırır. Mürşidine tabi olduğu zaman ruhu vücudundan ayrılır, ana dergaha ulaşır. Artık o seyri sülüke çıkacaktır. Peki nefs, o kişinin yaptığı zikre göre nefsi teskiye olmaya başlayacaktır. Bu kişi ruhu ayrıldığına göre denge bozulmuş mudur? Bütünüyle bozulmuştur. 190 puan negatif faktör o kişinin nefsinde vardır. Ama 190 puan pozitif faktör o kişide bu noktada yoktur. Ama Allah Teala bu noktadan itibaren kişiyi şeytandan sağlam bir koruma altına alır. Ta ki o kişinin kalbindeki afetlerin %51'i yok olsun. Yerine hasletler değil ama fazıllar aynı hüviyette olan, onlara çok yaklaşık bir hüviyette olan fazıllar hasletlerin yerine alsınlar. Zikir adı verilen bir müesseseyle gerçekleşir bu. Zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur davet eder. Allah Teala bu noktaya ulaşmadan evvel o kişi üzerinde iki işlev yapar. Birisi o kişinin göğsünü yarmak, göğsünden kalbine bir nur yolu açmaktır. Sonra da Allah Teala o kişinin kalbine İmanı yazacaktır. Konumuzla alakalı olan kesimi bu. İman kelimesi, kalbe yazılan iman kelimesi, kişinin zikriyle Allah'ın katından gelen ve mutlaka kalbe ulaşan rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nuru kalbe ulaştırır. Başlangıçtaki %2 rahmetin dışında o kişinin kalbinde %98 fazıl oluşacaktır. Bunun için Allah Teala başlangıçtaki %2 rahmeti o kişi mürşidine ulaşmadan evvel gönderir. Kişinin Allah Teala
her şeyini değiştirir. Görme hassasını, işitme hassasını, idrak etme hassasını, görme uzvunu, işitme uzvunu, kalbi değiştirir. İrşat makamını tanıyabilecek bir hüviyete sokar. Kişi irşat makamını tanır, Allah'a ulaşmayı diler ve işlevler başlar. Mürşidine ulaştığı zaman kişi bu devreden geçtikten sonra, göğsünden kalbine yol açıldıktan sonra Allah-u Teala o kişinin zikri üzerine kalbine %2 rahmet nuru gönderir. Ondan sonra kişi zikrine, mürşidine tabiiyetten sonra kalbine iman yazılır. Zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kalbe ulaşıp nefsin kalbinde bu gelenlerden fazıllar iman kelimesinin manyetik alanı, ters manyetik alana sahip oldukları için birbirlerini çekerler. İman kelimesi gelen bütün fazılları kendisine çekerek kalbin içine fazıllar doldurmaya başlar. Vücuttan ayrılan ruhun yolculuğu 7 tane gök katını aşmaktır. Böyle bir gök katı aşılması nefsin kalbindeki nur birikiminin her %7 noktasında gerçekleşir. İlk %7 nur birikimi, yani iman kelimesinin üzerine biriken %7 fazıl, ilk %7'yi tamamladığı zaman o kişinin ruhu, vücudundan ayrılmış olan ruhu birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikiminde nefsin muhtevasında ikinci defa %7 nur birikimi gerçekleşir. Birincisi, ilk %7 nur birikimi nefsi emareyi ifade eder. Hazreti Yusuf diyor ki, وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَارَةٍ بِسُّٰيِ Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, çünkü nefsim şerri emreder. İşte nefs böyle bir faktördür. Şerri emreden bir faktördür. Bu şerrin azalması istikametinde Allah'ın yardımları başlar. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar Allah'ın kontrolü altındadır, yetmez ve muhafazası altındadır. Şeytanın o kişiye bir zarar vermesine Allah-u Teala müsaade etmez. Böylece nefsin afetleri adım adım azalacaktır. Neden azalacaktır? Çünkü kişi zikir yaptıkça Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve rahmetse salavat nurlarından fazıllar kişinin göğsüne gelir. Allah'ın göğsünden kalbini açtığı yarıktan geçerek o kişinin kalbinin içine girer. Kalpteki iman kelimesi ise gelen rahmetle faz ve salavat nurlarından fazılları kendisine seçer. Yapıştırır. Böylece kalbe fazıllar geldikçe oraya tutulur. İman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Bu fazılların yüzdelerine göre kişinin ruhu oradan aldığı sinyallerle paralel bir standart içinde 7 tane gök katını aşacaktır. İlk %7 fazıl birikimi ruhun birinci kata ulaşmasıdır. Burası nefsi emaredir. Sonra o nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. O lemeden nefse kasem ederim diyor. Burası bu sebeple levhame kademesi adını alır. Nefsin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi oluşmuştur. Sinyal derhal ruha ulaşmıştır. Ruh ikinci gök katına açılan kapıdan geçerek ikinci gök katına ulaşır. Her gök katını bir kapı diğerlerinden ayırır. Kapının açılabilmesi kişinin %7 nur birikimini sağlamasına bağlıdır. Ne zaman
Kişi üçüncü defa %7 nur birikimini sağlayabilirse, burası nefsi levvame adına olacaktır. Nefsi, emmare, levvame ve üçüncü defa kademe, mülkime. Fe elhamaha, fücuraha, takvaha diyor Allah-u Teala. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesi. Kat eflaha men zekaha, 8. ayet-i kerimesi. O nefse fücuru da, yani onu kötü hedeflere yöneltecek olan hususlarda takvası da onu Allah'a yöneltecek hususlarda ulaşır. Bu noktada kişi iki taraftan birden alacaktır alacağını. Ve bu kademede kişi üçüncü gök katına ruhunu ulaştırır. Sonra dördüncü kademede kişi mutmain olur. Allah Teala diyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs. Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesi. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs. Allah Teala diyor ki ela bi zikrillahi tatmeinnül kulübü. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. İşte bu mutmain olan kalp kişinin doyuma ulaştığı yerdir. Nefsin kalbinde dördüncü defa %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. Kişi kendisine kazandığı paranın yeterli olduğuna inanmıştır. Bu onu tatmin etmektedir. Sonra kişi Fecr 27, 28, 29, 30. ayetleri gereğince Allah'tan razı olacaktır ve Allah da ondan razı olacaktır. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diye Allah'a mutmain olan bir nefsten bahsediyor. İrci'i ila rabbiki diyor Allah Teala, ruha hitap ediyor Rabbine, geri dön. Fethuli fi ibadi, fethuli cenneti. İrce ila Rabbike radiyeten vardiye. Allah'tan razı ol ey nefs ve Allah'ın rızasını kazan. Nefse hitap. Radiye 5. gök katına ulaşmayı, vardiye de 6. gök katına ulaşmayı ifade eder. Sonra da 7. defa bir muhteva kazanma ve nefsin %51 Allah'ın nurlarıyla doğması. 7 defa 7, %49 eder. Başlangıçtaki %2 nurla beraber kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşir. İşte bütün bu olayların vücuda gelmesinde neyi görüyoruz? Fizik vücudun gayretini görüyoruz. O kişinin fizik vücudu zikir yapıyor. O kişinin fizik vücudu namaz kılıyor. O kişi fizik vücuduyla bu işlemleri yapıyor. Ve böylece o kişi için Allah-u Teala'nın güzellikleri oluşuyor. Allah'tan gelen rahmet fazl ve salavat nurlarından rahmet nurları %2'ye işgal ediyor kalpte, o kadar. Geri kalan 7 kademede %7 fazıllar geliyor, nefsin kalbine giriyor. Rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar. İşte böyle bir dizaynda kişinin nefsinin kalbinde ne zaman nurlar 7 defa %7, %49 başlangıçtaki %2 rahmet nuru ile beraber %51'e ulaşırsa, o zaman o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır.
ve Allah'ın zatında yok olur. Ne oldu? Allah'ın bize üfürdüğü Allah'a ait olan ruhumuz sahibine teslim edildi, üzerimize düşen. Hepimiz için bir vazife bu. Bu vazife gereğince hepimiz ruhumuzu Allah'a ulaştırmak ve teslim etmek mecburiyetindeyiz. Allah Teala o kadar da kalmıyor, fizik vücudumuzu da teslim etmemizi istiyor. Onda da kalmıyor, nefsimizi de Allah'a teslim etmemizi istiyor. Onda da kalmıyor, irademizi de Allah'a teslim etmemizi istiyor. Öyleyse nefs, fizik vücut ve ruh beraberliğine bir de iradeyi eklemeliyiz. Çünkü insan dört faktörden oluşur. Ruh, nefs ve fizik vücut kişinin temel muhtevasını teşkil eder. İrade de sistemi düşmanlara karşı koruyan ve pozitif istikamette de güçlendiren bir yapıyı ifade eder. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, biliniz ki ruhunuz, nefsiniz ve fizik vücudunuz ve iradeniz bir bütündür. Burada aksiyoner olan, en çok aksiyoner olan fizik vücuttur. Fizik vücudun gayretleriyle nefs tezkiye olur. Fizik vücudun gayretleriyle ruh Allah'a ulaşır. Fizik vücudun gayretleriyle nefs tezkiyeden sonra tasfiye olur. Ondan sonra da irade de Allah'a teslim olur. Bir kişi irşada memur ve mezun kılınır. Bu bir bütündür. Öyleyse ruhumuz, veçimiz, nefsimiz ve irademizle biz bütün insanlar bir bütünüz. Bunlardan sadece ruh Allah'ın ruhudur. Allah'a tekrar geri dönecektir. Yani o bir yaratık değildir. Allah'ın ruhudur. Ama insanın fizik vücudu bir yaratıktır. Nefsi bir yaratıktır. İradesi de yaratıktır. Yaratık olmayan sadece Allah'ın ruhudur. Ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala insana. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki ruh, nefs ve fizik vücut isimli ve irade isimli konuşmamızı inşallah burada Allah tamamlamayı nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Sizlere seviniz diyoruz. Seviniz ki sevilesiniz. Bu akşam sizlerle sevmek üzerine bir konuşma yapıyoruz. Hayatın mutluluğa götüren en sağlam merdiveni sevgidir. Eğer seviyorsanız, sevilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu anda Allah ile birlikteyiz. Ne zaman başka insanların mutluluğu için bir gayretin içinde olursanız, bilin ki o zaman Allah ile birliktesiniz. İşte biz sevgili ve değerli kardeşlerimiz, sizleri çok seviyoruz. Allah Teala bize bu yolda önce sevmeyi öğretti. Sevmeyi bilmiyorduk. Bu sevgi karşılıksız sevmektir. Sevgide karşılık aramayın. Ararsanız ve de bulamazsanız kendinizi boşuna huzursuz etmiş olursunuz. Ama sevgi öyle bir pınardır ki ne kadar karşılıksız verilirse o kadar çok çağlar. Sonra mı? Sonra karşılıksız verdiğinizi zannettiğiniz sevginiz size karşılıklı olarak o karşılığı hiç ümit etmediğiniz kişilerden geri dönecektir. Neden mi? Onlar da sevgiyi öğreneceklerdir. Allah-u Teala'nın bize ilk öğrettiği şey sevgi oldu. Sevgili kardeşlerim, sevmeyi öğretti. Bu sebebe dayalı olarak hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevmek bir ayrıcalıktır. Sevmek bir mazhariyettir. Bir güzelliktir. Sevenlerce yaşanır. Öyleyse nereye götürdüğüne bakalım sevginin. Sevgi mutluluğa götürür. Nefretin nereye baktığına götürelim. Nereye ulaştırdığına bakalım. Nefret kine dayanır, kine dönüktür. Kin nefretin yerleşmiş halidir. Sevgili kardeşlerim, her şeyin öylesine güzel olduğu bir ortamda neden nefretle ufuklarınızı karartıyorsunuz ki? O düşündüğünüz kişi mi? Tamam, o sizi sevmesin, öyle kabul edelim bir an için biz de. Ama sizin elinize çok sağlam bir koz vermiş olmuyor mu? Eğer siz o sizi sevmeyen kişiyi sevmeyi başarırsanız madde bir ve bu sevginizi ona çekinmeden belli ederseniz, açıklarsınız,
O zaman o kişi iyi bir düşünce alacaktır. Yahu ben bu adamı sevmiyorum. Hatta ondan nefret ediyorum. Ama şimdi onun davranışlarından, bütün bunlara rağmen, benim ondan nefret etmeme rağmen, onun beni sevdiğini görüyorum. Bu işte bir biteniği var. Dur bakayım şunu bir inceleyeyim. İncelediği zaman, eğer sizin sevginiz halisse, kalptense, tertemiz bir sevgiyse, o zaman diyecek ki, yahu ben bu adamı hiç sevmezken, nefret ettiğimi de her olayda ona davranışlarımla ishar ederken, onun beni sevdiğini görüyorum. Bu nasıl iş? İnceleyecektir. O zaman sizin sevginizin size ait olmadığını, Allah'ın size o sevgiyi yaşattığını görecektir. Nefret eden bir kişiyi sevebiliyorsanız, bu ancak Allah'ın yardımıyla gerçekleşen bir vetiredir. Ve Allah'a yaklaşırsınız. Hayatınız boyunca sadece bir tek şey için çalışın. İnsanlarla olan ilişkinizde onları sevmeye çalışın. Ha, onlardan bir kısmı size düşmanmış. Olur ha? O onunla Allah arasındaki bir ilişki. Nefret eden hep kaybedendir. Nefretin gıdalandığı yer nefsin afetleridir. Sevginin gıdalandığı yer ruhun hasletleridir. Öyleyse neden nefret mutsuzluğu, sevgi mutluluğu doğuruyorsa seçiminiz nefret olsun ki? Aa benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bize ömrümüz boyunca insanları sevmeyi öğretti. Ve bize emretti ki sen de onlara sevmeyi öğret. Sevdikleri zaman ki mutluluğu yaşadıkları zaman bize çok şey borçlu olacaklar diyor Allah Teala. Hepimiz Allah'a her şeyimizi borçluyuz sevgili kardeşlerim. Hayatımız onun yedi kudretinde. Dilediği anda hayatımızı sona erdirebilir. İşte bir an için ölümü düşünün. Öldünüz. Öyle bir kişi olsun ki sevmeyi bir türlü öğrenemeden ölmüş kişi. O kişi madde bir şu dünya hayatında mutsuz yaşamıştır. Mutluluğu yaşaması mümkün değildir sevgisiz bir ortamda. Sevmemişse başkalarıyla hep takışmalı olmuştur. Hep karşı çıkmışlardır birbirlerine. Hep birbirlerini kıracak davranışlarda bulunmuşlardır. İkisi de devamlı sadece kaybetmiştir. İki tarafta. Terazinin bir tarafında kazanç var. Seven kişi derecat kazanır. Diğer tarafında kayıp var. Nefret eden kişi derecat kaybeder. Peki, nefret eden kişi sadece nefret ettiği için derecat kaybeder mi? Hayır, kaybetmez. Nefret etmek onun içindeki bir duygudur. Duygu sebebiyle kimse derecat kaybetmez. Ama sevgili kardeşlerim, nefret eden kişi bir defa kendisi mutsuzdur. Nefret, mutsuzluğun yüze vuran ifadesidir. İnsan mutsuzsa arkasında hep başkalarını sebep olarak görür. Falanca bana böyle davrandı, ben onun için mutsuzum, huzursuzum, sıkıntılıyım, benim canımı sıktı. Güzel, bunun bir vaka olduğunu kabul edelim. Gerçekten senin canını sıkacak olan bir şey söylemiştir o kişi sana. Ama bir sualimiz var.
siz ona ne yaptınız da o size kötü davrandı? Hep filmin size ait olan tarafını gündeme getirirsiniz. Yani karşınızdaki size bir şey yapmıştır ve siz buna kızmışsınızdır, ona kötü davranmışsınızdır. Güzel. Ama onun size o şeyi, o kötü davranışı sergilemesinde acaba sizin hiç dahliniz yok mu? Ne haber? Olmaması mümkün olabilir mi? İnsan tabiatı kendisini hep haklı görür. Ve başkaları her zaman haksızdır. Kendisi de her zaman haklıdır. Ve de herkese dert yanar. İşte ben ona öyle o kadar iyi davranmama rağmen o bana kötü davrandı. Bu ikincisi vaziyeti daha da vahim hale getirir. Çünkü bu bir dedikodudur. Dedikodu mutlaka kaçırmanız lazım gelen bir metiredir. Sevgili kardeşlerim, ne olur etrafınızdaki insanlarla bir başkasından bahsettiğiniz zaman onu rencide edecek olan, yani hakkında konuştuğunuz kişiyi rencide edecek olan onun kötü taraflarını konuşmasanız, ne olur onun iyi taraflarını görmeye çalışsanız, başka insanları mutlu edecek, onlara huzur verecek davranışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyor musunuz ki başka insanları mutlu etmek hepinizin elinizde. Onlara bir güler yüz, bir tatlı söz bunu mutlak olarak gerçekleştirir. Diyelim ki biri size kötü davrandı. Farkında değilsiniz ne yaptığınızın. Ona bir kötü bir şey yapmışsınızdır ki o size kötü davranıyor. Çok kolay. Hemen gidin ona sorun. Ben seni çok seviyorum deyin. Bu son günlerde bana karşı olan davranışında biraz kırıklık hissettim. Belki de benim hissiyatım yanlış. Öyledir ya da değildir. Benim tarafımdan ama sana yapılan bir yanlış davranış varsa Allah'ın huzurunda ben senden af diliyorum sevgili kardeşim. Hiç kimsenin kalbini kırmaya hakkı olmadığını Allah Teala bize öğretti. Eğer ben senin kalbini kırdıysam ki böyle bir şeyin farkında olmadım. Eğer farkında olsaydım bunu asla müsaade etmezdim. Ben seni çok seviyorum. Ve senden istediğim şey senin sevgini kazanmak. Ne yapabilirim? Ben seni çok seviyorum. Senin de beni sevmen için ne yapabilirim? Ben her güzel şeyi gerçekleştirmek üzere harekete geçmeye hazırım. Eğer seni kıracak olan bir şey yaptıysam, Allah'ın huzurunda Allah'a şahit tutarak söylüyorum ki, ben senin kalbini kıracak olan bir hareketi, herhangi bir hareketi bilerek yapmış değilim. Böyle bir şeye tevessül etmedim. Bunu hiç istemedim. Ama şimdi görüyorum ki sen biraz bana karşı kırıksın. Öyleyse mutlaka bir şey yapmışımdır. İşte o yaptığım yanlış her neyse ben o konuda evvela senden birinci madde olarak af dilerim. Beni affetmeni diliyorum senden. İkincisi de eğer yaptığım yanlışı bana bildirmek lütfunda bulunursan bundan sonraki davranışlarımda o yanlışın bir daha işlenmediğini
mutlaka göreceksin. Seni kıracak olan bir davranışı hiçbir zaman yapmak istemem. Eğer bana hatamı söylersen, ben o zaman o hatamı bir daha tekrar etmem. Yetmez. Evvela senden o hatam sebebiyle af dilerim. Beni affetmen için her şeyi yaparım. Şimdi sevgili kardeşlerim, böyle bir konuşma sizin hüsnü niyetinizi gösterir. Samimisiniz, gerçekten kalbini kırmak istememişsiniz ama bir yanlış cümle sarf etmişsiniz. Nasıl yaptığınızı anlayamadan bir de bakmışsınız ki karşındakinin kalbi kırılmış. Onun yerine kendinizi koyduğunuzda belki de o size hatanızı söylediği zaman siz böyle bir söze muhatap olduğunuzda belki de kırılmazdınız. Ama önemli olan sizin kırılmamanız değil ki. Size bu söz söylendiği zaman sizin kırılmamanız onun da kırılmamasını gerektirmez. Kırılmaması lazım geldiğini de ispat etmez. Herkes farklı bir görüş açısının sahibidir. Öyleyse başkalarını kıracak davranışlardan sakının sevgili kardeşlerim. Diyelim ki başka birisi sizi kıracak bir davranışta bulundu. Genel olarak insanlar ne yaparlar? En kötü şeyi yaparlar. Başkalarının kendisini üzen davranışı konusunda o kişiyle konuşup bu meseleyi anında halletmek varken hayır, öyle yapmazlar. Giderler bir başkasına, bak bana falanca böyle böyle böyle söyledi, benim kalbimi kırdı. Olur mu yani? Böyle olur mu? Böyle olmaması lazımdı. Cakçuk. Sevgili kardeşlerim, hayır bunu yapmayacaksınız. Bir başkası tarafından eğer size kötü bir davranışta bulunulmuşsa bunu başkalarına ulaştırmayacaksınız. Bu mesele sizinle o kişi arasındaki bir meseledir ve aranızda çözülmelidir. Hatalı da olsanız, hatasız da olsanız siz af dileyeceksiniz. Bu büyüklüğü göstermenizi emrediyoruz size. Siz Mir Vakfı'nın mensuplarısınız. Şu dünya üzerinde en güzel davranışları sergilemekle vazifelisiniz. Çünkü bu devrin imamı sizin imamınız. Öyleyse bu çatı altında dünyadaki en mütekamil insanlar yaşar. Siz nefs tezkiyesi yapıyorsunuz, siz nefs tasfiyesi yapıyorsunuz. Bunun aydınlığı içinde düşünün. Bunun aydınlığı içinde davranın. Davranış biçimleriniz size hiçbir zaman başka birinin gönül koyduğu, başka birinin sizden gocunduğu, sizin davranışlarınızdan huzursuz olduğu, sıkıldığı bir noktaya ulaşmamalısınız. Siz hep örnek olmak mecburiyetinde olanlarsınız. Mir Vakfı'nın değerli mensupları. Başkaları hata yapabilirler. Ama siz yapmamak mecburiyetinde olanlarsınız. Burası ana dergah. Bu devrin bütün nurları bu dergâhtan çıkar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, birisi size kötü davranmışsa bu sizin
yeni bir dost kazanmanız için bir fırsattır diye telakki edin. Fırsat telakki edin bunu. Onun dostluğunu kazanmak için. Hemen ona yaklaşın. Ve deyin ki ben acaba seni kıracak olan bir yanlış davranışın sahibi miyim diye

Hatamı bana söyle ki senden ve Allah'tan af dileyeyim. Hatamı bana söyle ki senin kalbini yeniden kazanayım. İşte o kalbini yeniden kazanacağınız kişi var ya, bunu söylediğiniz zaman olay bitmiştir. O size kırgın olsa da bu sözleriniz onun kırgın kalbini yumuşatacaktır. Öyle bir insan olun ki çevrenizdeki insanlar sizin için desinler ki, ha o mu? O Mir Vakfı'ndandır. Onun ayrıcalığı var. O Allah'ın Resulünün terbiyesiyle terbiyelenmiştir. Güneşten nur almıştır. O camiadan olanlar başkalarına kötü davranışta bulunamazlar. Men edildikleri için değil, yasaklandıkları için değil. Allah Teala onlara öyle bir kalp güzelliği verir ki onlar da etraflarına karşı sadece sevgi saçmak sonucuna ulaştırır onları. Onlar evvela sevmeyi öğrenirler. Farkına bile varmadan da kalp kırmış olabilirler. Buna dikkat etmelerine rağmen o zaman derhal karşısındakinin gönlünü almak üzere harekete geçerler. Hiç kimsenin kalbinin kırılmasına onların yürekleri müsaade etmez. Bundan büyük hüzün duyarlar, mutsuzluk duyarlar. Başkalarının mutsuzluğuna sebebiyet vermek onlar için Allah-u Teala'nın mutlak olarak yasakladığı bir muhtevadır. İşte sizin hakkınızda bunlar söylenecek. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki sizler sadece mutlu olmak mecburiyetinde olanlar değilsiniz. Bu ikinci adım. Sizler başkalarını mutlu etmek üzere bu dergâhta vazife aldınız. Göreviniz etrafınızdaki herkese mutluluk lodos rüzgarını ulaştırmanız. Onları sıcacık bir sevgiyle sevmeniz. Onlar size karşı yanlış davranışta mı bulundu? Bunun için onlara kızmayacaksınız. Küsmeyeceksiniz. Onları sevdiğinizi söyleyeceksiniz. Ve diyeceksiniz ki ben sende seni kırmışım da bana biraz gücenmişsin gibi bir şeyler hissediyorum. Belki de sadece benim hissim. Ama her halükarda benim görevim seni mutlu etmek. Biz dergahımızda bu terbiyeyi aldık. Sende böyle bir kırgınlık başlangıcı da olsa, eğer bu varsa, bu mutlaka benim hatamdan kaynaklanan bir olaydır. Peşinen biliyorum ki ben seni kıracak olan bir davranışta mutlaka bulunmuşum. Ne olur aziz kardeşim, beni affeder misin? Bu kötü davranışım sebebiyle. Bir şey daha rica edebilir miyim senden? Acaba bana hatamı söylemek büyüklüğünde bulunur musun? Söyle ki hatamı tamir edeyim. Söyle ki bir daha

0: aynı hatayı başkalarına yapmayayım. Sevgili kardeşlerim, insanları öyle bir sevgiyle sevmelisiniz ki onlar için sizi sevmekten başka bir alternatif kalmamalı. İnsanlık başka insanları mutlu etmeye kendisini adamasıdır insanoğlunun. Öyleyse etrafınızdaki insanlar sizi seviyor mu? Dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Eğer seviyorlarsa siz bu görevi başarıyla sürdürüyorsunuz demektir. Siz başkalarından nefret ediyor musunuz? Eğer nefret ediyorsanız bu başkalarının size karşı yanlış davranışından kaynaklanmıyor. Sizin onlara yaptığınız yanlışlardan kaynaklanıyor. Tezine sahip olmak mecburiyetindesiniz. Diyelim ki aslında başkalarından kaynaklanıyor. Ne yazar ki? Eğer siz hatayı kendinizde ararsanız, onun size olan bir yanlış davranışı sebebiyle siz de ona sert bir cevap vermiş olabilirsiniz. Bir yanlış davranışta bulunabilirsiniz. Evet, başlangıç sizde değildir. Ne yazar ki? Başkasıyla aranız açıldıktan sonra belki farkına bile varmadan bir insanın kalbini kırdıktan sonra burada kalacak mısınız? O zaman suçlu mevkiindesiniz. Her kırdığınız kalp sizin için bir suçluluk müessesesidir. Mir Vakfı'nın mensupları için geçerli olan parola budur. Siz bizdensiniz. Devrin imamının kanatları altındasınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her biriniz örnek insan olmak mecburiyetindesiniz. Bütün insanlara mutluluk veren, mutluluğu haykıran, her davranışıyla örnek insan olan, örnek insan olmak hiç de zor değil. Sadece kendinizi başka insanların kalplerini kazanmaya adayacaksınız. Onlar size kızabilirler. Ama siz onlara kızamazsınız. Kızmamak zorundasınız. Hatalı olan onlar olsa da sizler buna rağmen af dilemek mecburiyetinde olanlarsınız. Üçüncü adamı hatırlayın. Hani bir delikanlı mürşidinin emri üzerine merdivenlerden iniyor, gidiyor, birinci odaya giriyor. Oradaki adamın ensesine bir tane tokat atıyor. Adam da kalkıyor yerinden. O da onun ensesine bir tane tokat atıyor. Delikanlı ensesini ovuşturarak geliyor mürşidine. Efendim diyor, gittim. Ona bir tokat attım. Peki ne yaptı evladım sana o adam? O da benim enseme bir tane tokat attı. Tamam diyor mürşidi. İşte böyle. Şimdi ikinci odaya gideceksin. O kişinin de arka ensesine bir tane tokat atacaksın. Birinci de göreceksin ki şu anda Kur'an okuyordu. İkincisi de aynı işi yapıyor şu anda. Hadi şimdi git ikinci kişinin de ensesine bir tane tokat at bakalım ne olacak? Delikanlı gidiyor. Bir tokat da onun ensesine vuruyor. Bu adam yerinden kalkmıyor. Yukarıya bakıyor. Göz kırpıyor. Gülümsüyor.
1: Okumaya devam.
0: Delikanlı bekliyor, bir tokat gelsin de tokat gelecek mi gelmeyecek mi? Bir tokat anlatacak mürşidine durumu. Ama tokat gelmiyor. 5-6 dakika bekledikten sonra bakıyor ki tokat yok. Geri dönüyor, anlatıyor mürşidine. Tamam diyor yavrum. Bu da tamamlandı bu konu. Şimdi diyor merdivenin sağındaki odaya gireceksin. Oradaki zatın ensesine gene bir tokat atacaksın. Delikanlı gidiyor, bir tokat da onun ensesine patlatıyor. Ama bu sefer adam kalkmış yerinden. Üstelik de buna doğru yürüyor. Yürümüş, yanına gelmiş. Evladım demiş. Enseme bir tane tokat attın. Ay Allah senden razı olsun demiş. Şimdi delikanlı gözleri açılmış durumda, hiç anlamıyor durumu. Ensesine tokat attığı, hem de ensesini kızartacak kadar tokat attığı kişi kalkmış, hay Allah senden razı olsun diyor. Adam devam ediyor, o yaşlı adam. Diyor ki, yavrum, enseme bu tokatı attığına göre farkında değilim ama mümkündür. Seni kıracak bir şey yapmışımdır muhakkak. Ama diyor, benim üzüldüğüm bir şey var. Enseme tokat attığın zaman diyor, benim ensem mutlaka senin elini acıtmıştır. Tokat vuran elin mutlaka bir acı duymuştur. İşte o acı var ya diyor, ben şimdi senden Allah huzurunda enseme tokat attığında eline verdiği, hissettiğin elindeki acı sebebiyle ben senden Allah-u Teala'nın huzurunda af diliyorum. Madde bir diyor. Delikanlı gözleri böyle şaşkın dinliyor. Madde iki diyor. Sen bugün bir dost kazandın diyor. Biz diyor hayat yolunda hayli ilerledik. Artık sonumuz da yakındır. Ama hep tecrübe kazandık. Ne zaman bir dar duruma düşersen, bir şey sorman gerekliyse, bir şeye ihtiyacın varsa, mesela paraya, mesela başka bir şeye, o zaman bana gel diyor. Artık sen bir dost kazandın diyor bu tokadı atmakla. Bir ömür boyu ben sana yardım etmeye hazırım. Delikanlı donup kalmış, bir şey söyleyemiyor. Dönmüş anlatmış mürşidine. Mürşid de ona demiş ki bak demiş evladım. Birinci gittiğin kişi normal bir insandı. Daha tasavvufa yeni girdi ve de hala nefsi afetlerin sahibi. O Kur'an-ı Kerim'deki sana yapılanın aynını karşındakine yapabilirsin emrine ya da müsaadesine dayalı olarak sen onun ensesine tokat attığın için o da sana tokat attı. Çünkü o henüz kısas uygulayan birisidir. Nefsindeki afetler var olduğu için kendisine bir tokat atıldığında yaptığı şey kısas. Yani aynı şiddette bir tokatı karşı tarafa vurmak. Bu Kur'an-ı Kerim'de hak olarak geçiyor. Sonra mı? İkinci kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişiydi. O kendisine tokat atıldığında Allah Teala'ya okuyor. Anladım diyor, beni diyor imtihan ediyorsun. Ama diyor artık diyor ben eski kişi değilim. Artık sana şu vücudumu teslim ettim. Ben diyor kısas uygulamam. Kötülüğe mukabele de etmem. Bu Allah Teala'nın dizaynında ikinci kademedeki insan. Peçini Allah'a teslim etmiş. Ama üçüncü kişi, iradesini Allah'a teslim eden kişi. İradesi Allah'ın elinde. Birincisi nefsinin afetleri ağırlıklı olan, ikincisi afetleriyle fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş değil, afetleriyle hasletleri dengede olan, %50 oranında nefsinin kalbi hedefe ulaşmış birisi. Ama üçüncüsü iradesini Allah'a teslim eden birisi. O kötülüğe iyilikle mukabele eden. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki insanları seveceksiniz. Severseniz sevinirsiniz ve dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Herkesin sizi sevdiği, çok sevdiği bir ortamda sevilmenin ve sevmenin o muhteşem güzelliğini yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bileceksiniz ki hepinizin sadece mutlu olmasını ister ve mutlu olmanız da hiç de zor bir şey değil. Bu nasihatleri yerli yerine oturtun ve kendinize mal etmeye çalışın. Hepiniz bir vakfının örnek insanları, örnek temsilcileri olmalısınız. Mir Vakfı International Mir Foundation bu devirde bütün dünyaya nur ulaştıracak olan Allah Teala'nın en üst seviyedeki dergahıdır. Devrin imamına aittir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, buradan öyle görünüyor. Acaba oradan da, sizin bulunduğunuz yerden de öyle mi görünüyor? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir sohbetimiz daha burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Ciao a tutti. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'ın ipi. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak söz konusu. Allah Teala bu konuda bir emir vermiş. Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor. Beraberce ayet-i kerimeye bakalım. Allah'ın ipine sımsıkı sarılınca acaba ne olur? Ve'tesimû bihablillâhi cemîan. Ve sımsıkı sarılın. Ve tesimu. Bi hablillahi. Allah'ın ipi. Allah'ın ipine. Habl. Allah, hamdülillahi, Allah'ın ipi. Cemiyan, hepiniz birden. Ve la teferrekû. Ve fırkalara ayrılmayın diyor Allah-u Teala. Önemli bir konudan bahsediyor. Fırkalara ayrılmamak. Şimdi muhtevayı iyice yerlerine oturtabilmek için fırkalara ayrılmak ne demektir? Ona bakalım. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu." Ona, Allah'a yönel. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile. Allah'a ulaşmayı dile. Ve yettekuhu ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve böylece müşriklerden olma. Arada bir de ve kumus salat diyor Allah Teala, ve namaz kıl sonra ve müşriklerden olma diyor. Rum suresinin 32. ayet-i kerimesi müşrikleri veriyor bize. Kimmiş bu müşrikler? Putlara tapanlar mı? Hayır. Buradaki müşrikler gizli şirkin içindekiler. Allah Teala Rum 32'de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Öyleyse bir tek fırka var, bir de bütün fırkalar var. Şimdi Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki orada kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini ya da hedefini iki kelime de uyuyor, gerçekleştirdi. Böyle söyledikten sonra Allah Teala müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi şeytana kul oldular diyor. Şimdi iki ayet-i kerimeyi yan yana oturtuyoruz. İkisinde de bir tek fırka var. Bir de bütün fırkalar var. Bütün fırkaların isimleri birinde müşrikler olarak geçiyor. O tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar. İkincisinde de kafirler olarak geçiyor. Tek fırkadakiler de birincisinde takva sahipleri, ikincisinde müminler olarak geçiyor. Öyleyse bir Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. İşte o zaman buradaki Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ifadesi açık ve kesin bir şekilde Allah'a mülaki olmayı dilemek demektir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır.
Sarılanlar kimlerdir? Vela teferruku, fırkalara ve fırkalara ayrılmayın ifadesine dayalı olarak fırkalara ayrılmayanlar, yani o tek fırkanın içinde bulunanlar. Allah Teala devam ediyor Ali İmran 103'te. Veskuru nimetallahi aleykum. Veskuru ve zikredin. Söyleyin. İdrak edin. Nimetallahi Allah'ın nimetini, aleykum sizlerin üzerindeki Allah'ın nimetini zikredin, düşünün. Allah'a bu sebeple şükredin. Size bir nimet verdi diye. İz kuntum siz idiniz. Adaen düşmanlar. Siz birbirinize düşman olanlardınız. Sahabeden bahsediyor Allah Teala burada. Gerçekten sahabe Allah'ın yoluna girmeden evvel büyük düşmanlıkların sahipleriydi. Öyleyse sahabenin düşmanlığı, birbirine düşmanlığı hangi seviyedeydi? Bütün kabileler kan davasındaydılar. Her kabileden başka kabilelerden birilerini mutlaka öldürenler söz konusuydu. Tabiatıyla o kabilelerde bu kabiledekileri öldürmüşlerdi. Ve her tarafta bir kan davası hüküm sürüyordu. Daha ötesi var mı? Evet var. Daha ötesi de var. Bir de sonradan sahabe olacak olan bu insanlar, kız çocuk doğduğunda onu diri diri mezara gömüyorlardı. Daha korkunç olabilir mi sevgili kardeşlerim? Hem birbirlerine düşmandılar, hem de insanlık dışı şeyler yapıyorlardı. Bir insan kendi çocuğunu nasıl olur da diri diri toprağa gömebilir sevgili kardeşlerim? Ama sahabe dedikleriniz başlangıçta o vaziyetteydi. Aradaki büyük farkı tebellül ettirebilmek için, belirtebilmek için bu ifade kullanılıyor. Ve Allah-u Teala sadece kabileler arasındaki kan davasını burada kastediyor. İz kuntum, o zamanki siz adaen düşmanlardınız. Fe ellefe beyne kulubikum. Kulubikum. Allah-u Teala kalplerinizin fe ellefe, fe o zaman ellefe telif etti. Beyne sizin arasını kulübüküm sizin kalplerinizin arasını telif etti. Kalplerinizi birbirine yaklaştırdı, ısıttı. Ve asbahtüm, ve o zaman oldunuz. Bi nimetihi, onun Allah'ın nimetiyle İhvana kardeşler oldunuz diyor Allah Teala. Ve kuntum ve siz idiniz ala şef'a hufretün minen nari, bir ateş çukurunun, minen nari nardan oluşan, ateşten oluşan bir çukurun kenarındaydınız. Ala şefa hufretin minen nari, bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Ve o zaman enkazekum sizi kurtardı minha, oradan.
ateş çukurunun kenarında tam ateşe düşmek üzereyken Allah sizi o ateşe düşmekten kurtardı diyor Allah-u Teala. Öyleyse işte sahabe böyle insanlardı. Birbirlerini öldüren, yol kesen, eşkıyalık eden, gece gündüz içen, kendi kız çocuklarını öldüren, diri dirice toprağa gömen, birçok cinayet işlemiş insanlar. Bir ateş çukurunun kenarında, yani gideceğiniz yer cehennemdi diyor Allah Teala, ama sizi oradan kurtardı. Ve enkazekum, o zaman sizi kurtardı minha, oradan, ateş çukurunun kenarından. Yani cehennemde, cehenneme gidecek iken Allah'a ulaşmayı dilediniz ve Allah'ın cennetine ehil oldunuz diyor Allah Teala. Kezalike işte bunun gibi yübeyyinullahi, Allah beyan ediyor ki lekum, sizin için size ayatihi, ayetlerini, lealekum tehtedun, böylece hidayete eresiniz diye. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın ayetlerini beyan etmesi söz konusu. Bu beyanata baktığımız zaman Allah'ın ayetleriyle insanlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an ateş çukurundan kurtulmuştur. Allah Teala'nın orada Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın ifadesi, Allah'a ulaşmayı dileyin, böylece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın içinde olun. Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine göre, 31. ayet-i kerimesine göre böylece Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olun. 32. ayet-i kerimesine göre de gizli şirkten kurtulun. Öyleyse bu muhteva neyi ifade eder? Bu muhteva çok şey ifade eder sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine göre hem gizli şirkten kurtulmuştur, hem de takva sahibi olmuştur. Unutmayın ki Allah'a sadece inanmak yetmiyor. Hiç kimse Allah'a inanıyor diye Allah'ın cennetine giremez. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için bir başka muhteva daha gördük konumuzun içerisinde. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ipine sarılmayanlar, onlar kafirler olarak değerlendiriliyor. Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar müminler, Allah'ın ipine sarılmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar kafirler diyor Allah Teala. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Amin olmak, inanmak demek. İki türlü amin olmak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyen ve tabii dilemesi için evvela Allah'a inanması lazım. Allah'a inanan ve Allah'a ulaşmayı dileyenler, bunlar kurtulanlar. Gene Allah'a inanan, amin olmuş kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Eğer dilememişse onların da kurtuluşu söz konusu değil.
Kısaca iman etmek, Allah'a inanmak hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Ve de hani diyorlar ki, ya sen öyle söylüyorsun ama öyle değil konu. Kim cehenneme girerse o cehennemde bir süre kalır, günahlarını kadar cehennemde kalır ama sevapları kadar da cehennemden çıkıp cennete girer. Hiç kimse böyle bir şeyi ümit etmesin. Böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil. İnsanlar 14 asırda Kur'an-ı Kerim'in insanları kurtuluşa ulaştıracak bütün hükümlerini yok etmişler. İnsanları İslam'ın 5 şartına itmişler ve de demişler ki siz İslam'ın 5 şartını yerine getirin, gideceğiniz yer cennet olur. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete giremez. Gideceği yer cehennemdir ve cehenneme giren kişinin de bir daha oradan çıkması mümkün değildir. Gördük ki cehenneme girenlerin cehennemden çıkmayacağına dair 42 tane ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Ve cehenneme girenlerin cehennemden çıkacaklarına dair de hiçbir ayet-i kerime mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine mahvedilmiş ki iblis tarafından, insanların kurtuluşa ulaşması, eğer Allah-u Teala bizi öğretmeseydi bunları, mümkün olmayacaktı. Kimler hariç? Tasavvufu yaşayanlar hariç. Neden? Çünkü tasavvuf Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Sonra mürşide tabi olunur. Ruh vücuttan ayrılır. Kişinin ruhu Allah'a teslim olur. Bu zaten Allah'ın garantisi altında bir olay. Tasavvufta bu orada bitmez yol. Bu olay tek başına bir insana üçüncü cennet saadetini, üçüncü kat cenneti kazandırır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olur 14. basamakta, ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu mutlaka Allah onun kendisine ulaştırır. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır, Allah'a ulaştırır. Ve 21. basamak, ruhun Allah'a ulaşması, ruhun Allah'ta ifna olması, fena fillah olmak, 22. basamak. Tasavvuf bunun muhtevasıdır. Tasavvufun elifbası budur. Alfabesinin ilk birkaç harfi. Ve herkes bunu garanti eder. Allah-u Teala herkes için garanti etmiştir. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim? Allah'ın seçtiği %95, insanların %95'inden fazlası. Ama onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Ama burada bir garanti var. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Ve Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesinde gene aynı garantiyi görüyoruz. Allah-u Teala diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Kendi hallerine bırakır, onlarla ilgilenmez. Ama diyor o dalalette olanlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Herkes dalalette ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Garanti ediyor Allah-u Teala iki ayet-i kerimede. Öyleyse Allah'ın ipi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine dilediği anda girmeyi hak kazanmıştır. Ertesi gün öldü. O kişi kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek
İşte bu ayette konumuz Allah'ın ipi, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmaktır. Âl-i İmrân 112. Bakalım ne diyor? Durubet aleyhimü zilleti. Onların üzerine zillet damgası vuruldu. Eyne ma sukufu. Nerede olurlarsa olsunlar. İlla hariç bi hablin minallahi. Allah'tan bir ipe sarılanlar hariç. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'tan ipe, Allah'a ulaştıracak olan ip. Ve devam ediyor Allah Teala. Ve hablin minen nas, ve insanlardan bir ipe. Ne demek? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişinin irşat makamını irşat makamı olarak görmeyen gözlerini, irşat makamını irşat makamı olarak gören gözler haline getirir. Görme hastasını da onu irşat makamı olarak görmezken, irşat makamı olarak gören hale getirir. Hem gözlerini değiştiriyor, irşat makamını gerçekten irşat makamını olarak gören bir insan haline getiriyor kişiyi, hem de görme hassasını, yani basar hassasını. Sonra semi isimli işitme hassasını değiştiriyor, irşat makamının sözlerini irşat makamının anlattığı hüviyette işitmesini sağlıyor Allah Teala, hem de kulaklarını irşat makamının sözlerini işitebilecek ve manalandırabilecek hüviyete sokuyor. Hem kulaklar, hem semi işitme hassası. Sonra da o kişinin kalbini idrak eder hale getiriyor. İrşad makamının sözlerinin manasını kalbe indiriyor kişi. Kalbinde idrak ediyor, manasının gerçeğine ulaşıyor. Ve kişinin kalbi, uzuv, o irşat makamının sözlerini idrak eder hale geliyor. Kalpteki idrak hassası bu idraki oluşturuyor. Öyleyse gözler görme hassası, kulaklar işitme hassası, kalp idrak hassası, hem uzuvlar hem hassalar irşat makamının söylediklerini idrak eder hale geliyor. İşte bu nas'tan birine tabi olduğu zaman Allah Teala tarafından gösteriliyor, vücuda getiriliyor. Allah Teala onun kalbine ulaşır diyor Allah Teala. Sonra kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor Allah Teala. Ve kişiye işte bu göz, kulak ve kalp standartlarında görme, işitme ve idrak etme hüviyetinde onu geliştiriyor. Öyleyse bütün insanların üzerine nerede olurlarsa olsunlar zillet, yani alçaklık damgası vurulmuştur. Ama ancak Allah'ın ipine, yani sırat-ı müstakime sarılanlar. Buradaki sırat-ı müstakim, başlangıç sırat-ı müstakimi, yani Allah'a ulaşmayı, dilemeyi ihata eden sırat-ı müstakim. Allah'a ulaşmayı dileme. Ve insanlardan bir ipe mürşide ulaşacak kişi, mürşide ulaşıp tabi olacak. Tabiyetten sonra ruh vücuttan ayrılacak. O zaman bu başlangıçtaki imajiner sırat-ı müstakimden sonra gerçek sırat-ı müstakime ulaşacak. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes sırat-ı müstakim üzerinde olur. Fakat bu birinci sırat-ı müstakimdir. Hayali sırat-ı müstakimdir. Kişiyi
gerçek sıratımızda kime ulaşmak üzere mürşidine vasıl eder. Allah'ın ipine sarılmak, Allah'a ulaşmayı dilemek ama insanlardan bir ipe sarılanlar da ve hablin minennâse insanlardan bir ipe sarılanlar da hariç. Onlar üzerlerine meskenet damgası, miskinlik damgası, zillet damgası vurulmayanlardır. Üzerlerine miskinlik damgası vurulanların durumuna bakıyoruz. Ve bâhu bi gadâbin minallâhi. Ve onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar. Allah'ın gazabına uğradılar. Allah'ın gazabına muhatap oldular. Ve duribet aleyhümül meskene. Üzerlerine miskinlik damgası vuruldu. Zalike biyennehum kânû yekfurûne bi âyâtillâhi. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini tekfir etmeleri sebebiyle, inkar etmiş olmaları sebebiyledir. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini Allah'a ulaşmayı dileme, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına sahip olmak kademelerini insanların inkar et, bu konudaki ayetleri insanların inkar etmeleri sebebiyledir. Ve yaktulûne el-enbiyâe ve peygamberleri katletmeleri sebebiyledir. Yaktule katletmek, yaktulûne katletmeleri, enbiyâe nebileri, Allah nebi, peygamber. Allah'ın peygamberlerini katletmeleri sebebiyledir. Bir gayri hakkı haksız yere. Zalike bima asa. Bu onların isyan etmeleri sebebiyledir. Ve kânû yâtedûn ve onların haddi aşmış olmaları sebebiyledir. Burada Allah-u Teala Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılmaktan bahsediyor. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. Birinci basamakta olarlar, olayları yaşarlar ama umursamazlar. İkinci basamakta olanlar olayları yaşarlar. Ve ondan imtihanlara çekilirler. Yılda en az iki defa, birkaç defa musibetlerle imtihan edilirler. Ama imtihanlar onlar üzerinde bir tesir icra etmez. Allah'a ulaşmayı dilemezler. İşte bu bütünün içerisinde belki %1'lik, %2'lik bir kesim %5'e kadar ulaşamaz hiçbir zaman. Allah'a ulaşmayı dilerler. İşte onlar üçüncü basamaktakiler Allah'ın
ipine sarılmışlardır. Üçüncü basamakta Allah'ın ipine insanlar sımsıkı sarılır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar cehennemden kurtulmuş olanlardır. Sonra ne olur? Sonra bu kişinin üzerinde, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin üzerinde Allah Teala demin söylediğimiz değişiklikleri gösterir. Gözlerini, kulaklarını, kalplerini değiştirir. Görme, işitme ve idrak etme hastalarını değiştirir. Hem uzuvları hem hastaları o kişinin irşat makamının söylediklerini idrak etmeleri ve irşat makamını irşat makamı olarak görmeleri için gerçekleştirir. Bu konunun başlangıcıdır, kurtuluşun da başlangıcıdır. Her şey, yani geminin iskeleden ayrılması, 7 tane liman geçerek 7. limana ulaşması, 7 tane gök katını geçmek olarak değerlendirin bunu, ruhun Allah'a ulaşmasıyla noktalanır. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 1. safhadadır. Mürşidine tabi olan kişi 2. safhadadır. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi 3. safhaya ulaşmıştır. Ve ruhu 7 tane gök katı aşarak Allah'ın zatına ulaşmıştır. İşte burada Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde Allah'ın ipine sarılmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, insanlardan bir ipe sarılmaksa mürşide tabi olmak manasına geliyor ve bir insanın hidayetinin ilk 2 adımını sergiliyor. Bunun neticesi ruhun vücuttan ayrılması, Allah'a doğru yapacağı seyri sülük isimli bir yolculukla ruhunun 7 tane gök katını birer birer aşması. Peki nasıl sağlanacak bu? O kişinin nefsindeki afetlerin, %100 afetlerle doludur nefsi. %7, %7 afetlerin yok olması kalpte onun yerine fazılların yerleşmesini ifade eder. Buna Kur'an-ı Kerim nefs tezkiyesi diyor. Nefs tezkiyesi 7 kademeden oluşur. İlk kalbe giren rahmet nurudur. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah Teala onun göğsünden kalbine bir nur yolu açar. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesine göre. Onların göğüslerini yararız diyor. Göğüslerinden kalplerine bir nur yolu açarız diyor. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيهُ Allah kimi hidayet erdirmeyi dilerse يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Onun göğsünü yarar İslam için. Allah'a teslim olması için. Bu yarıktan Allah-u Teala'nın gönderdiği başlangıç nuru o kişinin zikri üzerine kalbe ulaşmaya başlar. Bu sadece %2 rahmet nurudur. Rahmet nuru kalpte fonksiyonel değildir. Ama Rahman esmasıyla gelen ilk nurlar olduğu için önemlidir. Bundan sonra kişinin zikri bu %2 rahmet nurundan sonra kişinin mürşidine tabi olması söz konusudur. Rahmet nuru fonksiyonel değildir ve tabiyetten evvelki kalbe, herkesin kalbine ulaşabilecek olan, Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin kalbine ulaşabilecek olan %2'lik bir nurdur. Mürşidine tabi olduktan sonra zikrin fonksiyonel safhası başlar. Burada artık nefsin kalbi rahmet nuruyla değil, fazıllarla dolmaya başlar.
Önemli mi? Çok önemli. Çünkü nefsin kalbinde ki iman kelimesi fazıllara açıktır. Fazıllar kalbe ulaştığı zaman kalp onları çeker kendisine. Ve ilk %7 fazıl birikimi kalpte gerçekleştiği zaman buna paralel bir seyir takip edecek olan ruhun Allah'a doğru olan seyri sülük isimli yolculuğunda zemin kattan birinci kata çıkması söz konusudur. İkinci defa buna nefsi emmare diyoruz. İkinci defa %7 nur birikimi sağlandığı zaman o kişinin nefsinin kalbinde bu nefsi levvamedir. Kişi nefsini levmetmeye başlıyor. Başlangıçta nefs emredici, nefsi emmare, emreden nefs, kötülüğü emreden nefs. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi, nefsi levvame, kişi pişmanlık duyuyor yaptıklarından. Ve ruh, mürşide tabi olunca vücuttan ayrılıp ana dergaha ulaşan, devrin imamın dergahına ulaşan ruh, nefsi emmarede birinci gök katına ulaşır, nefsi levvamede ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 nur nefsi mülhimeyi ifade eder. Ruh üçüncü gök katına ulaşacaktır. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainnedir. Kişi mutmain olur, doyuma ulaşır. Ruhu dördüncü gök katındadır. Dördüncü defa %7 fazıl birikimi. Beşinci defa %7 nur birikimi kişi Allah'tan razı olmuştur, nefsi radiye. Altıncı defa %7 nur birikimi Allah da ondan razı olmuştur, nefsi mardiye. Ve yedinci defa %7 nur birikimi nefsi tezkiye. Nefsin kalbindeki başlangıçtaki %2 rahmet nuru ile birlikte nefsin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle dolduğu için, dolu olduğu için şeytan tamamen afetlere tesir edebildiği cihetle kişi şeytanın çok büyük bir tesiri altındadır. Ama bu noktada şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşmüştür. Allah'ın o kişi üzerinde nurlarının tesiri, onu güzele sevk edecek olan, hayra sevk edecek olan nurlar %51'e ulaşmıştır. %49 fazıl, %2 rahmet. Bundan sonra dik yokuş başlar, fizik vücudun teslimi. Neden dik yokuş? Çünkü fizik vücudun Allah'a teslim olabilmesi için o kişinin nefsinin kalbine giren nurların %80'i aşması lazım. Bu ise günde 18 saatlik bir zikri gerektirir. Günün 1/3'ünü zikirle geçirmek zaruri olur kişi için. Bunu başarabilenler fizik vücut teslimine ulaşabilirler. Bundan sonrası kolaydır. Çünkü o noktaya ulaşan kişi artık kolayca daimi zikre ulaşır. Hullelvap olur. Sonra muhlis olur. Nihayet iradesini de Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınır. İşte bu muhtevanın tamamıdır. Allah'ın ipi ve insanlardan biri sadece ilk iki kademeyi ifade eder. Allah'a ulaşmayı kim dilerse o kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılır. Sarılmış olur. Ve bu noktadan sonra Allah mutlaka onu, Allah'ın ipine sarılanları, mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Kişinin mürşidine ulaşması Allah Teala'nın nasibiyle gerçekleşir. Tabiyet mürşidin ipine sımsıkı sarılmıştır, sarılmaktır. Allah'ın ipine sarılmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, insanlardan bir ipe sarılmak,

ve ikincileridir. O güne kadar şeytanın kulu olan insan, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın kulu olur. Ve mürşidine ulaştığı zaman o kişi Allah'ın ipine, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman sarılan bu kişi insanlardan bir ipe de sarılmış olur. Ve bu ip onu mutlaka, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa kişinin, mutlaka Allah'ın zatına onun ruhunu ulaştırır. Bu ise üçüncü kademedir. Dünya mutluluğunun yarısını garanti eder. Ve kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla donanır. Cennet hayatına girince Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Öyleyse bu ayette geçen insanlar Allah'ın ipine sarılın, birinci kat cenneti ifade eder. İnsanlardan bir ipe sarılın, ikinci kat cenneti ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, asr-ı hidayete damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, mutluluk sohbetinde inşallah bizi birlikte kıldı. Neredeyseniz sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki biz de oradayız. Aramızda mesafeler hamdolsun ki yok oldu. Hangi odadaysanız, hangi salondaysanız, biz de sizinle beraber aynı yerdeyiz. Ve oradan, sizin bulunduğunuz yerden size sesleniyorum. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sözlerimize hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmekle girmek istiyoruz. Mutluluk temel kaynağını sevgiden alır. Sevgili kardeşlerim, sevgi varsa mutluluk vardır. Nefret üzerine mutluluk kurulamaz. Ancak mutsuzluk köprüsünden geçerek mutsuzluğa ulaşılır. Sevgili kardeşlerim, nefret köprüsü mutsuzluk köprüsüdür. Nefret mutluluğu oluşturamaz. Sadece insanı huzursuz kılar, intikam afetini ateşler. Nefret medava bir olgu değildir. İnsan başkalarından kötülük görür. O gördüğü kötülük üzerine o kişiden kişiyi sevmemeye, daha sonra kötülük devam ederse nefret etmeye başlar. Nefret nefsin afetlerinden önemli bir tanesidir. Sevgili kardeşlerim, biz size sevgiyi öğütlüyoruz. Sevgi. Hayatınızın mihveri olmalıdır sevgi. Sizin için şu kainattaki en güzel duygu sevgidir. Allah'ı seveceksiniz. Bir, etrafınızdaki insanları seveceksiniz. İki, bir aile yuvasındaysanız yuvanın her ferdi sizin için sevgiye layık olarak görülmelidir. Siz onları severseniz, onlar da sizi sevecektir. Öyleyse sevginin karşılığı sevgidir. Nefretin karşılığı nefrettir. Mutluluğu oluşturan tek faktör sevgidir. Mutsuzluğu ise sevginin mevcut olmayışı oluşturur. Sevgili kardeşlerim, başkalarını hesaba çekerken, evvela kendinizi hesaba çekmeyi usul haline getirin. Davranış biçimlerinizde nerede eksiklerim var diye devamlı kendinizi hesaba çekin. Acaba ben falanca ile olan o konuşmamda onun kalbini kıracak bir şey söyledim mi diye hep içinizde bir sual olsun. Böyle bir şey hissettiğiniz anda af dilemeyi usul haline getirmelisiniz. Af dilemek bir tevazu işaretidir. Ve anlaşmazlıkları kökünden söken bir vasıta olarak teşekkür eder. Kim bir hata işlemişse, onun yapması lazım gelen şey, daha karşı taraf ona hatasını bildirmeden af dilemektir. Sevgili kardeşlerim, bunu yaptığınız zaman büyüklüğünüzü göstermiş olursunuz. Biliyor musunuz, şeytan size der ki, bak ona adam gibi davrandın, ona haddini bildirdin, şimdi af dileyip küçülüyorsun. Hayır sevgili kardeşlerim. Birinci davranışınız da hata, başkalarına haddini bildirmek. İkinci davranışınız da şeytan tarafından yanlış değerlendirilerek size ulaştırılıyor ki af dilemenize mani olsun. Af dilediğiniz zaman dostluk köprüsünü
oluşturmuş, vücuda getirmiş olursunuz. Dostluklar mutlaka sevgiye dayalıdır sevgili kardeşlerim. Hiçbir hatanız olmasa da size birisi kötü davrandığında, beklemediğiniz kadar kötü davrandığında, bir defa daha tekrar ediyorum, hiçbir hatanız olmasa dahi siz ondan af dilemek büyüklüğünü gösterdiğiniz zaman kişinin elindeki bütün savaş imkanlarını elinden almış olursunuz. Bekliyor ki siz ona daha sert bir tonla, daha sert bir cevap verebilirsiniz de o da size haddini bildirsin. Gerekirse vursun. Yani sizden intikamını alsın. Ama sevgili kardeşlerim, hiçbir suçunuz yok. Ama gelmiş size birisi bağırıyor. Ondan af dilediğinizi düşünün. Hatanız olmadığı halde ondan af dilediniz. Onu bocalatabilecek olan en kestirme çareye başvurdunuz. Beklediği şey sizin de ona karşı tepki göstermeniz, küfür etmeniz, ona yumruk atmanız veya bir şeyler. Onu daha çok harekete getirecek olan, size daha çok zarar vermeye sevk edecek olan bir şeyler. Ama siz af diliyorsunuz. Beklediği bütün dünyayı yıktınız. Onun nefret dolu dünyasında güneş doğdu. Siz af dilediğiniz anda onun nefret dolu karanlık dünyası yok oldu. Ve aklı başına geldi. Hatasını anladı. Ne olur dersiniz? Sevgili kardeşlerim, burada şeytanın dizaynına bakın. Af dilediğiniz zaman işte sen bir korkaksın. Bak o sana saldırmak için hazır. Ben sana hakaret ediyor ki sen ona saldırasın, o da sana saldırsın. Sen ona haddini bildirecek yerde af diledin. Bu korkaklıktır. Sen bir korkaksın. İşte şeytan size bunu söyler. Oysa ki şimdi öbür tarafın dünyasına gelin. Öfkeyle, nefretle size gelmiş, en ağır kelimeleri söylüyor. Siz de karşısına geçmişsiniz, hiç hatanız olmadığı halde ondan af diliyorsunuz. Şeytanın göstermek istediği size küçüklük izafe etmek, tam tersine bir netice verecektir. O kişi haksız yere size öyle davrandığının ancak siz ondan af dilediğiniz zaman farkına varacaktır. Ve devam etmesi için elindeki bütün kozları almış olacaksınız. Devam edebilmesi artık mümkün değildir. Sonuç mu? Sonuç onun da sizden af dilemesidir. Deneyin sevgili kardeşlerim. Siz size af diletmemek için şeytan her şeyi yapar. Ama af dilediğiniz zaman mağlubiyetini kabul edip sizi rahat bırakır. Size af dilediğinde marifet mi yaptın diyen iblis, karşı tarafın af dilemesi karşısında derin bir sıkıntıya düşer. Sevgili kardeşlerim, göreviniz şeytanı daima azaba sokmak. Nasıl yapacaksınız bu işi? Evvela şunu unutmayın. Şeytan muhteşem bir doğruluk öğretmenidir. Hoppala! Hep bize yanlışı öğretiyor. Her zaman bizi yanlışlar yapmaya sevk ediyor. Tamam. İşte tamam. Zaten biz de onu söylemek istiyoruz. O bir doğruluk öğretmenidir. Ne zaman? Onun söylediğinin tersini yaptığınız zaman. Tersi mutlaka doğrudur. Ne yapar iblis? Sizin Allah'ın bir emrini yerine getirmemenizi ister. Bir, iki, Allah'ın bir yasağını da işlemenizi ister. Öyle söylediği zaman, Allah'ın bir yasağını işlemenizi istediği zaman işlemeyeceksiniz. Bitti olay. Şeytan yenildi 1-0. Allah'ın emrettiği bir şeyi size yasaklar, sakın onu yapma der. Sen şimdi onu yapacaksın da ne olacak diye 1001 dereden su getirmeye çalışır.
siz hiç ona aldırmadan Allah'ın emrini yerine getirirsiniz. O su getirirken sizin namaz kılmamanız için bütün gayretine rağmen namaz kıldığınızı görünce çileden çıkar ama yapabileceği bir şey yoktur. İblis sizi mutsuz etmenin şu dünyadaki en büyük faktörüdür. Hepinizde ayrı ayrı meşgul olan şeytanlar söz konusudur. Ve Allah Teala buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emredilir şeytan tarafından. Münker, yapılmaması lazım gelen bir şeyi yaptırmak, fuhuş da gene yapılmaması icap eden şeylerden fuhşiyatla alakalı kesim. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın münkerden de fuhuştan da sizi men etmesi söz konusu. İşte şeytanla mücadele ettiğiniz zaman, ona karşı çıktığınız zaman zaferi kazanacaksınız. İblis bir yenilir, iki yenilir, üç yenilir veya sizinle o an alakalı olan şeytan vazgeçmez. Ömrü boyunca sizi mutlaka mağlup etmek için elindeki bütün kozları kullanacaktır. Ama onu deli divane edebilirsiniz. Her seferinde onu yenerek. Bundan çok büyük sıkıntı duyar. En sonunda sizi yenememesi onu büyük sıkıntıya sokar. İşte hani eskiler demişler ya şeytan azapta gerek diye. Sebebi budur. Allah'ın dostları iblisi her zaman duman ederler. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, şeytanın eli mahkumdur. O sizi yenemez. Siz söylediklerimizi yaptığınız takdirde tabii. Öyleyse Allah'a giden bütün yolları tıkayan odur. Sizin mutluluğunuzun en büyük engeli. Ne diyor? Diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, bana mühlet verirsen o güne kadar, ben bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetinin sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakim üzerinden sana ulaşmalarına engel olacağım. Engel olabilir mi? Olabilir sözü yeterli değil. Daha ötesi var. Engel olacağı insanların büyük kısmının Allah yolundaki hedeflerine ulaşmalarına engel olacağı kesin. Sonuç veriliyor. Biliyorsunuz Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu Kur'an'a yerleştirdik. İşte zamanın bütün boyutları oradadır. Mekanın da öyle. Kıyamet gününden bahsediyor Allah Teala. Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Kıyamet günü şeytan insanlara karşı olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç geri kalan bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte bu şeytana kul olanlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Herkes doğuşundan itibaren şeytana kuldur. İnsan ve cin şeytanlara kuldur. Ne zaman ki bir insan Allah'a ulaşmayı diler, tağuta olan kulluktan kurtulur. Ne olur? Allah'a kul olur. Ve Allah'a
kul olduğu andan itibaren bir muhteşem müdafaa sistemi Allah-u Teala tarafından onun etrafında vücuda getirilir. İblis artık ona tesir edememenin sıkıntısını, hüznünü o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar hep yaşayacaktır. Kudurur iblis. Şeytanlar kudurur bu işe. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Başından başlayalım. Şura 13. Bu konunun, yani konumuzla alakalı kesimin başından başlayalım. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sadece Allah'a yönelenler, onlar müminler. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesindeki müminler onlar. Geri kalan 72 fırkanın her birindeki insanların %90'dan fazlası şeytana, tağuta kul olanlar sevgili kardeşlerim. Onun için biz hepimiz kitle halinde Allah'a çok hamd etmeliyiz, çok şükretmeliyiz ki tağutun kulu olmaktan Allah'a ulaşmayı dilediğimiz gün hepimiz kurtulmuşuz. Gerçekten insan Allah'a ulaşmayı dileyince tağuta kul olmaktan kurtulur mu? Elbette kurtulur. İşte Nur suresinin 21. ayet-i kerimesini bir defa daha söyleyelim. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emrolunur. Peki, tağutun şeytan, bildiğimiz şeytan. Şeytanlar da onun kabilesi. Cin tayfasından, ateşten yaratılmışlar, dumansız ateşten. Asıl bugünkü ifadeyle enerjiden yaratılmışlar. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar çamurdan yaratılmışız, topraktan yaratılmışız. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ne dediğine bakalım şimdi. Ne diyor Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde? وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَوُ تَعْقُوتَا اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْمُشْرَى فَبَشِرِ بَعْدِ. Diyor ki Allah-u Teala, onlar sahabe tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdeler. Sahabe Allah'a yönelmiş ve tağuta kul iken Allah'a kul olmayı başarmışlar. Tağut bu noktadan sonra sahabeye fena halde içerlemiş. Artık sahabe şeytanın etki alanının tamamen dışına çıkmış. Sahabe dediğimiz kimler? Allah'a ulaştıktan sonra da Allah'ı vekil tayin etmeye devam edenler, fizik vücutlarını teslim etmek için vekil tayin edenler, etmişler. Nefslerini teslim etmek için Allah'a vekil tayin edenler, etmişler. İrşada ulaşmak için Allah'a vekil tayin edenler, etmişler. İradelerini Allah'a teslim etmek için Allah'a vekil tayin edenler, hepsini gerçekleştirmişler. Ve irşat makamına tayin edilmişler. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada Allah'ın tayin ettiği kadar bir süre yaşarsınız. Herkesin zamanın hangi noktasında ve mekanın hangi koordinatında öleceği Allah-u Teala tarafından evvelden bellidir. Bu evvelden takdir ediş, Allah-u Teala'nın kaderi oluşturmasıdır. Ölüm bir kaderdir. Ve de bileceksiniz ki Allah sizin için ölümü hangi gün ve kainatın ya da bu dünyada verilen gezegenin hangi noktasında tayin etmişse, hem zaman koordinatı bellidir,
hangi ayın, hangi yılın, hangi ayının, hangi gününün, hangi saatinin, hangi dakikasında öleceksiniz. Bu önceden bilinir Allah-u Teala tarafından. Allah'ın buradaki takdirinden muradı budur. Öyleyse bir insan başkaları tarafından öldürüleceğinden falan korkuyorsa onun korkusu boşunadır. Bilsin ki o gün o korktuğu düşmanı tarafından öldürülmeseydi başka bir sebeple mutlaka öldürülecekti. Öldürmeye çalışanlar için de aynı şey söz konusudur. Bilsinler ki o öldürmeye çalıştıkları kişiyi onlar öldürmeselerdi başka bir sebepten o kişi mutlaka o dakikada ve orada ölecekti. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'deki bu muhtevayı koymuş yerine. O zaman sevgili kardeşlerim, ölümden korkmanın bir anlamı kalıyor mu? Hele ölümü yaşadıysanız, ölmeden evvel öldüyseniz. Sevgili kardeşlerim, gelin sizinle beraber bir mutluluk yolculuğuna çıkalım. Ne yapmamız lazım? Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Sonra ikinci anahtar, ömür boyu devam edecek olan zikir müessesesi. Elbette bütün ibadetler Allah katında değerlidir. Ama en değerlisi zikirdir. Neden? Çünkü sadece zikir nefsinizin afetlerini yok eder, yerine faziletleri getirir, yerleştirir nefsinizin kalbinde. Eğer ruhunuz zaten sizi terk edip ayrılacaktır sizden. Fonksiyonel olması Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren bitmiştir. O noktadan itibaren artık nefsinizin afetleri var. Ama Allah'a ulaşıncaya kadar da Allah'ın yardımıyla karşı karşıyasınız. Nefsiniz sizi dilediği istikamette asla kullanamaz. Şeytan hiç kullanamaz. Çünkü Allah'ın koruyucu kalkanı Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an üzerinize Allah Teala tarafından gelmiştir. Şeytan size şu veya bu şekilde bir zarar vermek yetkisinin sahibi değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tam bir korunma altına girersiniz. Allah Teala sizi korunma altına alır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka kendine ulaştıracağına söz verdiği için tağutun, insan ve cin şeytanların üzerinizdeki hegemonyası siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an miştir. Allah mutlaka Allah'a ulaşma dileğinizi görür ve derhal Rahim esması ile üzerinize tecelliye başlar. Bu tecelli sizi furkanlarla teçhiz eder. Görmeyen gözleriniz görmeye, işitmeyen kulaklarınız işitmeye, idrak etmeyen kalpleriniz idrak etmeye başlar. Bu korunma vasıtalarını, doğruyu yanlıştan ayırma furkanlarını Allah'ın size lütfedip vermesidir. Allah sizi bunlarla teçhiz eder. Cihazlandırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kurtuluş mu diyorsunuz? Elinizin altında. Allah'a ulaşmayı dileyin, yolculuk başlasın. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ne olur? Hiç. O kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Nefsinin yarısından fazlasını mutlaka nurla doldurur. Ve o kişi üçüncü kat cennetin sahibi kılınır. Dünya saadetinin de %51'inin sahibi kılınır Allah Teala tarafından. Peki neyin karşılığı? Bir dileğin, bir talebin karşılığı. Şuradan kalbinizden Allah'a bir talepte bulunacaksınız. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana mülaki kılmak istiyorum. İlka etmek istiyorum, ulaştırmak istiyorum. Ve ben eminim ki ben bunu istediğim zaman sen beni mutlaka göreceksin. Mutlaka sen beni kendine ulaştıracaksın. İşte bu kadar. Kim böyle bir durumdaysa, bunu yaparsa o kişi bilmelidir ki
Allah-u Teala mutlaka o kişinin yardımına ulaşacaktır. Bu yardıma dikkat edin. Allah-u Teala o kişiyi adeta bir fanusun içine alır. Koruyucu sistem çalışmaya başlar. O kişi ruhunu Allah'a ulaştıracağı yer olan 21. basamağa kadar, sonra da ruhu Allah'ın zatında yok olur. 22. basamağa kadar Allah'ın muhafazası altındadır. Tağut ona asla münkerle ve fuhuşla emredemez. Teklif ederse hiçbir zaman teklifinin kabul olmayacağını bilmektedir. Ve uzaktan hasetinden çatlar İblis. İşte böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde kim olursanız olun, şuradan kalbinizden bir taleple Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka Allah sizi kendisine ulaştıracaktır. Başka bir alternatif yok. Peki bu cennet mutluluğu, Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah Teala sizi furkanlarla teşhis etti. Sizi huşu sahibi kıldı. Kalbinizdeki %2 nur birikimiyle. Ancak bu noktada mürşidinizi talep ederseniz Allah gösterir. Tabi oldunuz. O noktada ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Kalbinize iman yazıldı. Başınızın üzerine devrin imamının ruhu geldi. Ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması için emretti. Ve ruhunuz Allah'a ulaşır. Bu ulaşma süreci içerisinde nefsinizin kalbinde ruhunuzun gök katları boyunca yapacağı yolculuğun her bir katında %7 fazla birikimi gerçekleşir. Her gün o kişinin kalbi biraz daha, biraz daha, biraz daha aydınlanır. Öyle ki ruhu Allah'a ulaştığı zaman, Allah'ın verdiği söz yerine geldiği zaman o kişinin nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere %51 nur birikimi olur. Şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti de %100'den %49'a düşer. Şeytan açık ve kesin bir şekilde yenilmiştir. Yarıdan fazla nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla donatılmıştır.

Sevgili kardeşlerim, insanları dostlarınız olarak kabul edin. Onları sevin. Bu anlattığımız şey cennet mutluluğunun buraya kadar gelen kesime işaretleridir. Cennet mutluluğunun işaretleridir. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. 22. basamak. Ruhunuz Allah'ın zatında yok oldu. Ve nefsinizin kalbi %51 nurlara dolduktan sonra Allah'ın zatında da yok oldu. Peki sonra? Sonra mı? Sonra tehlike başlıyor. Sadece Allah'ı kendisine vekil tayin edenler bu tehlikenin dışındadırlar. Kim şöyle düşünürse o kurtulur. Ya Rabbi, sen bana buyurdun ki bana ulaşmayı dile, ben seni kendime ulaştırayım. Ben sana ulaşmayı diledim, sen de gerçekten beni kendine ulaştırdın. Öyleyse ben bana düşeni yaparsam mutlaka bunun gerçekleşeceği kesin. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenler için diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır, ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Kim bunlar? Huşu sahipleri. Yetmez. Onlar ölümden sonra da ruhlarının Allah'a tekrar geri döndürüleceğinden de emindirler. Kesin şekilde ona da inanırlar. İşte Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişiler bu imanın sahipleri olan kişilerdir. Ve Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Bu insanlar evvelce Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ondan sonra da bu noktaya Allah-u Teala tarafından getirilmişlerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bütün insanlara kapıları ardına kadar açmış. Talebena ve cebena diyor. Siz talep edin bize, biz de icabet edelim diyor Allah-u Teala. Ama dikkat edin ki talep eden kişinin davetini Allah-u Teala'nın icabeti onun Allah'ın yolunu seçmesi veya seçmemesi istikametindir. Kim Allah'ın yolunu seçerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunursa, yani ben ya Rabbi sana ulaşmak istiyorum, o kişinin mutlaka ruhu Allah'a ulaşır. Bu ona üçüncü kat cenneti sağlar ama dünya saadetinin sadece yarısını sağlar. Kişi daha ötesini isterse öteye geçebilir, istemezse vaziyetini koruması gerekir. O güne kadar ulaştığı 33 bin zikrini hiç aşağı indirmemesi lazım. İndirirse tehlike başlar. Kişinin fıska düşmesi mümkün olabilir neticede. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah yolunda dünya mutluluğunun muhtevası nedir? Allah sizin hem cennet mutluluğunun hem de dünya mutluluğunun sahibi olmanızı istiyor. Cennet mutluluğu, cennette her şeyin temin edildiği mutlu bir ortamda sonsuza kadar mutlulukla yaşamaktır. Kıyametten sonraki devreyle alakalı. Peki dünya saadeti? Dünya saadeti bu dünyada mutluluğu yaşamaktır. Peki dünya saadetine ulaşmak ister misiniz? Bunun yolu, bu noktaya ulaştıktan sonra, ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra yoldan vazgeçmemek ve Allah'tan fizik vücudunuzu teslim alması için Allah'a tevekkül etmekten geçer.
Allah'a tevekkül edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a tevekkül edeceksiniz. Ne düşünmüştünüz? Allah Teala bana diyor ki, eğer sen bana ulaşmayı dilersen, şu kalbinden bir dileğin sahibi olursan, ben seni mutlaka kendime ulaştırırım diyordu. Ben de Allah'a ulaşmayı diledim. Allah beni kendisine ulaştırdı. Ey Yüce Allah'ım, ben böyle dilediğim için beni hamdolsun ki kendine ulaştırdın. Ben ermiş bir evliya oldum. Senin sayende sen beni ermiş bir evliya kıldın. Allah'a ermiş bir evliya, ermiş oldum. Şimdi de ben senin fizik vücudumu da teslim almanı diliyorum senden. Benim talebim bu. Bunun için bana düşen her şeyi yapmaya hazırım. Allah Teala talebinizi mutlaka kabul edecektir. Size daha çok zikretmeniz için arzuyu, zikirden zevk almanızı, namazdan zevk almanızı, orucu tuttuğunuz zaman acıkmamanızı, zekat verirken mutluluk duymanızı Allah sağlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. Her şeyin en güzeli sizlerin olsun. Eğer dilerseniz, Allah-u Teala'yı kendinize vekil tayin ederseniz, bir başka ifadeyle sizi kendisine ulaştıran Allah-u Teala'nın sözünü burada da yerine getireceğinden siz eminseniz, buna hulusi kalple inanıyorsanız, bu inancın sahibiyseniz, Allah Teala mutlaka sizin fizik vücudunuzu da teslim alacaktır. Bunun manası nefsinizin kalbinde %80'den fazla nur birikimi gerçekleşmiştir. Ve fizik vücudunuz artık nefsinizin kalbinde kalan %19 karanlığı hesaba bile katmamaktadır. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmekte, yasak ettiği fiilleri işlememektedir. Bundan sonrası artık zor değildir. Fizik vücudun tesliminden sonra bir kişinin nefsini Allah'a teslim etmesi daimi zikre ulaşmasıyla mümkündür. Bunun yardımı da mutlaka Allah'tan gelecektir. Kişi gene Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istedim. Sana tevekkül ettim. Gerçekleştirdin. Fizik vücudumu sana teslim etmek istedim. Ve sana onun için tevekkül ettim. Sen onu da gerçekleştirdin. Öyleyse ben irademi de sana, nefsimi de sana teslim etmek istiyorum. Beni teslim al. Nefsimi de teslim al. Beni daimi zikre ulaştır. Ben ötekiler konusunda tam bir inancın sahibiydim. Gene tam olarak inanıyorum ki sen beni mutlaka daimi zikre ulaştırırsın. Evvelkileri gerçekleştirmen geleceğinde teminatıdır. İnanıyorum ki sen bunu gerçekleştirirsin. Beni daimi zikre ulaştırırsın. Kim bu inancın sahibi olursa zikrinin arttığını ve daimi zikre ulaştığını görecektir. Sonra o kişinin daimi zikirle dünya saadetinin de bütününe sahip olması söz konusu. Nedir dünya saadeti? Dünya saadeti, mutluluk adı verilen müessese bir uyum halidir sevgili kardeşlerim. Nasıl bir uyum hali? Dünya mutluluğu mutlaka huzuru gerektirir. Kavganın bitmesini gerektirir. Huzur ve uyum hali oluşmasını gerektirir. Neden insanlar mutsuzdur başlangıçta? Nefsleri var, afetlerle dolu, ruhları var, hasletlerle dolu. Ve ikisi arasında bitmek tükenmek bilmeyen bir kavga var. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada insanlar mutsuzdur sevgili kardeşlerim. Eğer siz de bu söylediklerimizi tatbik etmiyorsanız iş dünyasında
derin bir kavganın sahibi olan insanlarsınız. O kavga, içinizdeki kavga sizin için, sevgili kardeşlerim, sizi mutsuz edecek olan en büyük faktördür. Dikkat edin. İş dünyanızda nefsiniz, başlangıçtasınız daha. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar. Yasaklarını ise mutlaka çiğnemek ister. Yasakları işlemek ister. Ruhunuz hasletlerden oluşur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiiller ise asla işlemek istemez. Öyleyse birinin istediği diğerinin mutlaka itirazını gerektirir. İkincinin istediği de birincinin itirazını gerektirir. Öyleyse ikisinin talepleri birbirine taban tabana zıt olan iki varlık iş dünyanızda yaşamaktadır. Ve devamlı akla tesir etmeye çalışacaklardır. İki tesir ard arda gelir aklınıza. Nefs, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işletmek istediğini söyleyerek aklın kendi istikametinde vücuda emir vermesini ister. Ruh da Allah'ın yasak ettiği o fiili işlemek istemediğini söyler. Bu Allah'ın yasak ettiği bir fiildir. Onu yasakla tarzında talep gönderir akla. Vücudun kumandanı akıldır. Hangi ortamda neşvi nema bulmuşsa, şuur kazanmışsa, o ortamın gereklerine göre hareket edecektir. Allah'ın bütün emirlerinin yasaklandığı, yasak ettiği fiillerin ise işlendiği bir dünyada şuurlanmışsa, elbette Allah'ın yasak ettiği fiillere evet diyecektir. Allah'ın emrettiklerine de hayır diyecektir. Böylece nefsinin emrinde bir akıl olacaktır. Ruh her seferinde yenilecektir. Bunun arkasından da ruh elindeki yetkiyi kullanacak, nefse huzursuzluk verecektir. Allah'ta her yapılan suçtan sonra fizik vücudu cezalandıracaktır. Ona azap verecektir. Öyleyse insanların dünya mutsuzluğu bu sebebe dayalıdır. Allah'ın emirlerini asla işlememek, yasak ettiği fiilleri işlemek sebebiyle kişi hem Allah tarafından cezalandırılacak, hem de nefs ruh tarafından cezalandırılacaktır. Nefs ruha huzursuzluk verecek, affedersiniz, ruh nefse huzursuzluk verecek, Allah da fizik vücuda azap edecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hiçbir hatanız yoktur ki o hatayı işledikten sonra o vicdan azabı dediğimiz azabı duymayasınız. Ama az ama çok mutlaka duyarsınız. Öyleyse neden mutsuzuz? Dünya hayatını yaşarken neden mutsuzuz? İç dünyamızda devamlı kavga, yani kaos olduğu için mutsuzuz. Birinci sebep. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ve içinizde nefsinizle ruhunuz devamlı bir didişme içerisinde, devamlı kavga halinde, o zaman siz mutsuz bir insansınız. Ve de devamlı her yaptığınız yanlıştan sonra fizik vücudunuzda, nefsinizde cezalandırılıyor. Allah tarafından ve ruhunuz tarafından. Birisi fizik vücudunuz Allah tarafından, nefsiniz de ruhunuz tarafından. Peki Allah Teala niçin acaba ruha böyle bir yetki vermiş? Çünkü ruhu kendisine geri istiyor. Ruh Allah'tan bize verilen bir emanet. Doğuşumuzda bize üfürülmüş ve Allah Teala emanetini geri istiyor. Tam 12 ayet-i kerimede Allah Teala emanetini geri istediğini söylüyor ve Allah'a doğru onun yola çıkarılmasını istiyor, ulaştırılmasını istiyor.
Sevgili kardeşlerim, ruhunuzun Allah'a ait olduğunu, Allah'tan verilen bir emanet olduğunu hiç unutmayın. Göreviniz sizin bu emanetinizi Allah'a teslim etmenizdir. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde sizde olanlardan birincisinin teslimi ruhunuzun Allah'a teslimidir. Sonra fizik vücudunuzun teslimi gelir. Sonra nefsinizin teslimi gelir. En sonra da iradenizin teslimi gelir. Öyleyse fizik vücudun nefsinizi, fizik vücudunuzu, ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz Allah'ın temel emirleridir. Allah Teala bu konuları açık bir şekilde dile getirmiş. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbinde hiçbir negatif faktör kalmaz. Daha önce ruhunuzu Allah'laştırmışsınızdır. 21. basamaktasınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. 22. basamaktasınız. Bu size Allah'ın verdiği sözün yerine getirilmesi olayıdır. Kim Allah'laşmayı dilerse Allah bu noktaya o kişiyi mutlak olarak getirir. Mutlaka o kişinin ruhu ölmeden evvel Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Allah ona namazı sevdirir, orucu sevdirir, zekatı sevdirir. Özellikle zikri sevdirir. Allah'ın emirleri o kişi için bir zevk haline gelir. Allah onu kendisine ulaştırdığı güne kadar Allah'ın özel ihtimamıyla o kişi mutlu bir devre geçirir. Bu devre gerçekten tam bir mutluluk devresidir. Çünkü Allah Teala şeytanın o kişiye tesir edip de onu Allah'ın yolunun dışına çıkarmasına asla müsaade etmez. Bütün kapıları şeytana kapatmıştır. Kişi mutlak bir koruma altına alınmıştır. Allah'ın ilahi iradesi kişiyi bir fanus gibi kaplamıştır. O kişi Allah'ın koruyucu iradesinin koruması altındadır. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ruh emaneti Allah'a teslim edilmiştir. 7 tane gök katını açmış, Allah'ın zatına ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Buraya kadarı Allah Teala için verilen bir sözün gereğidir. Herkes buraya kendisini zorlamasına gerek kalmadan mutlak olarak ulaşır. Allah bütün ibadetleri o kişiye sevdirir ve o kişi bu noktaya mutlak olarak ulaşır. Önemli olan sevgili kardeşlerim bundan sonrasıdır. Bir kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için daha büyük gayretler sarf etmek mecburiyetindedir. Zikre giderek artacaktır. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'den 61'e, 61'den 71'e, 71'den de 81'e yükselecektir. 81'e ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki nurlar bu kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Mutluluğu mu? Cennet mutluluğunun 4. katına yükselmiştir. 4. kat cennetin sahibi olmuştur. Ama ruhunun dizaynı içinde Allah Teala o kişinin daha ruhunu Allah'laştırdığı noktadan sonraki 22. basamakta Allah'a ruh teslim olmuştur. Allah'ın zatında ruh yok olmuştur. Ruhla kişinin ilişkisi sona ermiştir. Başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır artık, koruyucu kalkan olarak. Onu şeytanın bütün hamlelerinden, bütün saldırılarından mutlak olarak korur. Şu
büyüye uğrayan, hüddama uğrayan insanlar bilselerdi ki Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilerlerse devrin imamının ruhu mutlaka başlarının üzerine gelir ve onlara büyünün, hüddamın tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fizik vücudunuzun Allah'a teslimi, nefsinizin kalbinde %81 nuru ifade eder. Bundan sonra 27. basamakta nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz daimi zikirle. 7 kat yerler, 7 kat gökler, yerlerin melekûtu ve göklerin melekûtu size gösterilir. Sevgili kardeşlerim, ne zaman daimi zikre ulaşırsanız asıl mutluluğu o zaman yaşarsınız. Mutluluğun ne olduğunu o zaman öğrenirsiniz. Mutluluk bir uyum halidir. Nefsinizle ruhunuz arasında bir uyum halidir. Eğer nefsinizin afetlerine tabiyseniz bu uyum hali tahakkuk etmemiştir. Ne zaman nefsinizdeki afetleri yarı yarıya yok ederseniz bu sizi yarı yarıya mutlu kılan bir olaydır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde %90 mutlu kılan bir olaydır. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde ise %100 mutlu kılan bir olaydır. O zaman %100 mutlu bir insan olursunuz iç dünyanızda. Neden? Nefsinizin bütün afetleri yok olmuş, ruhunuzun hasretlerinin bir benzeri olan fazıllar nefsinizin kalbini %98 işgal etmiştir. Rahmet nurları da %2. Nefsinizin davranışlarıyla ruhunuzun davranışları birbirinin paralelinde olmuştur. Artık ruhunuz Allah'tadır. Ama nefsinizin tamamı %100'ü Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmıştır. İşte bu iç dünyanızdaki mutluluğu ifade eder. Eskiden neden mutsuzdunuz? Kavga vardı iç dünyanızda, nefsinizle ruhunuz devamlı kavga halindeydi. Peki, ya fizik vücudunuz? Fizik vücudunuzla Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği, yasak ettiği fiilleri devreden çıkardığı zaman bir büyük mutluluğun içine ulaşmıştır. Ama bu %100 mutluluk değildir. Çünkü nefsinizin afetleri hala karşı koydukları için huzursuzluk konusu oluyor. Ama nefsinizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman burada mutluluğunuz %100'dür. İşte nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde sadece iç dünyanızda mutluluğu yaşamayacaksınız. Dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için şeytanın hiçbir dediğini fizik vücudunuz ve nefsiniz kabul etmeyecektir. Davranış biçimleriniz tamamen Allah'ın emrettiği standartlarda, emirler ve nehiler yönünde %100 Allah'a itaatle vücuda gelecektir. Öyleyse artık fizik vücudunuz hiç kimseye karşı düşmanca davranışlar tahakkuk ettirmeyecektir. Herkesi dost ve arkadaş olarak kabul edecek. Herkese en iyi davranışları sergileyecektir. Böylece başka insanlarla aranızdaki kavga da bitecektir. İşte başka insanlarla kavganın bitmesi dış dünyanızda da bir uyum halini, %100 uyum halini, bir suf ve sükun halini gerçekleştirmiştir. Başlangıçta nefsiniz başkalarına üstünlük taslıyordu. Üstün olmasını ispat etmek için de onları küçültmeye çalışıyordu. Düşmanlık edip başkalarının gözünde küçültmeye çalışıyordu. Ama şimdi bunların hepsi kaybolmuştur. Fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir işlemi yapmayan bir hüviyet kazanmıştı.
nefsinizi teslim ettiğiniz zamansa bu artık %100 bütünlenmişti. Dış dünyanızda da başka insanlarla ilişkilerinizde artık kavganın yeri yoktur. Sırf ve sükun bir uyum hali sizinle dış dünyadaki diğer insanlar arasında tam bir uyum hali oluşmuştur size göre. Başkaları size düşman olabilir ama bu sizi hiç tesir altına alamaz. Sonra sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkiler, emirler cephesi, Allah'ın bütün emirlerini büyük zevk duyarak gerçekleştiriyorsunuz. Emirler cephesinde bütün probleminiz yok olmuş. Yasaklar, Allah'ın yasaklarına riayet ederken bundan hiç sıkıntı duymuyorsunuz, huzursuzluk duymuyorsunuz. Allah'ın yasaklarını tahakkuk ettirirken ondan da ayrı bir haz alıyorsunuz. Öyleyse emirler cephesinde de yasaklar cephesinde de tam bir sulh ve sükun hali. İç dünyanızda kavga bitmiş, dış dünyanızda kavga bitmiş, Allah ile olan ilişkilerinizde kavga bitmiş, sizin için sonsuz bir mutluluk oluşmuş. Sevgili kardeşlerim, evvelce etrafınızdaki insanlarla sizin aranızda devamlı haset vardı, kavga vardı. Sizden size kötü muamele ettiklerinde siz onlardan intikam almak istiyordunuz. İntikam aldığınız zaman onlara da intikam fırsatı veriyorsunuz. Onlar size kötü davrandığı zaman birinci huzursuzluğunuz. Siz onlara bunun cevabını verip de onları rahatsız ettiğiniz zaman ikinci huzursuzluğu yaşıyorsunuz. Onları rahatsız ettiğiniz için ruhunuz nefsinize huzursuzluk veriyor, Allah da size azap ediyor. Yetmez, bu insanlar sizden kötülüğü gördükleri için sizden intikam almak istiyorlar.

En azından 5. kat cennetin sahibi olmak ve neticede 7. kat cennetin sahibi olmak hem dünya mutluluğunu iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde enine boyuna yaşamak hem de cennetin en üst boyutlarına ulaşmak. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey bu. Tatbikata girdiğiniz zaman bakacaksınız ki gerçekten hiç de zor bir şey değilmiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size de uyum olmaz. Ama bu akşamki sohbetimizde inşallah burada tamamlanıyor. Sizleri çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Mutlu olmanız için, sizler için her şeyi yapabileceğimizi bilmenizi istiyoruz. Allah'ın emrinde sizin için varız, sizin mutluluğunuz için sevgili kardeşlerim. Sizin mutluluğunuz bizi mutlu eden en büyük faktördür. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Kağıt.
1: El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler. Konumuz amini olmak.

Allah Teala Yunus suresinin 61. ayet-i kerimesinde "Ellezine amenu ve kanu yettekun" diyor. Onlar amen oldular ve takva sahibi oldular.

Bundan sonrası ayet-i kerimin yuhum yusra fil hayatet dünya ve fil ahirette. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır.

Bir rivayet. Ela inne evliya Allahı la hafifun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumül büşra fil hayat.

dünyaya filan etti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de mutluluk söz konusudur. Öyleyse burası amin olmanın başlangıcını ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi takva sahibi yapar ve o Allah'ın mutlaka amin olduktan sonra, Allah'a ulaşmayı dedikten sonra bu kişi ölse gideceği yer hiçbir ameli olmasa da gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, cennetle cehennem arasında Allah Teala'nın koyduğu farklılık Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek arasında tecelli eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi ne yaparsa yapsın, böyle bir dileğin sahibi değilse, gideceği yer mutlaka cehennemdir. Cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemenin insanı takva sahibi kılacağını söylüyor. Rum Suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi tekun ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. İşte bir insanın takva sahibi olduğu yer Allah'a ulaşmayı dilediği yerdir. Birinci kademe. Münibine ileyhi ve ittekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Bu ifadeyle Yunus Suresi'nin 65. 63. ayet-i kerimesi aynı hüviyeti taşıyor. Ellezine amenu ve kânû yettekûn. Onlar amenudurlar, Allah'a ulaşmayı dediler ve takva sahibi oldular. Münibine ileyhi ve ittekûhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Burada da Allah Teala amen olmak tabirini kullanıyor. Amen olmanın birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'ın üzerinde tecelli etmeye başlar. Onu idrak sahibi kılar. Onun her açıdan değerlenmesini sağlar. İkinci safhada Maide Suresinin 33. ayet-i kerime var. 33. ayet-i kerimesi var. Amin olmanın 7 tane safhasını beraberce inceliyoruz şu anda. Kur'an-ı Kerim'de 7 safhada 7 grup amin olmak geçiyor. İşte bu amin olmak, yani mümin olmak, mümin olmanın 7 safhası. İkinci safhaya bakıyoruz. Yani kişinin mürşidine ulaştığı 14. basamağı. Ne olmuştur bu noktaya kadar? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmiştir. Kalbine ulaşmıştır. Kalbinin nur kapısını Allah'a döndürmüştür. O kişinin gözlerini, kulaklarını, kalbini ve görme hassasını, işitme hassasını ve idrak hassasını irşat makamını tanıyacak bir hüviyette yükseltmiştir, yüceltmiştir. Ve kişiyi böylece irşat makamını tanıyan bilen birisi haline getirmiştir.
Sonra da o kişi hacet namazı kılmıştır, mürşidini görmüştür. Mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. Tabi olduğu anda ikinci safhaya ulaşmıştır kişi. Amin olmanın ikinci safhası, yani bu safha Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Nasıl bir takva? Allah'a sizi ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Böylece Allah Teala'nın burada dolaylı olarak söylediği şey, böylece ikinci defa amin olun. İkinci takva ile beraber, birinci takva Allah'a ulaşmayı dilemekle, ikinci takva mürşide tabiiyetle gerçekleşir. Birinci amin olmak Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci amin olmak da kişinin mürşidine ulaşmasıyla gerçekleşir. Ve zaten öyle olduğu ayet-i kerimenin devamında geliyor. Vebtegu ileyhil vesilete ve cahidu fi sebilihi, ve onun yolunda cihad edin. Bu hem fizik vücudun düşmanla, Allah'ın düşmanlarıyla yapacağı cihadı, hem de nefsin afetlerle yapacağı cihadı ifade eder. Bu nefsin cihadı olduğu sonraki kesimden anlaşılıyor. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Umulur ki felaha erersiniz. Elbette Allah'a ulaşmayı dilemek birinci felahtır. Mürşide tabiyet ikinci felahtır. Ruhun Allah'a ulaşması kişinin normal standartlarda asli felaha ulaşmasıdır. Nefsin bu istikametteki gayrette sonucuna bakıyoruz. %51 nurla kaplanmış oluyor. Ruh da Allah'a ulaşmış oluyor. Üçüncü safhada, ikinci safhada kişi Allah'a doğru mürşidine tabi olup yola çıkıyor. Maide 35, bu vesileye ulaşmak ve tabi olmak. Yola çıkan kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta 7 tane safha aşılır. Kişinin imanı artar. Daha başlangıçta iki çeşit amin olmanın varlığını görüyoruz. Bir, amin olanlar ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Eğer onlar Allah'a inanıp da Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ölürlerse cennete girmeleri söz konusu olmuyor. Amin olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona furkanlar verir. Allah Teala buyuruyor ki, ey amin olanlar,

Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Enfal 29'da Allah Teala amel olanlara yani iman edenlere sesleniyor. Ama onların amini olun ki Allah sizi takva sahibi kılsın ifadesi henüz takva sahibi olmayan bir amin oluşu ifade ettiğini görüyoruz. Bu birinci safhadan evvel kişi amin olmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe takva sahibi olamaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o takva sahibidir. Ve sonra da mürşidine tabi olacaktır. Allah ona furkanlar verecektir. Gözlerini açacaktır irşat makamını, irşat makamı olarak görmesi için. Görme hastasını açacaktır. Kulaklarını irşat makamının sözlerini işitmek üzere açacaktır. Ve işitme hastasını güçlendirecektir. Kalbinin irşat makamına karşı ısınmasını temin edecektir. Sözlerini idrak etmesini sağlayacaktır. Birinci safhada sadece bir dilek var. Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safhada ise mürşide tabiyet farz kılınıyor. Mürşide tabiyetle kişi tabiyetini gerçekleştirsin ve ikinci kat cennetin sahibi olsun. Ne olur? Kişi tabiyetini gerçekleştirince ruh Allah'a doğru yola çıkar. 7 tane gök katını aşar. Emare, levame, mülküme, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinden geçer. Ve ruh Allah'a ulaşır. Taha 82'de bu noktadaki amini olmak veriliyor. Ve inni le gafarun limen tabe ve amene ve amile salihan. Sümmehteda. Ve inni muhakkak ki ben le gafarun. Ben gafarım. Yani onların günahlarını mağfiret ederim. Mağfiret kelimesi ve kahvar kelimesi aynı kökten geliyor. Mağfiret etmek, günahları sevaba çevirmek anlamını taşıyor. Allah Teala gaffardır, günahları sevaba çevirendir. Ve muhakkak ki, ve inni muhakkak ki ben, le mutlaka gaffarım. Gaffarım. Günahları sevaba çevirenim. Kimin için? Limen tabe. Tövbe edenler için. Nasıl bir tövbe? Ya Rabbi ben bu günah işledim, beni bağışla şeklinde bir tövbe mi? Hayır. Mürşide tabi olurken kendisine verilen tövbeyi aynen tekrar etmek. Allah Teala'nın huzurunda mürşidine tabi olacağını, emirlerini mutlaka yerine getireceğini ona taahhüt ederek mürşidinin de tövbe etmek. Bu tövbe kişinin günahlarını sevaba çevirir. Allah Teala kim tövbe eder de nefs tezkiyesini
gerçekleştirirse, nefs tezkiyesine başlarsa, aminü salihata başlarsa, Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor Allah Teala Furkan 70. İkinci safa mürşide, mürşidin önünde tövbe etmekle gerçekleşir. Bu tövbenin neticesinde kişinin başının üzerine mutlaka devrin imamının ruhu ulaşır. O kişiye senin Allah'a ulaşma günün geldi. O ruhun Allah'a bu emirde geri dönmesi, Allah'a ulaşması söz konusudur. O kişi hayattayken, o zaman onun vücudunun içine değil ama başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Bu üçüncü safhadır. Ve Allah Teala o kişinin günahlarını Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çevirmesidir. Konu orada da bitmez. O güne kadar Allah Teala o kişiye yaptığı her bir derecelik sevaba karşılık 10 katını verir. Ama o kişinin mürşidine tabiyetinden itibaren bu 10 kat 100 kata çıkar. Birinci gök katına ulaşana kadar. İkinci gök katında 200 kata çıkar. Üçüncü gök katında 300 kata çıkar. Dördüncü gök katında 400 kata çıkar. Beşinci gök katında 500 kata kadar çıkar. Altıncı gök katında 600 kata çıkar. Yedinci gök katında 700 kata çıkar. İşte onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye diyor ki, ey benim sahabem, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ruhunuzu teslim edin ki size Allah 700 kat versin. Allah'a ulaşın ki ruhunuzu Allah'a ulaştırın ki Allah size 700 kat versin. Öyleyse 10 kattan 700 kata kadar Allah Teala sevapları yükseltiyor. İşte bu kişinin kazandığı derecelerin artmasıdır. Aynı anda mürşide tabiyet anında Allah o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Nisa 64'te Allah Teala diyor ki Habibim, o günahları işlemiş olanlar, günahkarlar sana gelselerdi, önünde diz çöküp tövbe etselerdi ve Allah'tan mağfiret dileselerdi, Allah onların günahlarını örtecekti, onların talebi üzerine, senin talebin üzerine de bir defa daha örtecekti. Yani sevaba çevirecekti diyor Allah-u Teala. İşte bu üçüncü safhada günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Ben diyor Allah Teala tövbe edenler için, mürşidinin de yapılan tövbeyle tövbe edenler için gafarım, onların günahlarını sevaba çeviririm ve amile salihan ve onların salih amelleri işlemesini, yani bire ondan bire 700'e kadar yükselmesini temin ederim. Sümmehteda, sonra hidayete erdirirler. Sümme, sonra onlar hidayete ererler, hidayete erdirirler. Burası ruhun Allah'a ulaşması ve teslim edilmesi safhasıdır. Bu noktadan sonra kişi buraya kadar çok kolay bir olaydır. Çünkü Allah'ın sözü vardır. O kişinin ruhunu, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediğinden sonra Allah Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ama bundan sonrası dik yokuştur. O kişi fizik vücudunu
Allah'a teslim etmek için zikrini günde 18 saate asgari çıkarmak mecburiyetindedir. Önce zahit olacaktır, günün yarısından daha fazla zikredecektir. 12 saati aşacaktır. Sonra daha da dikleşecektir yokuş. 18 saat zikre ulaşacaktır kişi ki fizik vücudunu Allah'a teslim edebilsin. İşte bu safa amin olmanın dördüncü defa tekrar etmesidir. Maide suresinin 93. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu husustan bahsediyor. Leyse alellezine aminu, amin olanlar için değildir. Yoktur. Ve aminü salihati, amin olan ve aminü salihati, salih emenler işleyen mürşidine tabi olarak bu noktadan itibaren aminü salihat yapanlar nefs tezkiyesi yaparak 1'e 100'den 1'e 700'e kadar zikirle zikri ıslah, nefsi ıslah edici amel işleyenler. Onların üzerinde değildir, yoktur. Cünahun, günah yoktur. Fîmâ taimû izâ mettekâv. Takva sahibi olmadan evvel yedikleri şeyler dolayısıyla onların üzerine günah yoktur. Ve aminu ve aminu olanlar için, yani takva sahibi olduktan sonra amin olanlar için ve aminü salihati ve salih amel yapanlar için burada mürşide tabiyet gerçekleşmiş, nefs tezkiyesine başlamış kişi. Mürşide tabiyeti ifade ediyor aminü salihat. Sümmet tekav, sonra tekrar takva sahibi olan diyor Allah Teala. Mürşide tabiyette tabiyet takvası ikinci takvadır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci takva, mürşide tabiyet ikinci takva. Sümmet tekav, ondan sonra tekrar takva sahibi olur diyor Allah Teala o kişi için. Tekrar takva sahibi olun. Ve aminu olun diyor. Sümmet tekav, aminu olarak bir defa daha takva sahibi olun. Birincisi burada sümmet tekavların birincisi amin-i salat yapan birinin fizik vücut teslimini içeriyor. Amin-i sümmet tekav, amin olun, tekrar sahibi, takva sahibi olun, nefs teslimini ifade ediyor. Ve ahsenu ve ahsen olun, vallahi yuhibbül muhsinun diyor Allah Teala. Burada Allah muhsinleri seven ifade, sever ifadesiyle muhsinler bilindiği gibi fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlere Kur'an-ı Kerim'de verilen isim. Aslında herkes ihsan sahibidir muhsin. Allah'tan ihsan alanlar. Ama Allah Teala muhsin dediği zaman Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ diyor. O kişiler ki Allah'a fizik vücutlarını teslim etmişler ve muhsinlerden olmuşlardır. Onlardan da ahsen, fizik vücutlarını teslim konusunda ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. Muhsin aynı zamanda ahsen olan demek. İhsan olan kişi muhsin olmuştur. O artık ahsendir. İşte fizik vücut teslimindeki insanlara Allah Teala muhsinler diyor. Kur'an-ı Kerim'de fizik vücut sahiplerinin tanıtıcı vasfı muhsinler kelimesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de
fizik vücutlarını teslim eden kişilerin özellikle onların muhsinler olduğunu vurguluyor. Bu Nisa 125'le. Ve beşinci safa nefsin teslimi. E'addallahu lehum azaben şediden. E'addallahu hazırlamıştır Allah Teala lehum onlar için azaben şediden, şiddetli azap hazırlamıştır. Ettekullâhe, öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Ya ulil elbab, ey ulil elbab, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ellezîne âmenû, onlar ki âmeni olmuşlardır. Kat andolsun ki enzelallâhü, Allah indirdi. İleyküm onların üzerine zikra, zikri indirdi.

Bu Allah Teala'nın Talak suresinin 10. ayet-i kerimesinde Ulul Elbab'a seslenişi. 4. safhada kişi Ulul Elbab olmuştu. 3. safhada ruhlarını Allah'a alıştırmışlardı. Ve 3. kat cenneti hak etmişti kişi. Dördüncü safhada fizik vücudun teslimi söz konusuydu. Beşinci safhada Allah Teala Ulul Elbab'a sesleniyor. Allah'a karşı takva sahibi olun diyor. Burada dördüncü safhada nefsini Allah'a teslim eden kişi dördüncü safhada fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi bu safhada nefsini de Allah'a teslim ediyor. Ve nefsini Allah'a teslim eden kişi Ulul Elbab seviyesindedir. Allah Teala burada sizin üzerinize Allah Teala zikri indirdi demekle burada onların zikrinin başkalarının zikrinden farklı olduğunu, bunun daimi zikir olduğunu ima ediyor Allah Teala. Ulul Elbab'ın tanıtıcı vasfı nedir? Ulul Elbab daimi zikrin sahipleridir. Lüplerin sahipleri için, Ulul Elbab için Allah Teala buyuruyor ki ya Ulul Elbab li Ulul Elbab Ulul Elbab için yezkurunallâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Âl-i İmran 190 ve 191. Ulul Elbab'ın özelliği daimi zikrin sahibi olmak. Onun için size Allah Teala zikri indirdi, sizin üzerinize zikri indirdi deyince zikrinizin daim olmasını indirdi anlamı söz konusu. Ve altıncı safhaya geliyoruz. Burada amin olmanın altıncı safhasında

Altıncı safhasında kişinin muhlis olması söz konusu. Allah Teala diyor ki: Ya eyyühellezine aminu tubu ilallahi tövbeden nasuha. Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe edin. İşte kim Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe ederse bu Allah'ın katındaki en kıymetli tövbedir. Bir vardır, bir kişi günah işler, Allah Teala'dan tövbe ve istiğfarda bulunur. O tövbe alelade tövbedir. Ama buradaki tövbe, tövbe-i nasuhtur. Tövbe-i nasuh, bir kişinin daimi zikre ulaşmasından sonra gerçekleşir. Ulul albab olmasından sonra gerçekleşir. Herkes tövbe-i nasuha davet edilmez. Ulul albab olur kişi, ulul albab kademesinde yedi tane yer katı ve zemin kattaki ana dergah o kişiye kalp gözüyle gösterilmedikçe bu kişi ihlas makamına geçemez. Mutlaka Allah Teala ona yedi tane yer katını, yedi tane cehennemi gösterecektir. Bu yedi tane cehennem gösterilince kişi ulul elbab olmanın standartlarını tamamlayabilir. Yer katları tamamlanmıştır. Ana dergahla birlikte gösterilir. Ana dergah yer katlarına da dahil değildir. Gök katlarına da dahil değildir. Zemin kattır. Zemin katın yukarısında yedi tane gök katı, zemin katın aşağısında yedi tane yer katı vardır. Ulul albab makamında kişiye zemin katta gösterilir. Burada Allah-u Teala'nın tövbe-i nasuhla tövbe edin demesi, kişinin, tövbe eden kişinin muhlis olduğunu kesin olarak işaret ediyor. Asa Rabbüküm en yükeffire anküm seyyiatüküm. Allah Teala sizin günahlarınızı örtsün. Sizlerden günahlarınızı, seyyiatinizi örtsün. Ve yutfuleykum cennatin. Ve sizi cennetlere koysun. Tecrimi akan min tahtel enharu. Altından nehirler akan. Yevme o gün la yusullahun nebiyye. O gün nebiler mahzun olmayacaktır. Ve lezine aminu ve amin olanlar ve ahü. Onunla beraber yani ona tabi olarak amin olanlar ve nebiler mahzun olmayacaktır. Nuruhum yes'a beyne eydihim. Nurları önlerinde ve bi eymanihim ve sağlarında. Nurları önlerinde ve sağlarında olarak Nebi ile beraberdirler. Yekulüne derler ki, Rabbena Rabbimiz, etmim lena nurena, bizim nurumuzu tamamla. Vafir lena, bize mağfiret et. İnneke ala külli şeyin kadir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. İşte bu kademedeki nurumuzu tamamla ifadesi, yeni bir nura kişiyi Allah'ı kişi yeni bir nura davet ediyor. Burası kişinin muhlis olduğu yer ve muhlis olan kişinin nurunu tamamlaması söz konusu. Ne var şimdi bu kişide? Bu kişi muhlis olmuş. Onun
Munis olan kişinin İhlas kademesine ulaşması söz konusu ve ondan sonra da salih makamına ulaşması söz konusu.

Burada 6. safhada kişiler nasuh tövbesi yapıyorlar. Nasuh tövbesi yaptıkları an salah makamı tamamlanmış oluyor. Ve Allah-u Teala o nasuh tövbesiyle nurumuzu tamamla, bizlere mağfiret eyle. Hakkı sen her şeye kadirsin diyorlar. Bundan sonraki makam salah makamıdır. Salah makamında bu işlemler Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilecektir. Ve kişi 7. safhaya ulaşır. 7. safhada Ali İmran 102'de Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe, Allah'a karşı takva sahibi olun. Hakka tukatihi, bir hakkın takvanın sahibi olun. Ve la temutunne, ve siz ölmeyin. İlla ve entüm müslimun. Allah'a teslimi külliyle teslim olarak ölün. İşte bu teslimi külli, kişinin ruhunu ve içini, nefsini teslim ettikten sonra son teslimidir, irade teslimidir. Bu noktaya gelmesi için kişinin ihlas makamından sonra Allah Teala onun günahlarını örter. Salah makamının birinci safhası. Sonra o kişinin başının üzerine salah nurunu verir. İkinci safhası. Sonra üçüncü safhaya ulaşır kişi. Günahları sevaba çevrilir. Günahların örtülmesi, salah nurunun verilmesi ve günahların sevaba çevrilmesi. Üç kademesi. Sonra Allah-u Teala o kişinin iradesini teslim alır. Salah makamının dördüncü kademesi ve o kişi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınır. Burası yolun sonudur. Bütün insanlar için ulaşılabilecek olan en üst mertebe budur. Kimler hariç? Resuller ve nebiler. Başka bir ifadeyle veli resuller ve nebi resuller. Burası adın cennetlerini ifade eder. Adın cennetlerinin dört kademesini ifade eder. İrşat makamına tayin olunduğu zaman kişi beşinci kademenin sahibidir. Günahları örtüldüğü zaman birinci kademe, salah nuru verildiği zaman ikinci kademe, günahları sevaba çevrildiği zaman üçüncü kademe, Allah iradesini teslim aldığı zaman dördüncü kademe, onu irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle tayin ettiği zaman beşinci kademesi oluşur salah makamının. Burası bütün insanlar için yolun sonudur. Sadece nebi olmayan resuller altıncı kademeyi işgal edebilirler ve de nebi olan resuller, peygamber olan resuller yedinci ve en üst kademeyi işgal ederler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın dizaynında amin olmanın 7 safhasını tamamladık. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha bir zikir sohbetini tamamlamış bulunuyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını
Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

0: müjde. İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Kur'an'dan kopan kavramlardan ikincisine inşallah başlıyoruz. Birincisi, Allah'a mülaki olmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemekti. Şimdi bu ikinci konu. Mümin olmak. İnsanlar Allah'a inanıyorlar ve kendilerini mümin kabul ediyorlar. Aslında haklılar mı? Haklılar tabii. Çünkü lügat manası itibariyle iman, inanç demek. Mümin de imanı olan, imanın sahibi olan kişi demek. Yani inanan, Allah'a inanan kişi demek. Öyleyse mümin, Allah'a inananların Kur'an'daki adıdır. Doğru. Peki Allah-u Teala müminleri müminler ve hak müminler olarak ikiye ayırmış mı? Ayırdıysa acaba neden ayırmış? İşte burada mümin kavramı, eğer lügat manası itibariyle alırsanız Allah'a inanan herkesi kapsamına alır. Ama bu inananlardan bir kısmı cennete girebilir, bir kısmı giremez. Bir kısmı Allah'a inanmasına rağmen onların gideceği yer cehennemdir. İşte Kur'an'dan kopan hak mümin kavramı, yani cennete gidecek olan müminler kavramı, burada bu konuşmayla sizlere takdim edilecektir. Kur'an'da bir inanan manasına mümin kelimesi kullanılıyor. Kur'an'da yüzlerce defa geçer. Ama cennete girecek olan müminler, Allah'a inanan müminlerin ötesinde olan müminlerdir. Allah'a inanan müminlerden her kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, sadece ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler, sadece onlar Allah'ın cennetine girebilirler. Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. İşte Allah Teala Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde diyor ki Bismillahirrahmanirrahim innemel müminin ellezine izâ zükürallâhi vecilet kulübühüm. Onlar öyle müminlerdir ki Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titrer. Yani kendilerine cezbe gelir. Böyle bir sallantı geçirirler. Allah-u Teala tarafından vücutları şiddetle sarsılır. İzâ tuliyet aleyhim ayâtühü ve onlara onun Allah'ın ayetleri tilavet edildiği zaman, okunduğu zaman zâdet tüm imanen, imanları artar. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn ve onlar Rablerine tevekkül edenlerdir. Öyleyse
Dikkat edin. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse cezbe sahibi olamaz. Hiç kimsenin kalbine Allah Teala cezbe vermez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den İslam alemi cezbeyi almıştır. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cezbeyi nereden almıştır? Cebrail aleyhisselam'dan almıştır. Hepiniz biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına gelinceye kadar 30 yaşından itibaren buna başlamıştır. Her sene Nur Dağı'ndaki Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'na çekilirdi. Ve orada 30 gün, bazı yıllarda 40 gün dünyadan elini eteğini çeker, yanına sadece kuru ekmekle su alır ve orada geçirirdi günlerini. Gece gündüz yalnız kalırdı. Allah'la bir olurdu. İşte 40 yaşına bastığı yılda aynı şeyi yapmak üzere Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'ndaydı. Bir gün ansızın karşısında bembeyaz elbiselerle birisini gördü. İnsan şeklinde temessül eden Cebrail aleyhisselamdı bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru bir adım attı, ikra dedi, oku. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilindiği gibi ümmiydi, okuma yazma bilmiyordu. Açık olarak dedi ki ben okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam ikinci adımını attı ve yine ikra dedi, oku. Aynı cevabı aldı, ben okuma yazma bilmiyorum. Ümmiyim. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımı attı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sımsıkı kavradı ve ikra bi ismi rabbike dedi. Allah'ın ismiyle oku dedi. Ve tam onun söylediği sırada Allah-u Teala'dan Cebrail aleyhisselam'a şiddetli bir cezbe geldi. Kollarıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de sarmış olduğu için ikisi birden şiddetle sarsıldılar. Ard arda cezbeler geldi Cebrail aleyhisselama. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı cereyanı o da yaşadı. Öyle yaşadı ki hayatında ilk defa böyle bir şey vücut buluyordu. Ve ona çok şiddetli gelmişti. Oraya yığıldı. Cebrail aleyhisselam onunla meşgul oldu. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örtülere büründü. İşte bu cezbeydi. Allah Cebrail aleyhisselama cezbeyi gönderdi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan cezbeyi aldı Cebrail aleyhisselamdan. Ey örtülere bürünen peygamber ayet-i kerimesi de bu cezbe olayından sonra geldi. Sonra ne mi oldu? Sonra bütün sahabe cezbeli oldu. Sahabenin büyük bir kısmı, hepsi olmadılar. Ne olur cezbeli olursa? Cezbeli olmak demek Allah-u Teala'nın iman konusundaki, tahkiki iman konusundaki ilk adımına sahip olmak demek. Sizin dışınızdaki bir kuvvet sizi şiddetle sarsıyor. Biliyorsunuz ki bunun müsebbibi siz değilsiniz. Bunun müsebbibi Allah. Şiddetle sarsıyor. İşte Cebrail aleyhisselam'daki o sarsıntı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geçtikten sonra sahabe onun elini öpüp de ona sarıldığı zaman cezbe bütün sahabeye birer birer geçmeye başladı. Sahabenin %100'ü cezbeli miydi? Hayır, %100'ü cezbeli değildi. Ama büyük kısmı cezbeliydi. Ve cezbe onlar için bir şerefti. Peygamberleri gibi cezbe sahibi olmak, Allah'ın tahkiki imanının birincisine sahip olmak demekti. Biliyorlardı ki, onların elinde olmayarak Allah'tan gelen bir
cereyan onları Allah diledikçe şiddetle sarsıyordu. Bununla müftehirdiler. Bununla huzur duyuyorlardı. Şimdi Allah-u Teala burada vecilet kulübühüm diyor. Kalpleri titrer diyor. Kalbin titremesi bütün vücudu birden gördüğünüz gibi titretiyor. Ve Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanlarını arttırır diyor. Cezbe de onların imanlarını arttırıyordu. Çünkü kendilerinin dışında bir kuvvetin, Allah'ın onları

Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Hazreti Ali görevi aldığı zaman ilk kıldırdığı namazda sahabeye dönüp şunları söyledi. Ey benim sevgili kardeşlerim, sizlere ne oldu? Bundan senelerce evvel sizinle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında namaz kıldığımızda sizin cezbenizden bu mescidin tavanının sarsıldığını hatırlıyorum. Sizlere ne oldu ki cezbeniz böylesine kayboldu diye Hazreti Ali söylüyor. İşte kalbin titremesi ve cirit kulübüyüm ifadesi bu olayı oluşturur. Enfal suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ellezine yukumine salate mimma rezaknahum yunfikun." Onlar namazı ikame ederler, namazı kılarlar ve onlara rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederler diyor. Gene sahabeden bahsediyor. Ama bütün zamanlarda insanlar bu vasıftalarsa aynı şeyleri onlar için de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah Teala kaydettirmiş. Ve Enfal suresinin 4. ayet-i kerimesi. Ülaike humul müminune. Onlar ki müminlerdir, hakka. Hak müminlerdir diyor. Onlar hak müminlerdir. Lehum derecatun inde rabbihim. Onlar için Rablerinin indinde dereceler vardır. Ve mağfiretün ve mağfiret vardır. Yani günahların sevaba çevrilmesi. Ve rızkın kerim. Onlar için kerim bir rızık vardır. İşte sevgili kardeşlerim, hak müminler. Onlar hak müminlerdi. O zaman Allah Teala'nın dizaynı açık bir şekilde çıkıyor. Acaba Allah Teala hak mümin deyince bu standartlarda neyi kastediyor? Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de

Ey aminu olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Daha sonra da o günahlarınızı sevaba çevirsin. Burada Allah Teala'nın henüz Allah'ın günahlarını örtmediği insanlardan bahsetmesi söz konusu. Allah'a milaki olmayı dileyen kişinin Allah Teala günahlarını örter. Anlıyoruz ki burada kullanılan mümin tabiri, amin olma tabiri, henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan kişilere ait. Allah'a ulaşmayı

Dileyecekler ki Allah onların günahlarını örtsün ve takva sahibi kılsın. Şimdi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemek mi kişiyi takva sahibi kılar? Ona bakalım beraberce. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Münibine ileyhi ve ettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin."

Allah'a mülaki olmayı dine. Allah'a münib ol. Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi ol. Demek ki sadece Allah'a mülaki olmayı dileyerek takva sahibi olabiliriz. Bedavadan takva sahibi olmak mümkün değil. Bu takva, göreceğiz ki kişiyi kurtuluşa ulaştıracak olan takvadır. Çünkü ayet-i kerimenin arkasında Allah-u Teala diyor ki, ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Kur'an-ı Kerim, şirkte olanların girecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Öyleyse o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ifadesi ne zaman olmayacak kişi sadece Allah'a mülaki olmayı dilediği zaman gizli şirkten kurtulacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği açık. Diyor ki ben ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Böyle bir şey benim ümmetim için geçerli değil, hiçbir zaman oluşmaz. Ama diyor gizli şirkten korkuyorum diyor. Gizli şirkten korkuyor. Öyleyse Allah-u Teala ile insanlar arasındaki ilişkide Allah'ın ortaya koyduğu bir gerçek var. Müşrikler, şirktekiler, onların gidecekleri yer cehennemdir. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi takva sahibi oluyor ve şirkten kurtuluyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeseydi o kişi takva sahibi olamayacaktı. Gideceği yer cehennem olacaktı. Şirkte kalacaktı, cehennem olacaktı gideceği yer. Öyleyse bu birinci takvadır, ilk takvadır. Allah-u Teala bu surenin 29. ayet-i kerimesinde ey amin olanlar diyor Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah günahlarınızı örtsün. Takva sahibi olabilmesi için kişinin mutlaka Allah'a mülaki olmayı dilemesi lazım. İlk takva bu. Orada takva sahibi olmayan bir mümine sesleniyor Allah Teala. Kişi Allah'a inanıyor ama takva sahibi değil. Takva sahibi olması isteniyor ki cehennemden kurtulsun. Şimdi beraberce bu takva sahibi olma müessesesinin ötesine bakalım beraberce. Allah'a karşı takva sahibi olmak. Nereye bakıyoruz? Yunus suresinin 2 ayet-i kerimesine bakıyoruz. Üç ayet-i kerimesine 62, 63, 64. Allah Teala buyuruyor ki ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fe beşir. Lehumul büşra fi'l hayatet dünya ve fi'l ahireti diyor Allah Teala.
O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ne korkusu yok? Cehennem korkusu yok. Onlar mahzun da olmazlar diyor Allah Teala. Onlar amene olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. İşte bu üç ayet takva sahibi olan bir amenü olan kişiden bahsediyor. Kişi amenüdür ama takva sahibi olacak olmuş bir amenü olan kişidir. Eğer birinci amenü seviyesinde olsaydı, yani o kişi iman etmişti Allah-u Teala'ya ama takva sahibi olmamıştı. Takva sahibi olmadığı bir noktada kişi. Takva sahibi değil ama inanıyor Allah-u Teala'ya. Ona da amin diyor Allah-u Teala. Öyleyse iki tür amini olan kişi var. İman eden kişi var. Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Onlar henüz takva sahibi olamamış olan amini olanlar. İkincisi Allah'a ulaşmayı dileyen amini olanlar. İşte Yunus 62, 63, 64'te Allah'a ulaşmayı dileyen amin olanlardan bahsediyor. Onlar da iman edenler olarak, diğerleri de iman edenler olarak geçiyor. Ama sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin hem dünya saadetleri garantiliyor Allah Teala tarafından hem de ahiret saadetleri, gidecekleri yerin cennet olduğu kesin. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hak mümin demek Allah'a inandıktan başka Allah'a mülaki olmayı dileyen bu standartlarda amen olan birisi olmak demektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce defa mümin kelimesi kullanılıyor. Allah'ın cennetine girecek olanların müminler olduğu söyleniyor. İşte bu insanlardan Allah Teala Rum Suresi'nin 31 ve 32. ayetlerinde Allah'a ulaşmayı dileyerek amen olanlardan bahsediyor. Onların takva sahibi olduğundan bahsediyor. Amen oldukları takdirde Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde takva sahibi olduklarından bahsediyor. Yani ondan evvel takva sahibi değiller. Çünkü gidecekleri yer cehennem. Çünkü müşrikler. Peki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi ne söylüyor acaba? Sebe 20'de Allah Teala diyor ki şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Bu ayeti kerime ile Rum suresinin
30 ve 31 ve 32. ayetlerini birleştirdiğimiz zaman şunu görüyoruz. Fırkalara ayrılanların müşrikler olduğunu görüyoruz. Fırkalara ayrılanların takva sahibi olmadıklarını görüyoruz. Sebe 20'de ise fırkalara ayrılmış olanların şeytanın kulu olduğunu görüyoruz. Bu şeytanın kulu olanlar, tağutun kulu olanlar Allah Teala tarafından açık bir şekilde anlatılıyor. Tağutun kulu olmak. İşte Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Vellezîne eştenemut tâgûte en yâbuduhâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Sahabe için diyor ki onlar tâguta kul iken, insan ve cin şeytanların kulu iken Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a münip oldular. Ve enibu diyor Allah Teala, Allah'a münip oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Ve benim kulum oldular diyor. Bütün insanlar başlangıçta şeytanın kuludur. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler şeytanın kulu olmaktan kurtulur. Allah'ın kulu olur. İşte bir taraftan Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Ona göre insanlar başlangıçta şeytanın kulu, Allah'a ulaşmayı diliyorlar, Allah'ın kulu oluyorlar. Diğer taraftan Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah'a mülaki olmayı dileyen kişinin ancak takva sahibi olduğu, ki mutlaka takva sahipleri Allah'ın cennetine girerler ve cenneti kazandığı, ama takva sahibi olmayanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin şirkte olduklarını ifade ediyor Allah Teala ve onların fırkalara ayrıldıklarını söylüyor. İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde bir müminler grubu var. Müminler fırkası, bir de geri kalan bütün fırkalar. Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde de bir takva sahibi olanlar, bir de onun dışındaki bütün fırkalar. Her ikisinde de takva sahipleri Allah'ın cennetine girerler. Gördük ki onların korkuları yoktur. Çünkü gidecekleri yer cennettir. Takva sahipleri. Bu takva sahiplerinin ise sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesindeki ayrım, müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, geri kalan bütün fırkalar, onların gidecekleri yer cehennem. O fırkalar, Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde fırkalara ayrılanlardır. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde takva sahibi olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, müminler. Öyleyse mümin kelimesi burada açık bir şekilde sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenleri kapsıyor. Eğer olay buysa sevgili kardeşlerim, sadece müminler söz konusuysa, o zaman mümin olmanın standartlarına baktığımız zaman iki çeşit müminin çok güzel bir şekilde ayrıldığını görüyoruz. Hak müminler, cezbe sahipleri, ama cezbesiz de olabilirler. O çok önemli bir faktör değil.
Sahabenin de bir kısmı cezbesizdi. Ama mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dileyip de dilemeyen fırkalara ayrılanlardan dışarıda kalanlar, işte onlar hak müminler. Açık açık Allah Teala Rum 31 ve 32'de de fırkalara ayrılanlardan ve bir tek fırkadan bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka, onlar takva sahibi, onlar cennete gidecek. Geri kalan bütün fırkalar şirkte gidecekleri yer cehennem. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde müminleri oluşturan bir tek fırka, o Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'a ulaşmayı dileyen müminler olanlar ve onun dışındaki bütün fırkalar tağuta kul olanlar. Onların hepsinin gideceği yer cehennem. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala her şeyi son derece açık bir biçimde dizayn etmiş, ortaya koymuş. Takva sahibi olmak bir insan için gerçekten cehennemden kurtuluştur. Cennete sadece takva sahipleri gider. Takva sahibi olmanın da ilk aşaması mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen kişinin takva sahibi olması mümkün değildir. Öyleyse bir, Allah-u Teala'nın mümin kelimesini kullanarak kastettiği insanlar var. Bir de mümin kelimesini kullanarak kastettiği ikinci grup insanlar var. İkisine de mümin kelimesini kullanmış Allah-u Teala. Ama Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde geçen müminler, bir tek fırkayı oluşturan müminler, cennete gidecek olan müminler, müminlerin dışında kalan herkes, o 72 fırkaya ayrılanlar, hepsinin gideceği yer cehennem, onlar kafirler olarak değerlendiriliyor. Diğerleri tek fırka müminse, geri kalan bütün fırkaların kafir olduğu kesin. Veya inananlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğu kesin. İsimleri ne olursa olsun, o önemli değil. Ama Allah Teala cennete girecek olan müminleri hak müminleri olarak vasıflandırıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın ortaya koyduğu tabloda müminler için iki sayfa açılmış gibi. Bir, müminler var. Yani Allah'a inananlar var. Ama onlar Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremeyecek olan müminler. Hele hele cehennemde bir süre kaldıktan sonra cennete gireceğiz tarzındaki biz müminiz, Allah'a inanıyoruz müminiz. Öyleyse cehenneme gireceğiz. Bir süre Allah Teala bizi leblebi gibi kavuracak. Ondan sonra oradan çıkaracağız. Allah'ın cennetine gideceğiz tarzında. Bir inancın sahibi olan hiç kimse şunu kesinlikle bilsin ki Allah'ın cennetine asla giremez. Kur'an-ı Kerim'de cehenneme cezalandırılmak kastıyla giren bir insanın oradan çıkıp da cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün kılınmamış. Hiçbir ayet yok bu konuda. Cehenneme giren bir insanın cehenneme girdikten sonra oradan çıkacağına ve cennete gideceğine dair hiçbir ayet-i kerime yok. Ama cehenneme girenin cehennemden asla çıkamayacağına dair tam 29 tane ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Bu da müminler de mümin olmayanları ayıran son derece kesin bir ölçü. Çünkü cennete sadece hak müminler girerler.
Allah'a mülaki olmayı dileyen hak müminler. Öyleyse ayetler birleştirildiği zaman vazgeçilmez bir sonuç çıkıyor ortaya. Sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenler mümindir. İşte bir ayet-i kerime daha, Bakara 257. Allah Teala buyuruyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunhum minen nuri ile zulumati. Diyor ki Allah Teala, Allah amenu olanların asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dileyen amenu olanların, müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ne olur? Bu kişiler mürşitlerine ulaşır. Nefslerinin kalbi nurla dolmaya başlar. Ve %51 nura ulaştıkları zaman da ruhları Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Allah onları ulaştırdığı için o ifadeyi kullanıyor. Allah onları zulmetten nura çıkarır diyor. Çünkü buraya kadar Allah-u Teala'nın garantisinde. Ama kafirlere gelince diyor Allah-u Teala, onlar tağutun dostlarıdır diyor. Öyleyse bu müminlerin yanında Allah'a ulaşmayı dilemeyen kafirler var. Kimdi kafirler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun dostları. Bir defa daha söyleyelim mi ayet-i kerimeyi? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَهُوا تَعْقُوتَ اَنْ يَعْبُدَهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لِهْمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. O sahabe için Allah Teala diyor ki, onlar tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. İşte bu iki ayet arasındaki ilişki kurulduğu zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin tağutun kulu oldukları, dileyenlerin ise Allah'ın kulu oldukları açık ve kesin bir şekilde çıkıyor ortaya. Orada da küfür ve mümin olmak açısından almış Allah Teala konuyu. Onlar diyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor orada. Onlar ki kafirlerdir deyince, çünkü Allah amil olanların dostudur, onları zulmetten nura çıkarır ifadesi var. Onlar mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenler ve ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman nefslerinin kalbinin yarısından fazlası nurla doluyor. Onlar bu sebeple zulmetten nura ulaştırılanlar. Diğer taraftan ikinci grup arkadan geliyor. Onlar ki kafirlerdir, onlar da tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete götürür diyor. Adları kafirler. İşte adlarına Allah-u Teala kafir demiş veya mümin demiş ama kişi hak mümin değil. Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O kişinin Allah'ın cennetine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse Kur'an kavramlarını ait olduğu standartlarda yerli yerine Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu standartlarda kullanmak mecburiyetindeyiz. Müminlerden sadece hak müminler, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyen müminler, onlar ancak hak müminlerdir. Onların da gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Diğerlerinin Allah'a inanıyor diye cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Boş hayallerle kimse kendini aldatmasın. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi küfürdedir. Gideceği yer cehennemdir. O kişi mümin kabul edilmiyor. Allah Teala tarafından hak mümin kabul edilmiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, farklılığı iyice anladığınıza inanıyoruz.
Mümin kelimesi Allah'a inanmak istikametinde Allah'a inanan herkes için kullanılabilir. Ama bu müminlerden sadece hak mümin olanlar, Allah'a inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hak mümindir. Sadece onlar cennete girebilirler ve ebediyen cennette kalırlar. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, bir Kur'an tefsiri dersinde daha inşallah birlikteyiz. Zuhruf suresinin 37. ayet-i kerimesiyle inşallah konuya giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve innehum le yasuddunhum anis sebili ve yahsebune ennehum muhtedun ve innehum ve muhakkak ki onlar le gerçekten mutlaka yasuddunhum onları alıkoyarlar anis sebili yoldan ve yahsebune ve zannederler ennehum onların olduğu muhtedun hidayette olanlar. Ve muhakkak ki onlar, şeytanlar, onları mutlaka Allah'ın yolundan men ederler, alıkoyarlar. Ve onlar kendilerinin hidayette olduğunu sanırlar. Allah Teala Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazla üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Öyleyse bir insanın nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının girebilmesi için kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Öşrine ulaşıp tabi olması lazım. Ondan sonra da zikretmesi lazım ki nefsinin kalbine Allah'ın nurları gelerek yerleşsin ve ruhu nefsinin tezkiyesine paralel olarak Allah'a ulaşsın. Her %7 nurda, her %2 fazıl birikiminde ruh bir gök katı yükselir. Sonunda Allah'a ulaşır, kişi hidayete erer. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ama şeytanlar insanları Allah'ın yolundan men ederler. İnsanlar ne yazık ki büyük bir aldanışın içine girerler. Zannederler ki içindeki o ses kendi sesidir, düşüncesinin sesidir. Oysa ki ses şeytanındır ve bizim düşüncemizin sesini taklit ederek aldatır insanları. Ve yapılmaması lazım geleni yapılması lazımmış gibi bir hüviyete sokar. Yapılması gerekeni de yaptırmamaya çalışır ki kişi kendisiyle beraber cehenneme gitsin. Zuhruf suresinin 38. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. Hatta ize ca'ena kale ya leyte beyni ve beyneke bu del meşri kayni fe bisel karin. Hatta sonunda olunca o zaman iza olduğu zaman caena bize geldi kale dedi ya leyte keşke olsaydı beyni benimle arası ve beyneke ve seninle arası beyni ve beyneke benimle senin aran bu de uzaklık el meşrikayni iki doğu işte bu fe bilse kötü el karini yakınlık dostluk arkadaşlık. O yani onlardan biri sonunda kıyamet günü bize geldiği zaman keşke benimle senin aran iki doğu kadar uzak olsaydı dedi, der. İşte bu kötü bir yakınlık.

Sevgili kardeşlerim, bir noktadan yola çıktınız ve doğuya doğru gidiyorsunuz. Dünyanın yarısına, öbür yarısına, birinci yarısına ulaştınız. Burası sizin için, doğuya doğru gittiğiniz için doğudur. Ama yolunuza devam ederseniz batıdan tekrar doğuya döneceksiniz. Ulaştığınız yerde yeni bir doğu vardır. Eğer geldiğiniz yönü ters olarak geçerseniz

doğuya doğru gittiğiniz zaman yolun yarısında doğuya ulaşırsınız. Gene yolunuza devam edin. Eğer doğuya doğru gidiyorsanız hala doğuya doğru gidiyorsunuz. Ama sonunda başladığınız noktaya geri döneceksiniz. Bu da iki doğunun ifadesidir. Cinlerle insanlar arasındaki ilişki de iki doğunun ifadesidir. Şöyle bir şeffaf harita olsaydı, cinlerin tarafı karşı taraf olsaydı, bizim tarafımız da bu taraf olsaydı, bu şeffaf haritada baktığımız zaman haritanın sağı doğudur, solu batıdır. Üstü kuzeydir, altı güneydir. Güney ile kuzey değişmez. Cinlere göre de kuzey kuzeydir, güney güneydir. Ama eğer cinler o taraftan bakıyorlarsa aynı haritaya, o zaman haritanın sağı, bu şeffaf haritanın sağ tarafı cinlere göre doğudur. Halbuki bize göre batıdır. Sol tarafı da cinlere göre batıdır. Oysa ki bize göre doğudur. İki ayrı cephede de iki doğudan iki batıdan bahsedilebilir. Yani bir insan doğuya doğru yola çıktığı zaman tam o noktadan itibaren 180 derece ötede, yani 240 bin kilometrelik ekvatorun yarısına ulaştığı noktadan itibaren gene doğuya doğru gider ama aslında çıkış noktasına gelecektir. Burada bir dönüş ama aynı istikamette giderek dönüş söz konusudur. Vardığı, başladığı noktaya geri döndüğü zaman doğuya doğru giderek oraya ulaşmıştır. Öyleyse yola çıktığı nokta başlangıçta batıydı, ulaştığı nokta doğuydu ama doğudan yola çıkarak gene doğuya giderek başladığı noktaya geri döner. Bu da onun için ikinci batıdır, ikinci doğudur. Burada söz konusu olan şey doğu ile batının ilişkisi değil. Burada söz konusu olan şey kıyamet günü geldiği zaman keşke benimle senin aran iki doğu kadar uzak olsaydı der. İşte bu kötü bir yakınlık diyor Allah-u Teala. Bu bize neyi hatırlatacak? Furkan suresini 27, 28, 29 ve 30. ayetleri hatırlatacak. Ah keşke o kişiyle dost olmasaydım, arkadaş olmasaydım. O beni Allah'ın yolundan saptırdı. Başka neyi hatırlatacak? Ashab suresinin 67 ve 68. ayetlerini hatırlatacak. Ne diyor Allah Teala orada? Cehenneme girenler dediler ki: "Ya Rabbi, biz devrimizin küberasına ve saadatlarına tabi olduk." Tabi olduk değil, affedersiniz. İtaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver. En büyük lanetini de onları lanetle. İşte aynı sonuç burada da var. Keşke aramız o kadar uzak olsaydı tarzında ifade edilmiş. 39. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Velen yenfe'a kumul yevme iz zalemtum ennekum fil azabi müşterikun. Ve len yenfa'kum, ve size yarar sağlamaz el yeme o gün, iz o zaman zalemtum, zulmettiniz. Ennekum, muhakkak ki siz fi el azabi, azapta müşterikun, ortaksınız, müştereksiniz. Bugün size asla hiçbir şey fayda vermez. Siz zulmetmiştiniz. Muhakkak ki azapta ortaksınız.

Zulmeden herkes azaba mutlaka muhatap olacaktır. İşte insanları dalalete düşürenler için ne diyorlar orada? Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetine lanetle. Biz onların yüzünden dalalette kaldık, dalalete düştük. Onların yüzünden cehenneme girdik. Bir belki ayet-i kerimede açıkladığımız ayet-i kerime Ahzab 67-68 bunu anlatıyor. İnsanların birbirlerine nasıl zulmettiklerini, nasıl başka bir insan sebebiyle onun sözlerine inanıp da onun dediğini yaptığı için kişinin nasıl cehenneme gittiğini anlatıyor Allah Teala. Ve 40. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Efe ente tusmi us summe ev teh değil umye ve men kâne fi dalalin mübin ve mı ve böylece yoksa ente sen tüsmü işittirirsin, işittireceksin es-sümme sağır ev veya tehdi, hidayete erdireceksin el-umye ama kör ama yani kör ve men ve o kimse kâne oldu fi dalalin dalalette mübin apaçık. Yoksa sağırlara sen mi işittireceksin? Veya körleri ve apaçık dalalette olanları sen mi hidayete erdireceksin? Sevgili kardeşlerim, tebliğ herkese yapılır. Tebliğ herkese yapılır. Tebliğ yapamayan hiçbir insan kalmaz. Mutlaka tebliğ yaşamakta olan herkese yapılmıştır ve hayattayken o kişi mutlaka tebliğe muhatap olacaktır. Ve iki tane alternatif vardır. Tebliğe muhatap olduğu zaman kişinin aldırmaması veya tebliği kabul edip Allah'a ulaşmayı dilemesi veya tebliği yapana öfkelenmesi, kızması, nefret etmeye başlaması ondan, hatta saldırması. Üç alternatif de geçerli. Bunlardan sadece tebliğ üzerine Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine gireceklerdir. Tebliğe aldırmayanlar bir kulaklarından girip öbür kulaklarından tebliğe çıkanlar onların Allah-u Teala basar isimli görme hastalarının üzerine gışavet çekiyor. Semi isimli işitme hastalarını mühürlüyor. Kalplerini de mühürlüyor. İdrak edemiyorlar. Göremiyorlar, işitemiyorlar. Hemen arkasından da zaten diğer faktörler geliyor. Gözlerin üzerine hicab-ı mestüre, kulaklarına vakra, kalplerine ekinnet konuluyor. Başlangıçta bunlar yok. Ya da tersi oluyor. Onlar söylenenlere itiraz ediyorlar, karşı çıkıyorlar, öfkeleniyorlar hatta. O zaman Allah-u Teala önce uzuvları engelliyor. Kulaklara vakra koyuyor, kalplere ekinnet koyuyor, gözlere hicab-ı mestüre koyuyor. Ama böyle olmakla kalmıyor, uzuvlara engel koyan Allah Teala hemen arkasından hastaları da engelliyor. Öyleyse bu insanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse
Dilediği takdirde hem uzuvları üzerindeki hem de hastaları üzerindeki engeller mutlaka Allah-u Teala tarafından kaldırılır. Ve o kişi körken, sağırken ve dilsizken gören, işiten ve idrak eden birisi olur. Burada Allah sağırlardan ve körlerden bahsediyor. Onları sen mi diyor hidayet erdireceksin? Yani onlar bana ulaşmayı dilemedikleri sürece hep dalalette kalacaklardır diyor. Senin gayretin onları hidayete erdirmeye yetmez diyor. Başka bir ayet-i kerimesinde senin görevin tebliğdir diyor. Onları davete icabet ettiremezsin diyor sen. Senin görevin tebliğdir, hesap bize aittir diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. Her ayet ayrı bir hikmeti sinesinde saklar. 41. ayet-i kerime Zuhruf Suresi, Bismillahirrahmanirrahim. Fe imma neshe benne bike fe inna minhum muntekumun.

Fakat seni de aralarında mutlaka gidereceğiz. Hayatına son vereceğiz. İşte o zaman mutlaka biz onlardan intikam alacak olanlarız. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de onun da hayatı sonsuz değil. 63 yıl yaşamış. Bir gün hayatına son vereceğini söylüyor. Ama o Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı çıkanlar, onun hidayete erdirmeye uğraştıkları, Allah-u Teala onlardan intikam alacağını söylüyor. Ne olacak? Gidecekleri yer cehennem olacak insanların. Ve ebediyen orada kalacaklar. Zuhruf Suresi 42. ayet-i kerime.

Bismillahirrahmanirrahim. Ev Nuri yenne kellezi ve adnahum fe inna aleyhim mukte dirun ev veya ya da Nuriyenneke sana mutlaka göstereceğiz. Ellezi ki onu vaadnahum onlara vahyettik. Vaad ettik. Fe çünkü inna mutlaka biz muhakkak ki biz aleyhim onların üstünde üzerinde muktedirun muktedir olanlar gücü yetenler. Eda onlara vaad ettiğimiz azabı sana mutlaka göstereceğiz. Çünkü biz onların üzerinde mutlaka muktedir olanlarız. Gücü yetenleriz. Burada Allah-u Teala sünnetullahi ile beraber zatından bahsediyor. Muktedir olanlarız. Gücü yetenleriz. Zuhruf Suresi 43. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Festemsik billezi uhiye ileyke. İnneke ala sıratın müstakim. Festemsik artık o zaman sarıl, tut. Billezi ona, onu uhiye vahyedildi. İleyke sana, inneke muhakkak ki sen ala üzerinde sıratın müstakimin. Sıratın müstakim. Allah'a yönlendirilmiş yol. Allah Teala buyuruyor ki artık sana vahidlerine sarıl. Muhakkak ki sen sırat-ı müstakim üzerindesin. Allah-u Teala ne emrediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Onlara açıkla diyor. Kur'an'ı, sana vahyettiğim Kur'an'ı onlara oku, tilavet et. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın vahyettiğine sarılması hangi hüviyeti gerçekleşiyor? Bu sualin cevabı Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesindedir. Allah Teala buyuruyor ki orada kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm âyetinâ ve yüzekkîküm ve yuallimüküm el-kitâbe vel hikmete ve yuallimüküm mâlem tekûnû tâlemûn. Sahabeye hitap ediyor Allah Teala. Bir evvelki ayet-i kerimede Allah Teala bir nimet indirdiğini söylüyor. Allah Teala'nın bir resulünün bir nimet olarak onların üzerine geldiğini söylüyor. Ve diyor gene onun gibi tıpkı onun gibi size de diyor ey sahabe bir sizden sizin içinizden bir resul beyaz ettik. Hayata getirdik sizin içinizde. Bir, size Allah'ın ayetlerini okusun, tilavet etsin, anlatsın diye. İki, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Üç, size kitap öğretsin diye. Dört, size hikmet öğretsin diye. Beş, hikmetin ötesinde sizin bilmediğiniz daha üstün şeyleri, sizin bilmediğiniz şeyleri size öğretsin diye. Öyleyse bunları öğretirse ne olur? Bunları öğretirse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların da sırat-ı müstakimin üzerinde olmasını sağlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilediği anda hepsi sırat-ı müstakimin üzerinde. Kim dilemişse mutlaka sırat-ı müstakimin üzerinde. Yani müminlerden
İşte Sebe suresi 20. ayet-i kerime, kıyamet günü şeytan insanları olan hedefini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek hariç, bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin oluşturduğu 72 fırka ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu 73. fırka, fırkayı naciye. Kim Allah'ın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a vahyettiği, onun da sahabeye emrettiği Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet ederse, onlar müminler. Geri kalanlar hepsi kafirler. Yetmez cehenneme gidecekler, yetmez dalaletçiler, yetmez tağutun dostları, tağutun kulları, hüsrandalar. Gidecekleri yer kesinlikle cehennem. Aynı zamanda küfürdeler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sırat-ı müstakimin üzerinde, tabi olanların da hepsi sırat-ı müstakimin üzerinde. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam son sırat-ı müstakimin üzerinde. Tabi olanlar, tabi oldukları anda birinci sırat-ı müstakimin üzerindeler. Ondan evvel hiçbir şey üzere değiller. Başka bir ifadeyle dalalettiler. Gay yolunun üzerindeler. Zuhruf suresi 44. ayet-i kerime. Buna geçmeden evvel İrşat yolu ve gay yolu diye Allah Teala'nın yolu ikiye ayırdığını görüyoruz. Araf 146'da. Onlara diyor Allah Teala, onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız

Araf 146. İşte burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Sıratı'nın tekim üzerinde söylüyor. Bu insanlarsa Sıratı Gay üzerindeler veya Sıratı Cehim üzerindeler, cehennem yolu üzerindeler. Zuhruf Suresi 44. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve innehu le zikrun leke ve li kavmike ve sevfe tus'elûn. Ve innehu ve muhakkak ki o le elbette mutlaka zikrun bir zikir leke senin için ve li kavmike ve kavmin için ve sevfe ve olacak tus'elûne sorulacaksınız, sorumlu tutulacaksınız. Muhakkak ki o, yani Kur'an, senin için ve senin kavmin için mutlaka bir zikirdir, öğüttür. Ve siz Kur'an'dan sorumlu olacaksınız. Bütün insanlar Kur'an'dan sorumludur.

Aslında Kur'an-ı Kerim bütün kainat için bir zikirdir. Ama Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin o anda tebliğ yapması lazım gelen kendi kavmi, Arap kavmi. Senin ve kavmin için bir zikirdir diyor Allah-u Teala. Ve Zuhruf Suresinin 45. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve vesel men erselna min kablike min rusulina ve cealna min dunir rahmani aliheten yu'bedun. Vesel ve sor, sual et. Men kim kimse erselna biz gönderdik min kablike senden önce min rusulina resullerimizden ecealna biz kıldık mı min duniden başka errahmani rahman aliheten ilahlar yu'medun ibadet edilir tapılır. Senden önce gönderdiğimiz resullerimizden sor bakalım rahmandan başka tapılacak ilahlar kıldık mı? Elbette Allah Teala kendisinden başka kimseye tapılmasına müsaade etmez. Bu kişiyi cehenneme götüren bir açık şirktir. Allah'tan başkasına tapmak. Ve Zuhruf Suresi 45. ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu şöyle yapacak. Senden önce gönderdiğimiz Resullerimizden sor bakalım Rahman'dan başka tapılacak ilahlar kıldık mı? Hayatta olanlar var mı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde? Var tabi. Bütün kavimlerde Resul var. Peygamber, sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 600 senelik bir peygambersiz devreden sonra geliyor. Ve o sırada bütün kavimlerde de Resuller var. O Resullere sor diyor Allah-u Teala. Zuhruf Suresinin 45. ayet-i kerimesi Peygamber Efendimiz'den önce Allah'ın gönderdiği bütün kavimlerdeki Resuller var. Ondan önce önce gönderdikleri olmalı ki hayatta olsunlar. Sonra gönderdikleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olmadığı için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle konuşamazlar. Onun yaşadığı devrede daha evvel Resullük görevi alıp da bütün kavimlerde Resul olanlarla konuşuyor.

O devirde de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam rahatlıkla konuşabilecek. O dönemde sağ olması lazım. Ama ondan önce gönderilmişler ki daha evvel görev almışlar ve halen hayattalar. 46. ayet-i kerime ve lekad erselna Musa bi ayatina ila Firavne ve melaihi fe kale inni Resulü Rabbin alemin. Velekat ve and olsun Ersenler biz gönderdik Musa Aleyhisselam'ı bir ayetine ayetlerimizle ila Firavuna ve melaihi ve onun kavminin ileri gelenleri. Fe o zaman kale dedi inni muhakkak ki ben Resul Rabbi el alemine alemler. Ve and olsun ki Musa Aleyhisselam'ı ayetlerimizle yani mucizelerimizle Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine gönderdik. O zaman onlara muhakkak ki ben alemlerin Rabbinin Resulüyüm dedi. Hazreti Musa ve kardeşi Harun beraberce Firavun'a gidiyorlar ve diyorlar ki muhakkak ki biz alemlerin Rabbinin Resulleriyiz. Hazreti Musa diyor ben alemlerin Rabbinin Resulüyüm. Hazreti Harun da aynı şeyi söylüyor. Ben alemlerin Rabbinin Resulüyüm. Bu olay Kur'an-ı Kerim'de birçok defa geçti. Onun için bir defa daha izah etmek gereğini duymuyoruz. Arkadan onlar Firavun sihirbazlarını çağırıyor ve bir yarışma oluşuyor ve Hazreti Musa galip geliyor ve bütün sihirbazlar ona tabi oluyorlar. 47. ayet-i kerime fe lemma ca'ehum bi ayatina iza hum minha yathakkun fe fakat lemma olduğu zaman ca'ehum onlara geldi bi ayatina ayetlerimizle izahum o zaman onlar minha ondan yathakkune gülüyorlar, gülüyorlar, alay ediyorlar. Fakat Musa Aleyhisselam onlara

Fakat Musa Aleyhisselam onlara mucizelerimizle, ayetlerimizle, yani mucizelerimizle gelince onlar o zaman onlara, yani mucizelere gülüyorlardı, alay ediyorlardı.

Zuhruf suresi 48. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma nurihim min ayatin min ayetin illa hiye ekberu min uhtiha ve ehaznahum bil azavi leallehum yerciun ve ma nurihim, onlara göstermedik min ayetin ayetlerden illa ancak ben başka olmadıkça hiye o ekberu daha büyük min uhtiha onun kardeşinden, benzerinden, diğerinden ve ehaznâhum ve biz onları aldık, yakaladık bi el azâbi azap ile lealihum umulur ki böylece belki onlar ercun rücu ederler, dönerler. Biri diğerinden daha büyük olmadıkça onlara bir ayet, mucize göstermedik ve onları azapla yakaladık ki böylece belki onlar Allah'a dönerler diye. Hep gösterdiğimiz mucizeler sonra gelen bir evvelkinden daha büyük mucizeydi diyor Allah Teala. Böyle olmadıkça onlara mucize göstermedik. Yani mucizeler gösterdik ama öyle bir standartta gösterdik ki ikinci mucize birinciden daha büyük, üçüncü ilk ikisinden de daha büyük, dördüncü ilk üçünden de daha büyük. Böylece giderek daha büyüyen mucizeler söz konusu. Musa aleyhisselamla Firavun'un macerası Zuhruf suresinde de yer almış. Tabi bu arada Harun aleyhisselam da var. Ama burada bu Zuhruf suresinde yalnız Hazreti Musa'dan bahsediyor Allah-u Teala. Sadece Hazreti Musa'dan bahsediyor. Hazreti Harun'dan bu ayet-i kerime, bu sure bahsetmemiş. Tek 9. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim ve kalu ya eyyuhes sahirut'u lena rabbeke bima ahide indeke innena le muhtedun. Ve kalu ve dediler ya eyyühe ey es-sahiri sihirbaz udu dua et lena bize bizim için rabbeke senin Rabbin bima sebebiyle ahide ahd indeke senin indinde senin yanında sende innena muhakkak ki biz gerçekten biz le mutlaka elbette muhtedun hidayete erenler. Ve onlar ey sihirbaz senin Allah'a olan ahdin hürmetine Rabbine bizim için dua et. Bu azabı kaldırsın istikametinde bir dua. O takdirde yani onu yaptığın zaman gerçekten biz mutlaka hidayete erenler oluruz.

Bütün sihirbazlar Hazreti Musa'ya Rabbine dua et diyorlar bizim için. Yani bizden azabı kaldırsın.

Rabbine bizim için dua et diyorlar. Bu duada bizim için dua et de Allah Teala bizi de kabul buyursun anlamına. Kabul ederse biz de o zaman mutlaka hidayette olanlar oluruz. Hidayet üzere olanlar oluruz. Neticede de hidayete erenler oluruz.

hidayette hidayet üzere olunuz. Bir anda hidayet ermeleri söz konusu olmaz. Ama hidayet üzere oluruz diyorlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren hidayete ermemiştir. Ama hidayet üzeredir artık. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dalalette değildir, hidayettedir. Mürşidine ulaştığı zaman daha büyük bir hidayettedir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman daha büyük bir hidayettedir. Ve böyle devam eder. Daha büyük, daha büyük hidayetler. Ama henüz bunlar büyücü, sihirbaz ve Hazreti Musa'yı da baştan sihirbaz zannediyorlar. Sonra anlıyorlar ne olduğunu. Bu sefer bu açıdan açıklama var. Yani sen bizi Allah'a takdim ettiğin zaman, Allah Teala bizim tabiyetimize uygun gördüğü an biz artık Allah'a ulaşmayı dileyenler oluruz ve böylece hidayette oluruz. Daha sonra sana tabi oluruz. İkinci hidayette oluruz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırırız. Üçüncü hidayette oluruz. Senin anlattığın ilim üzere biz hidayet üzere oluruz. Ve üçüncü safhada hidayete de ereriz. Ayet 50 Zuhruf Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma keşefna an kümül azabe اِذَا هُمْ يَنْكُسُونَ Fakat lemma olduğu zaman keşefna giderdik kaldırdık an hümü onlardan el azabe azap

gerçekten azabın kaldırılmasını istiyorlar. Ve onlardan azabı kaldırınca az zaman onlar verdikleri sözleri bozuyorlar.

İşte Allah Teala herkese en güzel davranışlara davranır. Ama kim için bu güzellikleri oluşturmuşsa o insanlar için hemen arkasından verdikleri sözden caymaları söz konusu, sözlerini nakzetmeleri, bozmaları söz konusu. 51. ayet-i kerimeye geçiyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nâda Firavne fi kavmihi gâle ya kavmi leyse li mulku Mısra ve hazihil enharu tecri min tahti efela tubsirun. Ve nada ve seslendi, bağırdı Firavun fi kavmi içinde, gale dedi, ya kavmi, ey kavmim, eleyseli benim değil mi mulku mülk Mısır ve hazihi ve bu el enharu nehirler, tecri akıyor, min tahti benim altımda, efe hala mı la tübsürün, görmüyorsunuz ya da hala görmüyor musunuz? Ve Firavun kavmi içinde seslendi, ey kavmim, bütün Mısır benim mülküm değil mi ve altından akan bu nehirler hala görmüyor musunuz dedi. Firavun kavmine nida ediyor, sesleniyor. Bu nehirler, bu toprak, bu saraylar, her şey benim değil mi diyor. Altından ırmaklar akan bu nehirler. 52. ayet-i kerimeye geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Em ene hayrun min hazellezi huve mehinun ve la yekadu yubin. Yoksa ene ben hayrun, daha hayırlı, min haza bundan, ellezi o ki, huve o, mehinun aciz, ve la yekadu ve neredeyse olmuyor, yubinu beyan ediyor, açıklıyor. Yoksa ben o acizden daha hayırlı değil miyim ki o neredeyse sözü açıklayamıyor, yani normal konuşamıyor. Bildiğiniz gibi Hazreti Musa dilinde kekemelik vardı, dili peltekti. Normal bir insan hüviyetinde konuşamıyordu. Zaten bu yüzden Allah Teala sana risalet verdim Firavun'a git dediği zaman, Hazreti Musa, kardeşim Harun da benimle beraber gelemez mi? Benim dilimde biraz sakatlık var diyor. Allah Teala dileseydi onun sakatlığını giderirdi. Öyle yapmadı. Kardeşi Harun'u onunla beraber gönderdi sonradan.

Ben o aciz kişiden daha hayırlı değil miyim diyor Firavun. Ve Zuhruf Suresi 53. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim felev la ulkiye aleyhi esviretün min zehebin ev ca'e me'ahul melaiketu mukterinin fe öyleyse levla olsaydı olmaz mıydı? Olmalı değil miydi? Ulkiye atıldı verildi. Aleyhi ona esveretün bilezikler min zehebin altından ev veya ca'e geldi. Me'ahü onunla beraber ey melaiketü melekler mukterinin karnı olanlar, yakın olanlar. Öyleyse ona takılmış altından bilezikler olmalı veya onunla beraber ona yakın melekler gelmeli değil miydi?

O devirde elçilerin durumuna baktığımız zaman, bir hükümdar bir yere birini gönderdiği zaman hediyelerle gönderiyordu. Altın, gümüş, bilezikler ve o elçiler de altın halkalar, bilezikler takarlarmış altından. Ve mahiyetlerine de birçok insanlar olurmuş. Öyleyse o zaman düşünüyorlardı ki madem ki bu da Allah'ın elçisidir, Allah'ın Resulüdür. Öyleyse bununla beraber de altınlar, gümüşler ve melekler olmalıydı. Olması gerekirdi diyorlar. Öyleyse o devirde de elçiler söz konusu olduğu zaman böyle bir ifade kullanılıyor. Madem ki sen Allah'ın elçisisin diyorsun, öyleyse hani bileziklerin nerede? Sende bilezikler olmalıydı, yüzükler olmalıydı, altından eşyalar olmalıydı manasında. Ve 54. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Fes te haffe kavmehu fe ata uhu innehum kanu kavmen fasıkîn. Fes te haffe. Fe böylece istehaffe hafife aldı, küçümsedi. Kamehu onun kavmi fe. O zaman bunun üzerine ata'uhu ona itaat ettiler. İnnehum muhakkak ki onlar kânu oldular. Kamen bir kavim fasıkîn. Fasık olanlar. Böylece Firavun kavmini hafife aldı, küçümsedi. Bunun üzerine kavmi ona itaat etti. Muhakkak ki onlar fasık bir kavim oldular. Firavun'un kavmini küçümsediği, bunun üzerine de kavminin ona itaat ettiği beyan buyuruluyor. Öyleyse burada Allah Teala'nın dizaynında Firavun'un kavmi söz konusu. Bu kavmin fasık olduğu Allah Teala tarafından açıklanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri dersini Allah Teala inşallah burada bize tamamlattı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

بركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Konumuz değiştirilen kavramlar, İslam'dan kopan kavramlar. Bu kavramlardan bir tanesi de takva kavramıdır. Takva kelimesinin lügat manası çekinmek, sakınmak, korkmak. Takva sahibi olan insan Allah'tan korkan kişidir. Allah korkusu mevcut olan kişidir. Ve bugüne kadar gelen din konusundaki ilim akımı takva kelimesinin sadece lügat manasını dikkate almıştır. Yani korkmak, Allah'tan korkmak. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de tam 7 kademe takva var. 28 basamakta 7 kademe. Birinci takva Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin ulaştığı takvadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. İkinci takva mürşide ulaşanların takvasıdır. Tabi olanların takvasıdır. Üçüncü takva, ruhunu Allah'a ulaştıranların takvasıdır. Dördüncü takva, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin takvasıdır. Beşinci takva, nefslerini Allah'a teslim edenlerin takvasıdır. Altıncı takva, irşad olanların takvasıdır. Yani muhlis olanların takvasıdır. Yedinci takva, iradesini de Allah'a teslim etmiş olanların takvasıdır. Bu son takvadır. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde üçüncü basamak birinci takvayı, 14. basamak ikinci takvayı, 21. basamak üçüncü takvayı, 25. basamak, 4. takvayı, 26. basamak, 5. takvayı, 27. basamak, 6. takvayı, 28. basamak, 7. takvayı ifade eder. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de ruhunu, Kur'an'ın ruhunu bilmeyenlerin ne kadar büyük hatalar yapabileceğini görüyoruz. Bu hatalar bu devrin ilim sahiplerine ait değildir. Bunlar Peygamber Efendimiz Hazretlerinden kısa bir sonra başlayan bir akımın bugüne ulaşan sonuçlarıdır. Sevgili kardeşlerim, din Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sağlığında yaşanmış. Ondan sonra da bir süre daha aynı özellikler devam etmiş. Sonra dinin İki ayrı kesime ayrıldığını görüyoruz. Medrese tarafı konunun bugünkü bütün öğretim kademelerinin öğrendiği ilmi veriyor. Tekke grubu ise Kur'an-ı Kerim'i veriyor.
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ilmi Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an-ı Kerim'den başka hiçbir kaynak yoktu. O her şeyi Allah'ın kalbine yazdığı ve kalbinden okuduğu Kur'an-ı Kerim'den anlattı sahabeye. Sahabe, yani hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil, hayattayken ona tabi olanlar, onlar sahabedir. Sahabe dinlerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbindeki Kur'an'dan öğrettiler, öğrendiler. 14 asır sonra bu Kur'an öğretisi bütünüyle devreden çıkarılmıştır. Bugünkü alimlerin bir hatası olarak değil sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki asırlardan beri devam eden bir yanlış tatbikat, Kur'an kavramlarının insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan kesimlerini bütünüyle yok etmiştir. Bu, şeytanın mutlaka devreye girmesiyle gerçekleşen bir olgudur. Asırlarca ilmin insanlara, insanlardan ulaşarak verilmesi, 14 asır sonra dinin insanları cennet ve dünya saadetini ulaştıracak olan bütün müesseselerinin yok olmasıyla sonuçlanmış. Bugünkü din öğrenenler de, öğretenler de kendilerine ulaştırılan ilmi öğrenmişler. Yapabilecekleri başka bir şey de yoktu sevgili kardeşlerim. Onun için özellikle din öğreten kardeşlerimize sesleniyoruz. Hayır, biz sizi zem etmiyoruz. Sizi hiçbir şekilde suçlamıyoruz. Çünkü siz sadece öğrendiğiniz dini, öğrendiğiniz din ilmini öğretebilirsiniz. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun. Şimdi takva konusunu ele alıyoruz. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde birinci basamak ve ikinci basamak kurtuluşa ulaşamayanların basamaklarıdır. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar, ikinci basamakta da o olayları değerlendirir. Bu iki basamakta değerlendirme, o değerlendirmenin neticesi ortaya çıkmadıkça kişileri cennet veya cehenneme ulaştırmaz. Üçüncü basamak önemli. Allah-u Teala ikinci basamakta insanların çoğunu seçer. Bu seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar üçüncü basamağa geçebilirler. İşte onlar takva sahipleridir. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. Münibine ileyhi ve ettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar takva sahibi olabilir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde muhtevaya baktığımız zaman sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, Allah'a yönelenlerin takva sahibi olabildiğini görüyoruz. Devam ediyor ayet-i kerime. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekine ferahlanır. İşte 72 tane fırka ve 73. fırka. 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyen takva sahipleridir. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler 3. basamağa ulaşabilir. Onlar 1. takvanın sahipleridir. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli eder. 4. basamak. Bu tecellinin neticesinde o Allah'a ulaşmayı dilemediğine belki kişinin durumuna bakıyoruz. Gözler kör, görme hastaları mühürlü. O insanlar kendilerine tebliğ yapılmış ve kabul etmemişler. Unsurlar hemen oluşmuş. Görme hastası çalışmıyor. Gözler kör, kulaklar sağır, kalpler mühürlü, idraksiz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu standartlarda, onlar takva sahibi değiller hiçbirisi. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Görme hastasının üzerindeki engeli alıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. İşitme hastalarının mührünü açıyor. Kalbindeki ekinneti alıyor. Kalbinin mührünü açıyor. Ve içine ihbat koyuyor. Böyle bir kişi bu hüviyete geliyor. Ancak takva sahibi olduktan sonra Allah Teala devam ediyor yardımları. O kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbine hidayet koyuyor. Kalbinin Allah'a döndürülmesi söz konusu. Allah o kişinin kalbini Allah'a döndürüyor. Sonra o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor ve kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne geliyor, göğsünden kalbine rahmet ve fazıl nurları ulaşıyor. İşte o kişinin kalbine nurun girmesi durumu, kişi huşu sahibi, %2 nur oluştuğu zaman böyle bir insan bu noktada mürşidine ulaşmak için yetki kazanıyor. Kim nefsinin kalbinde bu safhalardan geçtikten sonra %2 nur birikimi, fazıl birikimi, rahmet birikimi sağlanmışsa o kişi mürşidini sormak hakkını, hacet namazını kılıp da mürşidini sormak hakkını sahibidir. Soruyor. Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Kim mürşidine ulaşıp da tabi olursa o kişi ancak o zaman takva sahibi olur. İkinci takvanın sahibi olur. İşte Maide suresi 35. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki ya eyyüellezine aminettekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Ve Allah'tan sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin diyor Allah Teala. Kim hacet namazı kılar da Allah'tan mürşidini sorarsa Allah ona mürşidini gösterecektir.
Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu safhalardan geçen kişinin, yani huşu sahibi olan kişinin istemesi söz konusu. İkinci takvaya huşu sahibi olmadan, kalbinde %2 nur birikimi olmadan hiç kimse ulaşamaz. İşte ikinci takva ancak Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu noktaya ulaşan kişi için geçerlidir. Mürşidine ulaştığı an nefsinin kalbine tabiyetini gerçekleştirdiği an kalbin içine iman yazılır. O kişi iman artan bir mümin olur. Başın üzerine devrin imamının ruhu gelir yerleşir. Bu kişi ikinci takvanın sahibi olmuştur. O ana kadar Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan almıştır. O anda da 7 tane nimet alır. Ve ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gökatlarını o kişinin ruhu mutlaka aşar. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yünib. Şura 13. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır. İşte her kimin ruhu 21. basamakta Allah'a ulaşırsa, Allah'a ulaştığı zaman o kişi 3. takvanın sahibi olur. Bu nokta Allah'a ulaşmayı dileyen ve de ruhunu Allah'a ulaştıran kişinin takvasıdır. Onlar hidayete eren ve hidayete ererek takva sahibi olanlardır. Allah Teala diyor ki ela inne evliya Allahu la hafil aleyhim ve lahum yahsinun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Bu amen olup da takva sahibi olan insanlar ayrı ayrı kademelerde takvayı canlandıran insanlardır. Ve üçüncü takva o kişinin ruhunun Allah'a ulaştığı noktadaki takvadır. Burası 21. basamak, 22. basamakta da ruh Allah'ın zatında yok olur. Öyleyse bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması o kişiyi gene takva sahibi yapar. Allah böyle bir noktadaki takvaya hidayete erenlerin takvası diyor. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o kişi üçüncü takvanın sahibidir. Basamak 21, 22. basamakta da ruh Allah'a ulaşır. 23. basamakta o kişinin ruhuna Allah'ın katında taht verilir. Kişi bundan sonra zikrini artıracaktır ve zikri günün yarısını aştığı zaman o kişi farklı bir boyut kazanacaktır ve zahit olacaktır. Ne zaman ki o kişi
nefsinin kalbinde %81 nur birikimini gerçekleştirebilir, o zaman o kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. Bu, muhlisler takvasını ifade eder. O kişi halis olmuştur. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir ve takva sahibi olmuştur. Böylece sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevada fizik vücudun tesliminde bu takva, ruhun teslimi olan üçüncü takvadan sonraki dördüncü takva kademesini gösterir. Burası 25. basamaktır. 26. basamakta kişi daimi zikrin sahibi olur. Böyle bir insan ulul elbab olur. Ulul elbab makamı yeni bir takvayı ifade eder. Ulul elbab olanların takvası. Ulul elbab olan kişi daimi zikrin sahibidir. Nefsinin kalbinde bütün afetler yok olmuştur. Birinci özelliği budur. Bu sebeple kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. İkinci özelliği budur. Daimi zikrin sahibi olmak, kalbindeki afetlerin yok olması, 2, kalp gözünün açılması, 3, kalp kulağının açılması, 4. 4 özellik kazanmıştır kişi bu takvada. 3 de sonuca ulaşmıştır. Birisi ehli tezekkür olur. Allah ile her zaman konuşabilmek imkanının sahibi olur. Ehli hayırdır. Çünkü daimi zikrin sahibidir. Her an derecat kazanmakta olduğu için. Kesintisiz bir hayrın sahibi olduğu için ehli hayır adını alır. Bir de hikmet ve hüküm sahibidir bu kişi. Ayetlere baktığında ayetin hükmünü verebilir. 28 basamaktan hangisine oturduğunu ayetin bir bakışta görür. Bir de karar verdiği zaman Allah'a sorarak vereceği için hakem veya hakim olduğu takdirde mutlaka doğruyu doğru hüküm verir. Bu noktadan sonra kişi burada ulul-elbab makamında yerlerin melekutu gösterilir ona. Ne zaman göklerin melekutunu görmeye başlarsa o kişi ulul-elbab makamını bitirmiştir. Ulul-elbab takvasını aşmıştır. Bir sonraki makam kişinin muhlis olmasını ifade eder veya irşada ulaşmasını, o kişinin irşad olmasını ifade eder ve göklerin melekutu gösterilir. 7 tane gök katı, en sonunda Sitretül Münteha. Sitretül Münteha'yı gördüğü zaman bu kişi yeni bir takvanın sahibi olacaktır. Yeni bir makama geçecektir. 28. basamağa geçecektir. Ve salah makamının sahibi olacaktır. Bu makamın 5. kademesinde iradesini Allah'a teslim edecek ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle yeni bir takvanın sahibi olacaktır. Bu takva hakka tukati takvadır. Allah Teala hakka tukati takvaya bütün insanların ulaşmasını istiyor.

Burada Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir hüviyet gösteriyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse buradaki takva, takvaların en üstünüdür. Hakka tukati takva. Allah-u Teala diyor ki, hepiniz hakka tukatihi takva ile takva sahibi olun. Allah'a teslim olun. Allah'a tam anlamıyla teslim olun. Ve hakka tukatihi takvanın sahibi olun diyor Allah-u Teala. Bu ifade son takvayı ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu takvaların ayetlerine gelin beraberce bakalım.

Önce birinci takva, Amenüller takvası. Allah Teala Nem suresinin 53. ayet kelimesinde diyor ki ve enceynel lezine amenu ve kanu yettekun. Biz ameni olup böylece takva sahibi olanları kurtardık. Daha birinci kademesi bu. Ve bu konuda 7-8 tane takva var. Ama vakit geçmesin diye ben her kademeden bir tanesini söyleyeceğim. Allah Teala Ali İmran 15'te diyor ki size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerinin katında içinde devamlı kalacaklar. Altından ırmaklar akan cennetler ve tertemiz eşler ve Allah'tan rıza makamı vardır. Allah kullarını basirdir. Ali İmran 16. Ellezine yekulune Rabbena innena amennâ fâfirlenâ zünebena ve kına azabennâr. Ali İmran 15'te takva sahibi olanlardan bahsediyor. Bu burada da takva sahiplerinin hüviyetini söylüyor. O takva sahipleri ki Rabbimiz biz hiç şüphesiz mümin olduk, iman ettik diyorlar. Burası kişinin amen olduktan sonra kalbine iman yazılarak imanı artan bir mümin olduğu yer. Maide 11'de de Allah Teala diyor ki Allah'a karşı takva sahibi olan olun. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar. Allah'a karşı mümin olma noktası yani ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması. Sonra Allah Teala'ya fizik vücutlarını teslim edenler yani evvap olanların takvası. Allah Teala Kaf 31'de dedi ki ve cennet takva sahiplerine uzak olmayan yaklaştırıldı. Hazamatu adunel kille evabin hafiz. İşte vaat olunduğunuz şey bu cennettir. Bütün evap Allah'a ruhulaşmış ve hafiz olan başta üzerine devrin imamının ruhu ulaşmış olanlar. Saat 49'da muhakkak ki takva sahibi olanlar için Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. Yani Allah'ın zatına ulaşanların yeni bir takvanın sahibi olduğunu ifade ediyor. Üçüncü takva. Demek ki birinci takva Allah'a ulaşmayı dileyenler için, ikinci takva mürşitlerine ulaşanlar için. Zaten onları söylemiştik. Üçüncü takvayı ifade ettik. İkinci takvayı Maide 35 olarak daha başlangıçta söylemiştik.

da infak ederler, öfkelerini yutarlar. Ve insanları affederler, Allah muhsinleri sever. İşte bu noktadaki kişi, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş olan kişidir. Ve öfkelerini yutanlar daimi zikre ulaşmadıkları halde, öfkelendikleri zaman öfkelerini yutabilenlerdir. Allah Teala diyor ki: "Veleküm fil kısası hayatın ya ulul elbab." Ey ulul elbab, sizin için kısasta hayat vardır. Umulur ki böylece lealeküm tettekun. Umulur ki böylece takva sahibi olursunuz. Bu ulul elbabın takvası. Allah Teala bundan sonraki takvayı, yani muhlisler takvasını şöyle ifade ediyor: "Ey Ademoğulları, sizin içinizden size ayetlerimi kısa eden, açıklayan Resuller gelince, her kim takva sahibi olup nefsini ıslah ederse, onlar için korku yoktur, onlar masum da olmazlar." Nefsin ıslah edildiği nokta. Böyle bir takva sahibi olmak, nefsin ıslahı, yani kişinin irşad olması. Ama son takva, Allah Teala'nın söylediği nihai takva, azim takvaya ulaşmak. Azim takva, Allah'ın en üstün cennetleriyle mümkün. Kim azim ecrin, en yüksek ecrin sahibi ise o takvanın sahibidir. Allah Teala diyor ki Hücurat 30, Hücurat 3'te: "Gerçekten seslerini Resul'ün yanında kısan kimseler, Allah'ın gönüllerini takvayla denediği kimselerdir. Onlara mağfiret ve ecrün azim vardır." Allah Teala azim takvadan bahsediyor, en üstün takvadan bahsediyor. Burada adın cennetlerine ulaşmak söz konusu. Ya da hakkı tukati takva, bir hakkın takva diğer adıyla. Diyor ki Ali İmran 102'de: "Ya eyyühellezine aminüttekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illâ ve entüm müslimûn." Ey amin olanlar, hakka tukatihi takvayla, bir hakkın takvayla takva sahibi olun ve böylece Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim olun edin diyor Allah Teala. Böylece bir hakkın takvanın sahibi olmak söz konusu. İşte Kur'an-ı Kerim'de 7 ayrı takva geçiyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın dizaynı da açık ve kesin bir şekilde açıklanıyor. Allah hepinizin mutlaka takva sahibi olmanızı ister. İlk takva, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için geçerli olan birinci takvadır. Herkes bu takvaya mutlaka ulaşır, Allah'a ulaşmayı dilediği an. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim. El Fatiha ve as salavat. Muhammed Eyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ne sıratel müstakim, sıratel lezzine en'amte aleyhim, gayrı mağdubi aleyhim ve amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat ala mesali ala Muhammed tezü billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Alemin-er-Rahmanir-Rahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakîm. En'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve'l-dâllin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın sizin ve benim, bizim bir arada olduğumuz bir bütünlük. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki Allah Teala'nın indinde bütün güzellikleri sizlerle birlikte el ele, gönül gönüle doyasıya yaşadığımı hissediyorum. Size her hitap edişimde, her beraberliğimde hep bir mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşıyorum. Sizlerle beraber olmak, Allah'ın dostlarıyla beraber olmak, bu bir güzellik sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. Bütün yürekleriniz Allah için çarpıyor biliyorum. Ve bu muhteşem bir olay. Allah'ı sevenlerin bir arada, bir kalp, tek yürek olması. Her tarafta zulüm kol geziyor. Ama sizler dimdik ayaktasınız. Bizler dimdik ayaktayız. Ve çalışıyoruz. Allah'ın güzelliklerini yaşıyoruz. Ve Allah'ın bize verdiği her şeyi insanların manevi kurtuluşu için devamlı Allah yolunda harcıyoruz. Allah'ın bize verdiği kuvvet, zaman, irade yapımız, her şeyimiz Allah için seferber olmuş durumda. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın evliyası olmak bugünkü konumuz. Aranızda şu anda beni dinleyenlerin arasında pek çok evliya var hamdolsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Evliyalık deyince hep insanlar bir takım masallara bakarlar. Evliya mı derler? Bundan asırlarca önce evliyalar varmış. İşte bak türbeleri var. Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş Veli, Mevlana Celaleddin Rumi, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Onlar o zamanlar evliya oluyorlarmış insanlar. Nasıl oluyorlarsa bilmiyoruz ama oluyorlarmış. Şimdiye ne diyorsunuz dediğiniz zaman, şimdi evliya falan olur mu? Bu zamanda evliya mı olurmuş diyorlar. Evliya olmanın ne kadar kolay bir şey olduğunu bir bilselerdi, bir onlara öğretebilseniz sevgili kardeşlerim, sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemekle herkesin evliya olabileceğini bir bilselerdi bu kardeşlerimiz,
çok mutlu olacaklardı diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, birçok zavallı insan, din hakkında yanlış kültürlerin sahibi olan birçok zavallı insan, bizim söylediklerimizi irticai sözler olarak değerlendiriyorlar. Ve tabii kendilerine yazık ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, onlara göre evliya olmak, birinci sınıf irtica içinde olmak, birinci sınıf mürteci olmak demek. O zaman ben herhalde bir mürtecinin karesiyim veya küpüyüm. Herhalde benden daha çok mürteci birisi olmaz diye düşünüyorum dünya üzerinde bunların bu damgalama statüleri içerisinde. Hay Allah razı olsun. Onlara diyorum ki sizden de bir şey saklanmıyor. Hemen anlıyorsunuz yani. Sevgili kardeşlerim, bu evliya olmayı, hadi gelin bir defa daha bu zavallı insanlara anlatalım. Nedir evliyalık? Evliyalık bir tek dilekle Allah'ın sizi 3-4 aylık bir zaman devresi içerisinde mutlaka o şerefe ulaştıracağı bir makamdır. Bir makamlar dizisidir. Ne yapacaksınız? Tek bir şey. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İşte hepsi bu kadar. Sevgili kardeşlerim, evliyayız diye bizden korkuyorlar adamlar. Olur ha, korkarlar. Öyleyse ne olur? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Hiç. Allah Teala onu, onun ruhunu ölmeden evvel kendisine ulaştırır ve o kişiyi evliya kılar. Nedir evliyalık? Ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Bakınız ne diyor Allah Teala evliyalar hakkında. Yunus suresi 62, 63, 64. ayetler. Diyor ki: Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun. Ellezina amenu ve kanu yettekun. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. O Allah'ın evliyası var ya, Allah'ın dostları var ya, onlar, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ne diyor Allah Teala? Onlara korku yoktur diyor. Onlar mahzun da olmazlar diyor. Öyleyse Allah'ın evliyalarını bir defa daha selamlıyorum Allah'ın huzurunda. Korkusu olmayanlar, mahzun olmayacak olanlar, sizlere sesleniyorum. Allah'ın evliyaları. Peki sonra ne diyor Allah Teala? Ellezine amenu ve kanu yettekun diyor. Onlar ki amenudurlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve kanu yettekun ve takva sahibi oldular diyor Allah Teala. Tarif. Takva sahibi olmak. Şu bizim alim geçinenlere takva sahibi olmak nedir diye bir sorun bakalım, ne cevap alacaksınız? Derler ki takva sahibi olmak Allah'tan korkmaktır. İyi ama Kur'an-ı Kerim'de tam 7 kademe takva sahibi olmaktan bahsediyor Allah Teala.
Buna ne diyorsunuz? E diyorlar ki insanlar Allah'ı daha çok tanıdıkça ondan daha çok korkarlar. E korkma da tabii kademe kademe artacaktır. Harika. Allah Teala'nın söylediği orada bitmiyor. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahiret diyor. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor. Sadece müjdeler vardır, mutluluklar vardır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın evliyaları sizin için daima müjdeler var, daima mutluluklar var Allah'ın yolunda. Acaba bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse neden evliya olur? Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. İsterseniz söze geçmeden evvel konunun negatifinden başlayalım. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin cehennemden kurtulması mümkün değil. İşte gördünüz mü irticayı? Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyor. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde böyle söylüyor. Diyor ki: "Ellezine la yercun likayna ve radu bil hayatet dünya ve tme'en biha. Ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun." Diyor ki Allah Teala onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ne diyor Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere? Açık ve kesin. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Allah'ın ayetlerini bilmeyenlerdir diyor. Herkes de hem Allah'a ulaşmayı dilemiyor hem de ayetleri çok iyi bildiğini iddia ediyor. Allah'ın yanlışını çıkarmaya çalışıyorlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu negatif konuyu yerlerine oturtalım, bir kenara koyalım. Şimdi pozitife geçelim. Neymiş negatif? Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, madde bir, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Madde iki, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Kazandıkları dereceler itibariyle. Mevahumun naru bima kanu yeksibun diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. İktisap ettikleri dereceler itibarıyla. Olay bitti. Şimdi hani şu imkansız gibi görünen, hiç olmayacakmış gibi değerlendirilen evliya olmanın gelin ne olduğuna bakalım beraberce. Bakalım neymiş bu evliya olma. Sevgili kardeşlerim, 28 basamaklık Kur'an-ı Kerim merdiveninin 21. basamağında evliya olursunuz. Süre mi? 3 aydır veya 4 aydır. Hadi biraz daha tolerans verelim. 5-6 aydır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse 6 ayda mutlaka Allah'ın evliyası olur. Bunu şu dini çok iyi bildiğini söyleyen insanlara ulaştırdığınız zaman onlarla alay ettiğinizi zannederler hep. Oysa ki siz gayet ciddi olarak söylüyorsunuz bunu. Bizim şu andaki söylediğimiz gibi. Allah Teala ne yapar acaba? Nasıl evliya kılar kişiyi?
28 basamağı 21 tanesini esas almak üzere gelin bir bakış atalım, bir göz atalım. Birinci basamak, olayları yaşamak, herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendirmek. Herkesin kendine göre olayları bir değerlendirmesi vardır. Sevgili kardeşlerim, bu olayları değerlendirdiğiniz zaman her olay karşısındaki tutumunuz Allah-u Teala tarafından hep kontrol altında tutulur. Ve sizin seçilmeye layık olup olmadığınız davranış biçimlerinizden, olaylar karşısındaki tutumunuzdan derhal anlaşılır Allah-u Teala tarafından. Kalbinizde hayır varsa Allah-u Teala tarafından seçilirsiniz. Kimin kalbinde hayır yoktur? Başka insanların hedeflere ulaşmasına, Allah'a ulaşmasına mani olanların kalbinde hayır olmadığını söylüyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Tabii bu arada tren geçiyor.

İşte böyle bir stüdyomuz var. Tren sesleri, araba sesleri. Ama biz buradayız. Burada sizlere hitap ediyoruz. Tren sesi de gelse, araba da sesi de gelse, ne gelirse gelsin, hepsi bizi birbirimizden ayıracak hiçbir özelliğin sahibi değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman ki bir insan Allah Teala tarafından seçilir, insanların çoğu seçilir. Kim başkasına kötülük etmek istemiyorsa, kendisine bir kötülük yapılmadan başka birine bir kötülük yapmayı düşünmüyorsa, o kişi mutlaka seçilir. Başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olmak istemiyorsa, böyle bir niyeti yoksa o kişi mutlaka seçilir. Seçilirse ne olur kişi? Seçilirse o kişi Allah'a ulaşmayı muhtemelen dileyecek olan bir insandır. Seçilenlerin hepsi Allah'a ulaşmayı diler mi? Hayır, dilemez. Bizim söylediğimiz hedefe sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ulaşır. Kimdir Allah'ın evliyası? Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiş birisidir. Kimdir cennete girenler? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Mutlaka girer mi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'ın cennetine? Mutlaka girer. Hiçbir engel Allah'ın o kişiyi cennete almasına mani teşkil etmez. Ne iblis, ne insanların zulmü, hiçbirisi. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman üçüncü basamaktasınız. Allah bunu derhal işitir, bilir ve görür. Ve derhal Rahim esmasıyla üzerinizde tecelliye başlar. Bu tecelli 10 tane ihsan oluşturacaktır. Niçin oluşturacaktır? Niçin veriyor 10 tane ihsan Allah Teala size? Bir tek sebeple. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Şu kainatta evliya olmanın tek sebebini gerçekleştirdiniz. Başka bir yol yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın bu güzelliğini yaşayacaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'a ulaşacak ve Allah'ın evliyası olacaktır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan için Allah'ın 10 tane ihsanı söz konusu. Birincisi Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisi. Bu tecelli neler yapar? Bir, gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi, gizli perdeyi Allah Teala alır. İki, kulaklarınızdaki vakrayı alır. Üç, kalbinizdeki ekinneti alır, yerine ihbat koyar. Ne olur böyle yaparsa, bu gözlerinizle artık irşat makamına herhangi bir insan diye bakmazsınız. Onu irşat makamının sahibi olarak görmeye başlarsınız. Önceden de bakıyordunuz ama görmüyordunuz. Sonra Allah Teala kulaklarınızdaki vakrayı aldığı için onun irşada mütalik söylediklerinin hepsini anlamaya başlarsınız. Manasına varmaya başlarsınız. İki, kalbinizdeki ekinnet alındığı için o manasına varmaya başladığınız şeyi kalbinize indirdiğiniz zaman onu idrak etmeye başlarsınız. Çünkü kalbinize Allah Teala ekinneti alıp idraki önleyen müesseseyi alıp ihbat koymuştur. İdraki sağlayan bir ilahi sistem. Sonra mı ne olur? Sonra Allah kalbinize ulaşır. Kalbinizin bir nur kapısı var. Allah'ın zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli nurlarını kalbinize ulaştırdığı kapı. Bu kapı
aşağı doğru çevrilmiştir. Bütün insanlar nur kapısı şeytana dönük olarak aşağı çevrili olarak doğarlar. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman kalbinizin nur kapısını Allah kendisine çevirir. Onunla da kalmaz. Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Bu noktada zikir yaparsanız, zikir ki Allah'ın katından rahmeti ve fazlı, daha ileride rahmeti ve salavatı da nefsinizin kalbine çekecek olan yegane vasıtadır. Ve Allah'ın katından gelen rahmetle fazl partikülleri, nurları göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşır. Çünkü Allah Teala artık yolu açmıştır. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince göğsünüzü şerh etmiştir ve göğsünüzden kalbinize nur yolunu açmıştır. Ve bundan sonra zikir yaptığınızda Allah'ın katından gelen rahmetle fazl göğsünüze gelir. Oradan kalbinize ulaşır şifreli yoldan geçerek. Ama kalbiniz mühürlüdür. Onun üzerine kalbinizin nur kapısını, nur kapısına ulaşan nurlar oradan içeri giremeyince rahmetin sızması başlar. Fazıl sızamaz. Rahmet mührün etrafından sızmaya başlar kalbinize. Ve %2 olunca huşu sahibi olursunuz. Daha sonra da Allah sizin talebiniz üzerine bu noktada mürşidinize karşı bir sevgi oluşur iç dünyanızda. Ve hacet namazı kılıp Allah'tan mutlaka mürşidinizi siz istersiniz. Allah Teala mutlaka mürşidinizi gösterir. Ve o Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştığınız zaman Allah'ın böylece size verdiği 10 tane ihsanla ulaşmış olursunuz. Siz bir adım attınız Allah'a, ulaşmayı dilediniz. Allah da size 10 tane ihsan verdi. Bu 10 tane ihsanla mürşide ulaşıp, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp, dikkat edin, falancanın söylediği, feşmekanın söylediği değil, hacet namazını kılıp bizatihi gördüğünüz kişi. Dediniz ki o değil, o olmaz, olmaz. Tekrar kılın, tekrar aynı kişiyi gösterecektir Allah Teala. Kimi seçmişse sizin için, sizin mürşidiniz odur. Hacet namazı ki boy abdesti alınarak kılınır ve Allah'tan sorulunca hep aynı cevap alınır. Şaşmaz bir işarettir. Ve irşat makamı size gösterilir. Ona ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ettiğiniz zaman 10 tane de nimet alırsınız Allah-u Teala'dan. Siz ne yaptınız? Bir adım attınız, Allah'a ulaşmayı dilediniz. 10 tane ihsan aldınız. Şimdi ne yapıyorsunuz? Mürşidinize ulaşıyorsunuz. İkinci adımı attınız. Yani gene bir adım attınız Allah'a. Bu sefer de gene 10 katını 10 tane nimet veriyor Allah Teala. Bir, devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir ve yerleşir. Artık bir muhafızın sahibisiniz. Size cinlerin saldırtılması mümkün değildir artık. Size büyü yapılıp size tesir edebilmesi mümkün değildir. Artık bir muhafızınız var. Devrin imamının ruhu başınızın üzerinde. Bütün evliyanın başının üzerinde mutlaka devrin imamının ruhu mevcuttur. Sonra mı birinci nimet Allah-u Teala'nın bir ruh başının üzerine bir muhafız geliyor. İkincisi Allah kalbinizin mührünü açıyor. Üçüncüsü kalbinizin içinde bulunan bütün insanların kalplerinde doğuşlarından itibaren küfür kelimesi vardır. Bu kelimeyi alıyor Allah-u Teala. Ve kalbinizin içine Allah imanı yazıyor. Mücadele suresi 28. ayet-i kerime. Onların
üzerlerine, başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz. O ruhla, devrin imamının ruhuyla onu destekleriz diyor. O kişiyi destekleriz ve onun kalbinin içine imanı yazarız diyor Allah-u Teala. Ve onun kalbinin içine iman yazılır diyor. İşte böyle bir dizayn. Kişinin kalbinin içine imanın yazılması. Ne oldunuz? Mümin oldunuz. Daha evvel de Allah'a inandığınız için mümin olduğunuzu söylüyordunuz. Ama diliniz söylüyordu, kalbiniz söylemiyordu. Kalbinizin içinde iman kelimesi yoktu. Küfür kelimesi vardı. Ve Allah-u Teala Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesi gelince kalbinin içine Allah'ın iman yazmadığı kişiyi mümin kabul etmiyor. Sevgili kardeşlerim, demek ki bütün evliya aynı zamanda insanlara göre değil, Allah'a göre de mümin. Yani kalbi de mümin, dili de mümin. Dilleriyle mümin olanlar var. Allah-u Teala onları gerçek anlamda mümin kabul etmiyor. Hem dilleri hem de kalbi mümin olanları mümin olarak kabul ediyor. Kalbinizin mümin olduğu yer ise 14. basamaktır. Tabiiyetle gerçekleşir. Herhangi bir mürşide, herhangi bir kişinin tabiiyeti değil, 10 tane ihsanla mürşidine ulaşan bir kişinin aldığı 4. nimet, tabiiyetten sonra aldığı nimetlerden 4.'sü kalbinin içine Allah'ın iman kelimesini yazması ve böylece o kişinin mümin olmak şerefine ermesidir. Öyleyse Allah'ın bütün evliyası kalbinde iman kelimesi yazan insanlardır. Sevgili kardeşlerim, bu konunun dışında olanlar darılmasınlar, gücenmesinler. Ama kalplerine Allah imanı yazmadıkça, kalplerine iman yazılmadıkça, ki bunun için mutlaka devrin imamının ruhunun başlarının üzerine gelmesi gerektir. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince, yazmadıkça Allah-u Teala insanları mümin kabul etmiyor. Beşinci ihsanı Allah-u Teala'nın o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Furkan Suresi 70. ayet-i kerime. Kim tövbe edip de mümin olursa diyor Allah-u Teala, işte kişi tövbe etti, nasıl mümin olduğunu gördünüz, mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, amel-i salihat yaparsa, işte onların bütün günahlarını Allah sevaba çevirir diyor. Bütün seyyiatlerini, kaybettikleri dereceleri hasenata, kazanılan derecelere çevirir diyor Allah-u Teala. Sonra da tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde ruhları Allah'a ulaşır buyuruyor. Öyleyse evliya olmanın sırrı Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesinde ve 71. ayet-i kerimesinde. Tövbeleri kabul edilmiş halde bir ruhun Allah'a, o kişi bu dünya hayatını yaşarken geri dönmesi hali. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın 6., 7. ve 8. nimetleri ruhunuzla, veçinizle ve nefsinizle ilişkili. Üçü de hidayete başlıyor. Bu noktada 14. basamakta üçü de hidayete başlıyor. Öyleyse Allah ile olan dizaynınıza dikkatle bakın. Her güzel müessese bununla başlar. Allah'ın güzellikleri sizin kendinize düşen vazifeyi yapmanızla şekillenecektir. Sevgili öğrenciler,
izleyenler, dinleyenler. Öyleyse Allah ile olan ilişkileriniz. Bu noktada ne olur? Kalbinizde 7 tane kalp şartı tamamlanmıştır, mümin olmuşsunuzdur. Kalbinizdeki ekinlet alınmıştır, bir, ihfat konulmuştur, iki, kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilmiştir, üç, kalbinizin Allah'ın nurlarına açılması için göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmıştır, dört, kalbinizin mührü açılmıştır, beş, içindeki küfür kelimesi dışarı alınmıştır, altı, kalbinizin içine iman yazılmıştır. Ve böylece mümin olmanın 7 şartına sahip oldunuz. Bundan sonra ulaşacağınız yer Allah'tır. Nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Nefsinizin kalbinde %1, %2 derken faziletler birikecek. Allah'ın katından gelen faziletler zikir yaptığınız zaman şifreli yolu takip ederek kalbinize ulaşırlar. Nur kapısını aşağı iterek kapatırlar zulmani kapıyı, karanlıklar giremez kalbinize ve iman kelimesinin etrafında faziletler toplanmaya başlar. Bu toplanma sebebiyle ilk %7 nuru nefsinizin kalbinde gerçekleştirdiğiniz zaman ruhunuz birinci gök katına ulaşır. Nefsi emmaredesiniz. İkinci defa %7 nur birikimi, ruhunuz ikinci gök katına ulaşır. Nefsi devamı. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruhunuz üçüncü gök katına ulaşır. Nefsi mülkime. Nefsi mülkimede Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Dördüncü defa %7 nur birikimi, fazilet birikimi, ruhunuz dördüncü gök katında, nefsi mutmainne, doyuma ulaştınız. Allah'ın verdiklerinin, size verdiklerinin yeterli olduğu konusunda kesin bir kanaatin sahibi oldunuz. Beşinci defa %7 nur birikimi, nefsi radiye, Allah'tan razı oldunuz. Altıncı defa %7 nur birikimi, Allah da sizden razı oldu. Yedinci defa %7 nur birikimi, altıncı nefsi mardiye, yedinci defa %7 nur birikimi, nefsi radiye, Allah'tan. Yedinci defa %7 nur birikimi, nefsi tezkiye. Nefsiniz tezkiye oldu. Allah'ın nefsinizin kalbinde biriken nurları %50'yi aştı. Şeytan nefsinizin kalbinin afetlerine tesir ediyordu. %100, şimdi %49'una tesir edebiliyor. Şeytanın nefsinizin kalbindeki hakimiyeti bitti. Bütün evliyanın kalbindeki şeytanın hakimiyeti mutlaka %50'den aşağı düşmüştür. Ruhunuz Allah'ın zatına ulaştı. 21. basamaktasınız. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi var. %49'u fazilet, %2'si rahmet. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düştü. Siz böylece şeytana kul olmaktan %51 kurtuldunuz, %51 Allah'a kul oldunuz. Hala %49 şeytana ait, şeytana hala %49 tesire sahip sizde. Ama burada hakimiyet artık Allah'ın nurlarındadır. Siz Allah'ın evliyası olmanın son noktasına geldiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Sonra ne olur? Sonra ruhunuz Allah'a sarılır. Yani meaba, sığınak olan Allah'ın zatına ruhunuz sığınır. Allah-u Teala'nın 12 defa üzerinize farz kıldığı, ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşma emri gerçekleşir. Allah'a ulaşan ruhunuz 21. basamakta Allah'a ulaşmıştır ve Allah'ın zatında kaybolur, yok olur. Allah-u Teala buna Allah'a sarılmak,
adını veriyor. Vatesemu bi billahi veya sığınağa, meaba sığınmak diyor, evvap olmak diyor. İşte evvap oldunuz, Allah'a sığındınız. Ne oldunuz? Evliya oldunuz. Ne yaptınız da evliya oldunuz? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hepsi bu kadar. Ve 10 tane ihsan aldınız, irşat makamına ulaştınız, tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Ondan sonra da 10 tane nimet aldınız Allah-u Teala'dan ve seyri sülüke başladınız, ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Ve neticede mutlaka Allah'a ulaşacaktır, ulaştı. Sevgili kardeşlerim, siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmadınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, mutlaka o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor, onun ruhunu. Ve o kişiyi mutlaka evliya yaparım diyor Allah-u Teala. Ve ona Allah'a ulaşmayı, bana ulaşmayı dilediği anda birinci kat cenneti mutlaka veririm diyor. Bundan sonra kişi ölse, hiçbir ameli olmasa bile ben onu birinci kat cennetime mutlaka alırım diyor. Mürşidine ulaşıp tabiiyetten sonra o kişi ölürse, ikinci kat cennetime alırım diyor. Bana ulaşıp da ölürse bir evliya olarak ölmüştür diyor. Üçüncü kat cennetime alırım diyor. Ve o kişi yaşarsa dünya saadetinin %51'i onundur. %49'u mutsuz, %51'i mutlu bir hayat geçirecektir o kişi. Başlangıcında evliyalığı. Burası Allah'ın zatında yok olduğunuz yer, ruhunuzun yok olduğu yer. Fena makamıdır. Fena fillah. Allah'ın içinde ifna olmak, yok olmak demek. Birinci velayet makamı. Konumuz velayet makamları. Burada kişi Allah'ın zatında yok olmuştur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu dizayn içerisinde Allah'ın zatında yok olan, sığınağa geri dönen, Allah'tan size bir emanet olarak verilmiş olan ve tekrar Allah'ın zatına geri dönen bir ruh ve ruhunuz Allah'ın zatında. Allah'ın evliyası oldunuz. Fena makamı boyunca zikrinizi arttıracaksınız. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e ulaştığı zaman Allah Teala size bir taht ihsan edecek. Burası beka makamıdır. Velayetin ikinci makamı beka billah. Allah ile indi ilahide baki olmak demek. Allah'ın huzurunda her gün, her 24 saatlik standart içinde 7 defa günde namaz kılınır. Bu namazları kıldıran bir imam vardır. Mutlaka hayatta olan birisi olması gerekir. O huzur namazının imamıdır. İşte orada altın tahtlar vardır. Huzur namazından bakıldığınız zaman huzur namazının imamın ön tarafında solda bulunan, yerden 4 metre yükseklikten başlayan altın tahtlar. Allah-u Teala o tahtlardan birini verir, beka billah makamının sahibi olursunuz. İkinci makam. Ruhun Allah'a ulaşması konusu en güzel şekilde Şura 13'te anlatılmış. Allah-u Teala diyor ki, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Bunlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Şura 13. Ve ruh Allah'a ulaştıktan sonra hepiniz için bir ikinci olgu söz konusu.
ve burada Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde beka makamının sahibisiniz. Enam suresi 127. ayet-i kerime. Onlara diyor Allah-u Teala, Allah'ın indinde tahtlar vardır diyor. Allah'ın indinde, Allah'ın huzurunda tahtlar. İşte o altın tahtlar, o ahiret yurdu sizin için. Burası beka makamı, velayetin ikinci makamı. Burada nefsinizin kalbindeki nurlar %61'den 71'e yükseliyor. Ne zaman 71'e yükselir? Ne zaman %50'den fazla, günün yarısından daha fazla her gün zikre ulaşırsanız. Ulaşamazsanız hep %71'in altında bir nur yapısıyla hayatınıza devam edersiniz. Ne zaman zikriniz günün yarısını aşarsa, ki Allah-u Teala zikri de farz kılmıştır, günün yarısından daha fazla zikri de farz kılmıştır, daimi zikri de farz kılmıştır. Her ne kadar 32 farzında, 54 farzın içinde de zikir mevcut değilse de, Allah-u Teala zikrede, çok zikrede, daimi zikrede farz kılmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Daha nice farzlar yok olmuş. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki hepsi Kur'an-ı Kerim'de aynen duruyor. Daimi zikrinizi günün yarısından çoğa çıkardınız, yukarıya çektiniz. Her gün 12 saatten daha fazla zikrediyorsunuz. İşte o zaman zahit olursunuz. Allah-u Teala negatif suhtu şöyle anlatıyor. O Yusuf'u oradaki kuyudan alanlar, esir tüccarına satanlar, Yusuf'u birkaç dirheme sattılar. Çünkü ona karşı zahittiler, ona değer vermiyorlardı diyor Kur'an-ı Kerim. İşte kim zikirsizliğe değer vermezse, o zikre değer veren biridir. Bunu her gün Allah-u Teala'ya ispat edebildiği takdirde, ki her gün zikrinin günün yarısından daha fazla olması lazım, o zaman bu kişi zahit olmuştur. %71 zikirden başlar, %81 zikre kadar kişinin zühdü devam eder ve zikri giderek daimi zikre doğru artar, artar, artar. Bir gün bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudunu Allah'a teslimi %81 ile %91 nur birikiminin muhtevası içinde gerçekleşir. Ve kişinin fizik vücudu nefsin kalbinde hala %9 karanlıklar, afetler olmasına rağmen afetlerin talebini asla dikkate almaz, kale almaz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlar. İşte bu fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. 22. basamakta birinci teslim, ruhunuzun teslimi ve evliya olmak. 25. basamakta fizik vücudunuzun teslimi, evliyalığın dördüncü makamı, fena, beka, zühd, muhsinler. Allah Teala diyor ki Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde, femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen, nefsi daha ahsen, ruhu daha, fizik vücudu daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Burası fizik vücudunu Allah'a teslim edildiği makam, muhsinler makamı diyor Allah-u Teala adına. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte burada muhsinler makamının sahibi olursunuz. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Bir gün daimi zikrin sahibi olursunuz. Hikmet sahibi olursunuz. Daimi zikrin sahibi olduğunuz için nefsini bir, daimi zikrin sahibi olursunuz. İki, nefsinizin kalbinde bu sebeple hiç afet kalmaz.
Çünkü daimi zikir sebebiyle hiçbir zaman zulmani kapı açılmaz. Karanlıkların tekrar kalbinize girmesi mümkün değildir. Tam aydınlanmış olan kalbiniz bir daha kararmaz. Bu sebeple kalbinizdeki bütün afetler yok olmuştur. Üçüncüsü, Allah kalp gözünüzü mutlaka açar. Dördüncüsü, Allah-u Teala kalp kulağınızı mutlaka açar. Allah'ın söylediklerini işitir ve gösterdiklerini görmeye başlarsınız. Beşincisi, hayır sahibi olursunuz. Daimi zikir sebebiyle her an derecat kazanan biri olursunuz. Altıncısı, hikmet sahibi olursunuz. Yedincisi, tezekkür sahibi olursunuz. Allah ile her an konuşmak imkanının sahibi olursunuz. Daimi zikre ulaştınız, hikmet sahibi oldunuz. Allah size gök katlarını hiç göstermez daha. Sadece zemin kattaki devrin imamının dergahının sırlarını gösterir. Altın para kümesini görürsünüz. Onarlık sıralar halindeki ruhları görürsünüz. Altın kapıyı görürsünüz. Sonra mı? Sonra Allah Teala size birinci gök katını göstermeye başlar. Ulu'l-Elbab makamı burada bitmiştir. Velayetin beşinci makamı. Ve birinci gök katından yedinci gök katına kadar bütün katları Allah Teala size sırayla gösterir. Nefsinizin kalbi, daimi zikre ulaşmış olan, tamamen temizlenmiş olan kalbi Ulu'l-Elbab makamında bir mertebe, bu makamın adı ise İhlas makamıdır. Gök katlarının gösterildiği makamlar, gök katlarının gösterildiği makam, yedi makam boyunca, yedi kat boyunca nefsinizin kalbi yedi mertebe aklanır. Yedi mertebe müzeyyen olur. Yedinci mertebe tamamlandığı zaman göğün yedinci kadının yedi tane aleminde görmüşsünüzdür. Sıtet-i Müntahide İndi İlahi ile birlikte görmüşsünüzdür. Gördüğünüz anda Tövbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz. Tövbe-i Nasuh, ihlastan salaha bir geçiş kapısıdır. Ve salah makamının sahibi olursunuz. Salah makamı yedi tane kademeden oluşur. Birinci kademe Tövbe-i Nasuh kademesidir. Tövbe-i Nasuh'u gerçekleştirdiğiniz zaman salah makamının birinci kademesinde olursunuz. Sonra Allah Teala bu istikamette yeniden bir ikinci mertebeye, ikinci kademeye sizi ulaştırmak için salah nurunu size bahşeder ve aynı zamanda da mürşidinize tabi olduktan sonraki günahlarınızı örter. Bu salah makamının ikinci kademesidir. Daha sonra Allah-u Teala'nın örttüğü günahların sevaba çevrilmesi söz konusu olacaktır. Salah makamının üçüncü kademesi. Ve nihayet irşada ulaşacaksınız. Salah makamının dördüncü kademesi. Ve bu dört kademe boyunca nefsinizin kalbi dört mertebe daha müzeyyen olur. Ulu'l-Elbab'da bir mertebe, İhlas'ta yedi mertebe, sekiz, dört mertebe de burada. 12 mertebe nefsinizin kalbi müzeyyen olmuştur. Bu demektir ki artık iradenizi Allah'a teslim etmek için hazırsınız. Ve Allah iradenizi teslim olur. Burada artık iradeniz de Allah'a teslim olmuştur. Bu noktada hepiniz için söz konusu olan şey bir hakkın takvaya ulaşmak, iradenizi de
Allah'a teslim ettiğiniz için Allah-u Teala'nın irşat makamına sahip olmak. Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle sizi irşat ordusunun içine alır. Ve irşada insanları ulaştırmak için Allah-u Teala tarafından seçilmiş bu görevin sahibi olursunuz. Mürşit standartlarının artık sahibisiniz. Burası Selah makamının 5. mertebesidir. Bunun üzerinde 6. mertebede bütün kavimlerdeki Resuller vardır. 7. mertebede ise, 7. kademede ise sadece devrin imamı vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu söylediğimiz bütün mertebelere bütün sahabe ulaştılar. İrşat makamının sahibi oldular. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi mürşitlerine ulaşıp teslim oldular. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiler. 3. Hepsi fizik vücutlarını muhsin kılıp Allah'a teslim ettiler. 4. Hepsi nefslerini Allah'a teslim ettiler. 5. Hepsi irşada ulaştılar. 6. Ve hepsi bir hakkın takvaya ulaştılar. İradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ve hepsi irşat makamının sahibi oldular. Hepsinin irşadın sahibi olduğu Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde net olarak anlatılıyor. Diyor ki Allah Teala o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Tabi olanların isimlerine de Allah Teala tabiin diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunlar evliyalık makamları. Allah Teala'nın hepinizi bütün evliyaların arasında evliya yapsın, en yüksek mertebelere ulaştırsın dualarımızla ve niyazlarımızla. Sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn ihtinâ sırâtel müstakîm sırâtel lezîne enamte aleyhim gayril magdûbi aleyhim velennâllîn. Amin.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Anirrahim maliki yönü din iyâken a'udu ve iyâken estağfirullah. Tansılata müstakim. Te'alehim gâlin vaktu ve aleyhim ve redlâllin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha gönül gönüle el ele bir aradayız. Bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluktan bahsetmek üzere beraberiz. Bütün insanların ulaşmak istediği dünya mutluluğu ve cennet mutluluğu. Bu iki hedef Allah'a inanan bütün insanların idealidir. Bir defa birincisi için, cennet saadeti için artık bizi dinleyenlerin hiçbir endişesi kalmamalı diye düşünüyoruz. Çünkü Allah'ın cennetine ulaşmak bir insan için, eğer o insan aklın başında bir insansa, düşünebiliyorsa, Allah'ı tanımışsa, inanıyorsa, onun cennete ulaşması hiçbir zaman bir problem değildir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilerse. Öyleyse şu anda dünya üzerinde yaşayan insanların çoğu, hadi canım sen de, olur mu öyle şey? Ben demek ki bir dilekte bulunacağım. Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Allah da beni hop cennetine alacak. Böyle saçmalık olur mu? Böyle diyen milyonlarca insan yaşıyor. Sesleri kulağımıza geliyor. Sevgili kardeşlerim, onları duymamız bir şey ifade etmez. Onlar Allah'ın kendilerini ne kadar çok sevdiğini bilmeyen insanlar. Bir başka ifadeyle kendilerine yazık eden insanlar, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu insanlar kendilerine yazık ediyorlar. Allah Teala onları bir bilseler ne kadar çok seviyor. O zaman en güzele koşacaklardı. Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi sadece. Ve dilemeleri onları mutlaka Allah'ın cennetine ehil kılacaktı. Hem de üçüncü kat cennete kadar. Hem de Allah'ın evliyası olana kadar Allah onları bırakmayacaktı. Mutlaka kendisine dost kılacaktı. O insanlar Allah'ın evliyası olmak şerefine ereceklerdi. Hani hadi canım sen de bu zamanda da evliya mı olurmuş diyenler var ya, bu sözlerimiz onlara elbette var. Ve hadi canım sen de bu devirde evliya mı olurmuş diyen sen var ya, sen de dahilsin. Sen de evliya olabilirsin. Evliya olmak hiç de insanların zannettiği gibi güç bir şey değil. Umulmaz, ulaşılamaz bir yer değil. Herkesin ulaşabileceği, şu anda hayatta olan insan adı verilen mahlukatın hepsinin ulaşabileceği, son derece kolay ulaşabileceği, bir tek dilekle ulaşabileceği bir hedef. Öyleyse göğsünüzü gere gere

Etrafınızdaki insanlara deyin ki, ey insanlar deyin, cennete mi girmek istiyorsunuz? O zaman bunun anahtarı Kur'an-ı Kerim'de. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dileyen insanın özelliği ne? Allah'a inanacak tabii. İnanmayan insan için böyle bir şey hiçbir zaman mümkün değil. Allah'a inanmakla kalmayacak, ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması diye Kur'an-ı Kerim'de 12 tane farz olduğuna inanacak. Ve Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına inanacak. Ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanacak. Ve ölümden sonra da ruhunun tekrar vücuduna geri dönüp Azrail Aleyhisselam tarafından bir defa daha Allah'a ulaştırılacağına inanacak. Böyle olan bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir insandır. Bu inancın sahibi olan bir insan mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Bu insan mürşidine ulaşamadan evvel Allah-u Teala'dan hemen ihsanları almaya başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şartları saydık. Allah'a insan ruhunun mutlaka ölmeden evvel ulaşmasının farz olduğuna inanmak. Allah'a inanmak ve ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Bu konuda yakin hasıl ederek bir inancın sahibi olmak.

Sonra ruhunun ölümden sonra tekrar Allah'a, vücuduna tekrar gelip tekrar Allah'a geri döneceğine inanmak. Bu inançların sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyebilecek olandır. Diliyorsa mutlaka Allah Teala ona 10 tane ihsan verecek, mürşidini gösterecektir. Bu kişi bu inançların sahibi olup da Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın evliyası olmaya ehildir. Allah hemen harekete geçer. O kişinin üzerinde 10 tane ihsan oluşturur. Bu ihsanlardan 7 tanesi derhal oluşur. Ard arda oluşur. Ve geri kalanlar kişinin zikretmesiyle, hacet namazı kılmasıyla vücuda gelir. Ama 7 tane ihsan derhal ulaşır, derhal oluşur. İşte bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda 1-2 dakika içinde kulakları, gözlerindeki hicab-ı mestur alınır, kulaklarındaki bakra alınır, kalbindeki ekinnet alınır, yerine ihbat konulur. Allah onun kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünden kalbine Allah-u Teala nur yolunu açar. Bunlar 1-2 dakikanın içinde derhal oluşur. Böyle oldu. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah-u Teala bunları gerçekleştirdi. Kişi daha zikir falan yapamadan, ondan sonraki Allah-u Teala'nın ihsanlarını alamadan öldü. Bu kişi 1. kat cennetin sahibidir. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama kişi yaşadı. Huşu sahibi oldu. Nefsinin kalbinde %2 nur birikti. Allah'a ulaşmanın mutlak standartlarına. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'a ulaşmanın mümkün olduğunu düşünüyor ve Allah'a ulaşmayı diliyor. Huşu sahibi oldu. Hacet namazını kıldı. Allah-u Teala mürşidini gösterdi. Ulaştı 10 tane nimet de aldı Allah-u Teala'dan. Ruhu Allah'a doğru yola çıktı. Fizik vücudu nefs tezkiyesine başladı. Fizik vücudu da buna paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başladı. Ama daha nefsi emmaredeyken bu kişi öldü. 2. kat cennetin sahibidir kişi. Daha doğru dürüst ameli yok. Sadece biraz zikir yapmış ve huşu sahibi olmuş. %2 nur birikimi oluşmuş. Bunun dışında bir şeyler yapmaya vakit bulamadan bu kişi ölmüş. 2. kat cennetin sahibidir ruhu. Allah'a doğru yola çıktığı için. O kişi ölünce ruhu tekrar vücuduna geri döner. Ve Azrail Aleyhisselam o ruhu alıp Allah'a ulaştırır. Ve kişi 2. kat cennetin sahibidir. Eğer bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse 3. kat cennetin sahibidir. Üstelik dünya saadetinin de %50'sinden daha fazlasına sahiptir. Bu Allah'a insan ruhunun ulaşması olayı da 3 ayda 4 ayda geciksin biraz 6 ayda gerçekleşir mutlaka. Öyleyse cennet dedikleri şey size hiç uzak değil sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafınızdaki insanlara bu güzellikleri anlatın. Kurtuluşlarının mümkün olduğunu söyleyin onlara. İç dünyalarına huzur gelsin. Bilsinler ki Allah onları çok seviyor. Ve mutlaka Allah-u Teala onları kurtarmak istiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu insanların kurtuluşu söz konusu. Sadece bir tek dilekle. Kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah 7 tane ihsanda bulunuyor derhal o kişiye. Birkaç dakikanın içinde 7 ihsan tamam.
Kişi bu insanları alıp ölürse, birinci kat cennetin sahibi hiç ameli olmasa, sıfır amelli bir insan olsa bile. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunların hepsini garanti etmiş. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemdir ha, diyor Allah Teala. İşte bu basit açıklamanın arkasından Allah'ın ayetleri aynı gerçeği Allahça söylüyor. Diyor ki Allah Teala, اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ruhlarını dünya hayatının dışına Allah'a göndermeyi dilemezler. Cennet onları alakadar etmemektedir. Ve vasıf şartı koyuyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, hiç düşündünüz mü? Gafil olmasalardı ne olurdu? Gafil olmasalardı, şimdi onlar da sizinle beraber namaz kılıyor olacaklardı. Onlar da ruhlarını Allah'a ulaştırmış olacaklardı. Gafil oldukları kesin değil mi? Eğer Allah-u Teala diyorsa ki, ey insanlar, sadece siz ruhunuzu bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bir tek dilek, ben sizi mutlaka üçüncü kat cennetime alacağım, yetmez. Allah'ın evliyası yapacağım sizi. Diyorsa Allah Teala bunu, benim evliyam, dostlarım olacaksınız. Size cennetin üçüncü katını veriyorum, dünya saadetinin de yarısını garanti ediyorum. Diyorsa Allah Teala ve insanlar bundan habersizse, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, onlardan daha gafil kim var ki sevgili kardeşlerim? Allah'ı sadece bir cezalandırma vasıtası zanneden milyarlarca insan yaşıyor dünya üzerinde. Allah'ın insanlara mutluluk dağıttığından haberdar olmayan zavallı insanlar. Hep camilerimizden Allah'tan korkun avazeleriyle insanlar Allah'tan korkutulmaya çalışılır. Oysa ki Allah Teala beni sevin diyor. Eğer beni seviyorsanız bana güvenin diyor Allah Teala. O zaman en kuvvetli olursunuz diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlara de ki diyor o insanlara, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin. Sevgili kardeşlerim, öyleyse cennet cennet dedikleri şey insanın bir dileğine kalmış. Dilediniz mi? Allah cennete ulaşmayı değil, herkes cennete ulaşmayı diler ama herkes cennete gidemez cennete ulaşmayı dilediği için. Cennete ulaşmayı dileyen o insanlar var ya, işte o insanlar cennete ulaşmayı dilemek yerine Allah'a ulaşmayı dileseler, gidecekleri yer kesin kes Allah'ın cenneti, hangi şartların içinde olurlarsa olsunlar. Sadece bu dileğin onların kalplerinde var olması lazım. Allah-u Teala o dileği görecek, işitecek ve bilecek. Hep kalplere bakar, kalplerde hep bunu arar. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki cennet saadeti bir dileğinize bağlı, son derece kolay inanılan, ulaşılan, affedersiniz, inanılmayacak kadar kolay ulaşılan bir hedef. Herkes cennet saadetinin sahibi olabilir. İnsan olarak yaşayan
Herkes sadece Allah'a ulaşmayı dilesin yeter. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Bir mutluluk daha var. Birincisi, derhal elde edilen ama kıyametten sonra yaşanabilecek olan bir özellik taşıyor cennet saadeti. Mutluluk konumuz. Öyleyse cennet mutluluğu hemen elinizi uzatsanız tutabileceğiniz kadar yakında sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse gelelim biz bu muhtevanın bu kadar kolay ve basit olduğunu ifade ettikten sonra gelelim dünya saadetine. Dünya saadeti de kolay mı? Hayır, o kadar kolay değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? Mutluluktan bahsediyoruz. Ve mutluluk ellerinizin ulaşabileceği bir yerde. Dünya mutluluğu için de aynı şeyi söylüyorum. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ona ulaştığınız zaman zaten dünya mutluluğunun yarısı sizin. Bu Allah'ın garantisinde. Cennete ulaşmak isteyen bir insan, İlavesiyle söyleyelim, üçüncü kat cennete ulaşmak isteyen bir insan, dünya saadetinin yarısına ulaşmayı dileyen bir insan, sadece bunun bir dilekle olacağını gören, tespit eden, bunu isteyen bir insan. İşte sevgili kardeşlerim, o insan sadece bir tek dilekle bu hedefine ulaşabilir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor Allah Teala, bana ulaşmayı dilerse o kişiyi ben mutlaka kendime ulaştırırım. O kişinin nefsini de tezkiye ederim diyor Allah Teala. Garanti veriyor. Ne tezkiye etmemesi mümkün, ne kendini ulaştırmaması mümkün. Çünkü ikisine de söz vermiş. Sözünü mutlaka tutar. Diyor ki Allah'ın sözünde hulf yoktur. Hilaf olmaz. Allah söz verir ama mutlaka gerçekleştirir. İşte hepiniz için aynı şey söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynda hepiniz için varılacak yer orasıdır. Allah'ın zatı ve böyle bir dizaynda Allah'ın zatı sizi o mutluluk denilen müesseseye ulaştıracak. Allah'ın zatına ulaşmak, ruhunuzun Allah'a ulaşmasını Allah garanti etmiş durumda. Burası kolayca elde edilecek ama kıyametten sonra yaşanacak olan bir cennet saadetini ama dünya saadetinin de yarısını ifade eder. Allah'ın garantisi altında. Hiç kimse bunun istisnası değil. Kim hangi şartların içinde olursa olsun. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o zaten Allah-u Teala tarafından seçilmiş birisidir. Yaşarsa mutlaka ruhu Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılacaktır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki, ya bu dünya saadeti o nemene bir şey? Nasıl bir müessese dünya saadeti? Dünya saadeti mi? Dünya saadeti üç ayrı ortamda yeşeren bir meyvedir. Hem iç dünyanızda mutlu olacaksınız, kesintisiz bir dünya mutluluğu olacak bu. Kavganın bittiği bir ortamda bu hedefe ulaşmış olacaksınız.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mikrofon sık sık yerinden çıkıyor. Böyle bir ortamda sizlerle biz en tabii standartlarda beraber olmalıyız. Böyle düşünüyorum. Yani ekranlardan sizlere seslenen pek çok insan var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bunların en tabiisi biz olmalıyız. Neden? Çünkü biz, sizler ve biz Allah'ın dostlarıyız. Yalnız sizlerin değil, başka insanların da mutluluğa ulaşması bize ve size bağlı. Öyleyse hedefimiz sadece kendimizi mutlu kılmak değil, başka insanların da mutluluğuna vasıta olmak. Öyleyse Allah'ın insanlık tarihi boyunca emrettiği bir hususu gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Bizim hedefimiz sizleri mutlu etmek. Ama hepinizin de hedefi, beni dinleyenlerin hedefi, başka insanları mutlu etmek. Mutluluğu öğretmek insanlara. O unuttukları cennet saadetini, unuttukları dünya saadetini. Unutmuşlar mı? Kesinlikle emin olabilirsiniz. Artık dünyada yaşayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'ın cennetine ulaşacağı konusunda bir fikrin sahibi değiller. Her şey unutulmuş. Allah'ın kainattaki yegane dininin 7 tane safhası unutulmuş. Mutluluğa götüren temel safhalar unutulmuş. Neydi o safhalar? 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. 2- Tabiiyet. 3- Ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması. 4. Fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir noktaya ulaşması. Fizik vücudun Allah'a teslimi, ruhun Allah'a tesliminden sonra fizik vücudun Allah'a teslimi. 5. Nefsin Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanması. Nefsin Allah'a teslimi, daimi zikirler. 6. İrşada ulaşmak. 7. İradeyi de Allah'a teslim etmek. 7 safa, 4 teslim. Ruhun, veçin, ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslim. İşte din kalın çizgilerle bu kadar sevgili kardeşlerim. Dünya üzerinde bugüne kadar ne kadar nebi yaşadıysa, ne kadar resul yaşadıysa, nebi olmayan veli resuller, ne kadar nebi resul yaşadıysa, ne kadar veli resul yaşadıysa, hepsi bu güzellikleri, 7 safayı da yaşamış olanlar ve onlara kimler tabi olduysa, onların da hepsi bu güzellikleri yaşamışlar. Tabi olanlardan, ömürleri buna müsait olanlar. Sevgili kardeşlerim, bugün mukaddes kitaplardan 3'ü kalmış ortada. Belki Zebur'u da sayfalar olarak düşünürsek 4. Hazreti Musa'ya verilen Tevrat, Hazreti Davud'a verilen sayfalar, Hazreti İsa'ya verilen İncil, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a indirilen Kur'an-ı Kerim. Aslında Kur'an-ı Kerim genellikle 3'ünden bahsediyor.
Kur'an-ı Kerim'in birkaç yerinde de Zebur'dan bahsedilmiş. Ama Allah-u Teala her şeyi açık ve kesin olarak ifade ediyor ki dinler yok. Sadece din var. Allah'ın bütün kainattaki tek dini. İşte o din Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğu ve bu dinin Arapça adının İslam olduğu belirtiliyor. Kainatın tek dini. Hazreti Musa mı? Hanif'ti. Hazreti İsa mı? O da Hanif'ti. Hazreti Davud mu? Hanif'ti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o da Hanif'ti. Hepsi Hanif dininin genel standartlarını yaşadılar. Hepsi bahsettiğimiz 7 tane safhadan geçtiler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse mutluluk sizin içinde var. Aranızda var mı öyle birisi ki şu dünyada yaşayan insanların arasında en mutsuz olanı benim, benden daha mutsuz insan mı var diye düşünen birisi? İşte şimdi ona sesleniyorum. Sen de mutlu olabilirsin. Mutlaka mutlu olabilirsin. Cenneti mutlaka elde edebilirsin. Bir insan hangi ölçüde suçlu olursa olsun, hangi ölçüde hatası olursa olsun, her an onların hepsinden kurtulmak imkanının sahibidir. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra tabiyeti sırasında mutlaka onun bütün günahlarını Allah-u Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çeviriyor. Hani insanlar hep söylerler ya, ya Rabbi işte ben falanca günah işledim, ne olur beni bağışla. Ya Rabbi falanca günahı da işledim bir başka gün, onu da bağışla. Devamlı insanlar Allah-u Teala'dan günahlarının affedilmesi için talepte bulunurlar. Ama bunun hiçbir garantisi yoktur. Allah-u Teala bağışlayabilir de, bağışlamaz da. Ama kim Allah'tan Allah'a ulaşmayı dilemişse, 10 tane ihsan almışsa, yapacağı tövbe ile tabiyetinde mutlaka tüm günahları sevaba çevirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hangi üzüntünün içinde olursanız olun, siz bu noktaya ulaştığınız zaman Allah'ın bütün günahlarınızı affedeceğini, yetmez onları sevaba çevireceğini bilmelisiniz. Kendi kendinizi aldatmayın. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz halde ben Allah'a ulaşmayı diliyorum demeyin. Çünkü bütün davranışlarınızdan Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olduğunuz veya olmadığınız net olarak belli olur. Bir insan eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse Allah ona namazı sevdirir, orucu sevdirir, zikri sevdirir. Bu kişi namaz kılmaktan sıkılmaz. Namaz kılmak ona angarya olarak gelmez. Namazı kılar. Bu kişi zikir yapar. Zikir yapmak ona angarya olarak gelmez. Zikir yaparken hoşuna giden bir işlemi yapmaktadır. Bu kişi tabiyetinden sonra ilk perşembe günü, ilk orucunu tuttuğu gün o gün açlık ve susuzluk hissetmez. İbadetler onun için bir angarya üzerine yüklenen, aman şu namazı da kılayım da şu yakamdan bu borcum düşsün diye bir davranış biçimi ondan hiçbir zaman gelmez. Çünkü namaz kılmak onun omuzlarında bir yük değildir. Bir zevkin yaşanmasıdır. Belki başlangıçtaki hafif zevk giderek hüviyetini üst seviyelere ulaştıracak. Kişi namazı daha çok, daha çok, daha çok zevkle kılacak. Hele kalp gözü açıldıktan sonra.
Ama namazı Allah ona sevdirecek. Orucu Allah ona sevdirecek. Zikri Allah ona sevdirecek. Öyleyse bunlar Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin müşahhas vasıfları. Bu vasıfların hepsine sahip olur kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunlar var mı? Bunlar varsa siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Mutlaka, mutlaka Allah Teala sizi cennetine alır. Öyleyse şimdi bir takım günahların altında ezilen, dünyadan bıkmış, intihara bile teşebbüs eden insanlar var. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın gerçekten bahtlı kullarısınız. Bizi şu anda dinleyenler. Neden böyle söylüyorum? İşte gazeteleri okuyorsunuz. Şeytana tapanlar intihar edip duruyorlar. Bu akıl, bu mantık nasıl bir dizayn içinde çalışıyor? Akıl etmek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Allah'a tapmak varken insanlar gidip şeytana tapıyorlar. Allah Teala diyor ki Kur'an'da Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız ve bana kul olacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Bana kul olmaksa sırat-ı mustakim üzerinde bulunmaktır diyor Allah Teala. Öyleyse şeytan size apaçık bir düşmandır diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in kaç yerinde? Ve bir de bakıyorsunuz insanlar şeytana tapmaya başlamışlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Arkasından da intihar ediyorlar. İntihar etme müessesesi zaten Kur'an-ı Kerim'de kişiyi mutlaka cehenneme götürecek olan bir olgu. Ve şeytan kim kendisine taparsa, tabi olursa, büyü yapanlar da şeytana tabi olanlardır. Hüddam yapanlar da şeytana tabi olanlardır. Bunların her biri için Allah Teala kesin olarak onların gideceği yer cehennemdir diyor. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklıyor ki kim intihar ederse onun gideceği yer cehennemdir. Şeytan da bütün insanları intihara sürüklüyor ki onlar da kendisiyle beraber cehenneme gitsinler diye. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah ile bir ünsiyet peyda edip de onu sevmek, onun emrinde olmak, onun bütün güzelliklerini yaşamak varken nasıl oluyor da sevgili kardeşlerim, şu insanlar şeytana tapabiliyorlar? Gayet tabii mutsuz olacaklar. Gayet tabii intihar edecekler. Şeytanın onları sürükleyeceği şey işte bunlardır. Öyleyse şu anda beni dinleyenler arasında şeytana tapanlar varsa, şeytanla ünsiyet feda edenler varsa, büyücüler varsa, hüddam yapanlar varsa, onlara sesleniyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala size bir Allah'ı dilemekle 3 kat cennetini vaat etmiş. Ve sözünü tutmaması da şeytanın ağzıyla sabit ki mümkün değil. İblis diyor ki kıyamet günü ben de size vaatte bulundum. Allah da vaatte bulundu.
O Allah sözünü tuttu. Ben şeytanım, sözümü tutmam. Bana niye kızıyorsunuz diyor. Ben sizi zorla mı bu cehenneme davet ettim? Size davette bulundum. Siz de benim dediklerimi kabul ettiniz. Bana kızmayın diyor iblis, şeytan. Nefsinize kızın diyor. Şimdi işte şaştığımız şey, bu insanlar, sevgili kardeşlerim, insanlar şeytana tapıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Tüyleriniz diken diken olmuyor mu? Ne kadar zayıf bir millet haline gelmişiz. Şu Osmanlı'nın torunlarına bakın. Nasıl olur da sevgili kardeşlerim, utanmazsınız böyle bir olaydan? Nasıl olur? Böyle bir dizayn hepiniz için geçerli. Allah var ve sizler sevgili kardeşlerim Allah'ın yolundasınız. Ama eğer şeytanın yolunda olanlar da şu anda beni dinliyorlarsa, kendilerine şu kainattaki en büyük kötülüğü ettiklerini onlara söylemek istiyorum. Bu dünyada mutsuz olmak da sizin için ölümden sonra cehennem de, çünkü Allah Teala şeytanla ünsiyet feda edenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu açık olarak söylüyor. Öyleyse neden konuşuyoruz? Nasıl kurtulabilirsiniz? Son derece basit bir yolu var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, artık insanlara Allah sevgisi verilmiyor. Artık çocuklar Allah sevgisiyle büyütülmüyor. Ve kapıları şeytana açık olan bu genç insanlar şeytanın adamlarının davetlerine icabet ediyorlar. Aynı kişiler bu icabetten sonra bile Allah'a ulaşmayı dileseler mutlaka kurtulacaklar. Bazen düşünüyorum, acaba ben çok zor mu bir şey söylüyorum diye. Daha dünyadaki insanların %90'dan fazlası bu hakikatleri bilmiyorlar diye mi zor oluyor? Düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Neden biz mutlu olalım da neden siz şeytana tapanlar mutlu olmayasınız? Her an değişebilirsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an olay bitmiştir. Artık şeytan sizi, siz Allah'ın evliyası olacağınız güne kadar yoldan çıkartamaz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda. Neden şeytana tapıyorsunuz? Çünkü inancınız zayıf. İnanç akidesine dayalı olarak yaşatılmadınız, yetiştirilmediniz. Osmanlı kültüründeki kültür size verilmedi. Ve bugün bunun acısı çekiliyor. Bunun bedeli ödeniyor. İnançtan mahrum bir gençlik yetiştirmeyi bir marifet zannediyorlar insanlar. Ve bu marifetin acı meyveleri işte bu intiharlardır. Şeytana tapanların intiharları. Bu şeytana tapanların ağababaları, kimse ona sesleniyorum. Biliyor musunuz? Bugün şu dünya üzerinde ve kainat üzerinde İblisin en büyük düşmanı kim? O benim. Ona sorun.
Bu cevabı alamazsanız konuşalım sizinle. Şu kainat üzerinde iblisin en büyük düşmanı o biziz. Ve ona niçin bizi alt edemeyeceğini sorun bakalım, ne diyecek size? Dünyanın neresinde olursanız olun, bize ulaşın ki size onun zayıf taraflarını öğretelim. Onu yenebileceğiniz metotları söyleyelim. O size hakim olamaz, siz insansınız. Kainatın en mütekamil mahluklarısınız. Allah'ın en çok sevdiği mahluksunuz. Kainatı sizler için yaratmış, siz insansınız. Bütün göklerde diyor ve bütün arzlarda yarattığım canlı ve cansız her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Sizlerin emrine verdim diyor. Her şey sizin için yaratılmış. Öyleyse sizi yaratan, bütün kainatı yaratan ve yarattığı bütün kainatı emrinize veren Allah yerine nasıl olur da şeytana taparsınız? Sevgili kardeşlerim, sizler için ne yapabilirim? Kendi iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemedikten sonra onun pençesinden kurtulamazsınız. Ama bu dilek sizi mutlaka şeytandan Allah'a döndürecektir. Öyleyse aklınızı başınıza toplayın. Evvela bilin ki intihar etmek mutlaka cehenneme gitmektir. Hiç kurtuluş yok. Evvela bu intihardan kesin olarak vazgeçmelisiniz. Sonra da bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Neden biz mutluyuz da, bizim kardeşlerimiz neden mutlu da siz mutsuzsunuz? Hiç düşünmediniz mi bunu? Düşünmek gereğini duymuyor musunuz? Şeytanı da yaratan Allah değil mi? Öyleyse, sevgili kardeşlerim, kendinize yazık ediyorsunuz. Biliyorum, size maneviyat hiç verilmedi. Sorumlu yalnız siz değilsiniz. Ve Allah'tan hiç kimse size bahsetmedi. Ve din deyince dini hep İrtica diye gösterdiler size. Herhalde bizi de mürtecilerin içindeki en korkunç mürteci olarak takdim ettiler. Sevgili kardeşlerim, Allahsız bir toplum çökmeye mahkumdur. Öyleyse bir muhteva düşünün. Evvela şunu kesin olarak bilin. Sakın şeytan bizim düşmanımız diye, onun en büyük düşmanı biziz diye sakın size de düşmanı zannetmeyin. Siz insansınız, bizim her zaman en büyük dostlarımızsınız. Kim olursanız olun, neye taparsanız tapın, her an kurtuluşunuz mümkündür. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek gibi son derece basit bir dilekle mutlak olarak kurtulursunuz. Ve bizim gönlümüz dayanamıyor sizin gibi genç evlatlarımızın bu şeytanın yoldan çıkarmasıyla, İntihar telkiniyle
intihar etmenize, bu dünyadan ayrılıp cehenneme doğru yolculuk yapmanıza gönlümüz razı olmuyor. Onun için konuşuyoruz. Hayır, siz bizim düşmanımız değilsiniz. Biz de sizin düşmanınız değiliz. Size Allah adına dostça ve sizin kurtuluşunuz için anlattığımız şeyler bunlar. Sözlerimizi dilerseniz dikkate alırsınız, dilemezseniz dikkate almazsınız. Ayrı gruplardan olmamalıyız. Öyleyse her zaman kurtuluşunuzun var olduğunu, her zaman mutluluğa aday olduğunuzu hiç unutmamanızı istiyorum. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf mensupları, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize bu sahip olduğunuz mutluluk dolayısıyla teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Siz dünya için bugün de örneksiniz, yarın da örnek olacaksınız. Siz Allah'ı temsil ediyorsunuz. Siz insanlık için bir meşalesiniz. İşte anlatmaya çalıştığım o mutluluğu hepiniz yaşıyorsunuz. Bir gün bir sokaktan geçerken bir de bakıyorsunuz ki o sokakta yeşil ağaçlar varmış. Ağaçlarda meyveler varmış. Gökyüzü dayanılmaz bir güzel mavi renk taşıyormuş. Beyaz bulutlarla beraber bir beyaz mavi harmonisi söz konusu imiş. Baharlarda açan baharlar size ne zamandan beri zevk vermeye başladı? Eğer etrafınıza biraz dikkatle bakarsanız, bütün o güzelliklerin sadece sizler için Allah-u Teala tarafından yaratıldığını göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne demek istiyorum? İşte demek istediğim şey son derece açık. Allah-u Teala muhtevayı en güzel standartlarda yerlerine oturtmuş, her şeyi sizin için yaratmış. Denizlerde, göllerde balıklar var sizin için. Göklerde kuşlar var, bulutlar var sizin için. Ağaçlar var, çiçekler var. Her gün oradan geçtiğiniz halde bir türlü farkına varamadığınız o güzelliklerin hepsi sizin için. Mutlu olasınız diye Allah Teala onları yaratmış, emrinize vermiş. Bütün gül bahçeleri sizin sevgili kardeşlerim. O gül bahçelerine dikkatle bakın. Neden Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kokusu bahar gülü? Bir düşünün. Allah Teala'nın en çok sevdiği kişiye verdiği nimet bu. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak hepinizin hakkı ve Allah hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk reçetesidir, rehberidir ve bir mutluluk garantisidir. Sakın unutmayın, Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Sadece
sizden istediği şey bir dilek. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz diyor gideceğiniz yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, o etrafınızdaki insanlara acıyorsunuz, öyle değil mi? Bu size anlattığım şeylerin hiçbirinden haberdar olmayan, dinlerini bildiklerini zanneden insanlar, yaşadıklarını zannedenler aslında yaşamıyorlar. Allah Teala onlara kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse birkaç dakika içinde artık o kör değildir, sağır değildir, dilsiz değildir. 2-3 dakika içinde Allah Teala onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekineti alacak. Ekinetin yerine ifat koyacak. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecek ve göğsünden kalbine nur yolunu hemen açacaktır. Artık o kişi sağır değildir, dilsiz değildir, kör değildir ve daha güzeli ölü değildir. Ölü olmayanlara ölüler diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz dirilere sesleniyorum. Allah Teala hepinizi hem şu dünya hayatında hem de kıyamet gününde cennetine koymak suretiyle sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Duamız da bu, temennimiz de bu, niyazımız da bu. Sizler zülcenahayn olmalısınız. Hem cennet saadeti hem dünya saadeti sizin olmalı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizi zülcenahayn kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz mutluluklar. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ciao a te.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere. Allah'ın bütün insanlar için hedef gösterdiği mutluluktan bahsetmek üzere. Allah Teala mutluluğu hedef mi göstermiş? Evet. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Mürşidinize tabi olun diyor. Ruhunuzu bana ulaştırın diyor. Etti 3. Fizik, vücudunuzu da bana teslim edin diyor. 4. Nefsinizi teslim edin diyor. 5. Muhlis olun diyor. 6. İradenizi de bana teslim edin ve dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olun diyor. 7. Ne demiş, ne demiş? Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayın demiş. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah Teala'yı tanıdıkça daha çok mutlu olacaksınız. Ama Allah Teala'yı tanımanız zikrinizi arttırmanıza bağlı. Her şey nefsinizin kalbindeki nurların oranına bağlanmış durumda. Kim daimi zikre, zikri daime ulaşırsa onun kalbi %100 buradan da dolar. O bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Onun için Allah Teala zikri farz kılıyor. Çok zikri farz kılıyor. Daimi zikri de farz kılıyor. İşte böyle bir dizayn insanın mutluluğuna hedef hedef, adım adım yaklaşmasını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan beraberliğinizi, Allah'ın sizin için hedef gösterdiği istikametlerde uygulamaya çalışın.

Là. Amine. Oyu çarp. Selim kökünü ifade eder. Teslim kelimesi, İslam kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi hepsi bu kökten türer. İşte Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman sadece sinni, lamı ve mimi görürsünüz harf olarak. Başlangıçtaki i de yani sesli harfte, sonraki a da lamla mim arasına giren a da sinden evvelki İ'yi okutacak olan işaret. Lam'dan belki A'yı okutacak işaret. Böylece İslam kelimesi ortaya çıkar. Sin, Lam ve Mim'in üzerindeki iki tane işaretle. Birincisi İ'yi ifade eder, sesli harf. İkincisi A'yı ifade eder. Sesli harf. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları bir tek hedefe yönelik olarak yarattı. O hedef bütün insanlar için bir muhteva taşıyor. Mutlu olmak. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insanın mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. O insanın kalbi afetlerle dolu olduğu cihetle şeytan o afetlerin her birinden ayrı ayrı girerek o kişiyi devamlı huzursuz kılmanın bütün hünerlerini gösterir. Kişi mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Her an bir şeyleri kendisine dert eder. Çünkü nefsindeki öfke, kin, isyan. Gibi afetler ki 19 tane afetten oluşur nefsin afetleri. Her biri bir insanı ayrı bir cepheden mutsuz edecek özellikler taşır. Mesela haset afeti. Başka birinin sizde olmayan bir şeye sahip olmasını çekemediğiniz takdirde sizde bu afet var demektir. Haset. Sevgili kardeşlerim, yalnız sizde var demek geçerli değil. Herkeste var. Başlangıçta bütün insanlar 19 tane afetin sahibidir. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın bir dengesi var. Ne kadar negatif faktör varsa o kadar da pozitif faktör var. 19 afetinize karşılık 19 da haslet taşımaktasınız. Denge otomatik olarak kurulmuştur. Allah-u Teala bu dengenin farklı bir hüviyete ulaşmasını ister. Bu denge bir insanı %50 mutluluk üzere bırakır. Afetler kadar hasletler de var olduğu cihetle. İkisi de aynı miktarda yer işgal edecektir hayatınızda. Ve mutlu olduğunuz sürece ne kadar zaman geçmişse

sürecinde o kadar zaman geçecektir. Afetler ve hasletler mutlaka hüviyetlerini ispat edeceklerdir. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey öyle bir hedefe varmanızdır ki orada afetler kalmamıştır. Bunun manası o kişinin daimi zikre ulaşmasıdır. Daimi zikre ulaşan bir kişi her an zikrettiği için Allah'ın katından gelen nurlar o kişinin kalbini kesintisiz bir şekilde bir ömür boyu besleyecektir. Dolduracaktır. Afetlerin girmesine müsaade etmeyecektir. Allah'ın katından gelen nurlar, fazıl nurları. Başlangıçta nefsinizin kalbine %2 rahmet nuru girer. Sonra emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde nefsinizin kalbi %7 zikrinizin artışına paralel bir seyirle dolduracaktır. Nefsinizin kalbini Allah'ın %2 fazıl nuru, %2 rahmet nuru, 7 defa %7, %49'da fazıl nuru nefsinizin kalbini %51 oranında dolduracaktır. Daha üst hedeflere ulaşmak isteyen için zikrin daha üst boyutlara yükselmesi şarttır. Bu hedefi gerçekleştirebilecek bir tek silah var elinizde. O silahın adı zikirdir. Onun için Kur'an zikre çok büyük bir önemin ifadesini taşır. Önem verilmesinin ifadesini taşır. Allah Teala bunu boşuna yapmamıştır. Ne istiyor? Herkesin mutlu olmasını istiyor. Mutluluksa nefsinizin kalbindeki hasletlerin zikirle çoğalmasına bağlı. Başka bir ilacı yok sevgili kardeşlerim. Sadece zikir var. Bununla o hedefe yürüyebilirsiniz. Tatbikata girdiğiniz zaman göreceksiniz ki ne kağı köfte, o kağı ekmek orada da geçerli. Ne kadar çok zikrederseniz o kadar çok mutlu olursunuz. 24 saatlik her zaman parçasının, her günün ne kadarını Allah'ın ismini içinizden tekrar ederek geçiriyorsunuz. Birçok insan belki de ben Allah'ın ismini tekrar edersem bütün gün 24 saat işimi nasıl yapacağım, nasıl uyuyacağım diye düşünür. Halbuki tatbikata girdiği zaman başarabilirse görecektir ki engel olmak şöyle dursun, kişinin işini büyük ölçüde zikir kolaylaştırır. Neden? Allah'ın zikriyle yapılan bir iş bir insan için iki kat mutluluk ifade eder. Bir işin gerçekleştirilmesi sebebiyle kişi mutludur. İki, nefsini devamlı nur dolduğu için mutludur zikir sebebiyle. Zikir olmasaydı bu mutluluk yarıya inecekti. O kişi nefsinin kalbi afetlerle dolu ama ruhunun kalbi hasletlerle dolu olduğu için. İşte bir farklılık oluşuyor. Ruh sahibi olan Allah'a geri dönüyor. İşte o zaman geriye ne kalıyor? Nefsin kalbi kalıyor. Nefsin kalbi ki %51, %49
afetlerle dolu. Kişi %51 nurlu olan nefsinin kalbini %100 nura ulaştırmak için 7 defa %7'lik hamleler yapmak mecburiyetinde. Nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını taşıyabilecek olan faktör sadece bir tek faktördür. O Allah kelimesinin tekrarıdır. İşte Allah kelimesi ki o kişinin kalbine Allah'ın nurlarını taşır. Kişi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikir yapabilir. Bu, o sesli zikrin devamı süresince Allah'ın nurlarının fazılların o kişinin nefsinin kalbine ulaşmasını sağlar. Kişi zikrini ne kadar arttırırsa mutluluğu o kadar üst boyutta yaşar. Bir gün daimi zikre ulaşabilirse o zaman Allah'ın çok müstesna bir kulu olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kulu olmanın üst noktası daimi zikirdir. Neden? Çünkü daimi zikre ulaşan kişinin kalbinde afet kalmaz. Afetler bizi Allah'ın yasaklarını yapmaya zorlar. Allah'ın emirlerini ise yapmamaya zorlar. Emirlerin yapılmaması, yasakların işlenmesi elbette %100'lük bir standartta gerçekleşmez. Kişi kendine düşenleri yaptıkça kalbindeki nurun giderek arttığını görür. Başlangıçtaki denge neydi? Nefsiniz vardı. %100 afetlerle dolu. Başlangıçtaki denge neydi? Nefsiniz var. %100 afetlerle dolu. Bir tarafta nefsiniz var. %100 afetlerle dolu. Sizi devamlı Allah'ın emirlerini çiğnemeye, yasak ettiği fiilleri de işlemeye zorlar. Diğer taraftan ruhunuz var. Sizi devamlı Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeye, yasak ettiklerini yapmamaya davet eder. İkisi arasında kesintisiz bir harp bir ömür boyu devam eder. Eğer kişi Allah'ın yoluna girmediyse. Girerse ne olur? Kişi zikir yapar. Tabiyetten sonra yapılan zikir Allah'ın katından rahmet, faz ve salavat isimli üç ayrı faktörün harekete geçmesini sağlar başlangıçta. Sonra sadece fazıllar %2'lik bir rahmet girişinden sonra %2'lik bunun bu rakamın ötesinde 7 defa 7 ve 7 defa 7 olmak üzere 49, 49, 98 eder. %98 nurun o kişinin kalbine girmesini temin eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Birinci %49 böyle tahakkuk eder. Bu otomatik bir sistemdir. Zaten başlangıçta nefsimizin kalbinde %100 afetler yok muydu? Vardı. Ruhumuzun kalbinde de %100 hasletler yok muydu? Vardı. Yani denge kurulmuştu. Ama ne istedi Allah-u Teala bizden? Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı istedi. Biz de ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığı anda denge bozuldu. Afetler duruyor, hasletler yok.
Öyleyse o hasletleri kazanabilmek için hasletlerin yerine aynı özellikleri taşıyan fazılların nefsimizin kalbine girip %2 artı 49 %51'lik yolu %51'lik kesimi oranı gerçekleştirmesi hedef alınır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlara bunu karşılıksız olarak verir. Neden? Çünkü zaten o kişinin bir nefsi vardı. Nefsinin kalbinde %100 afet doluydu. Ruhu vardı. Ruhun kalbinde de %100 haslet doluydu. Bu denge ruhun vücuttan ayrılmasıyla %51 afetin kaldığı bir nokta olarak devam eder. İşte Allah-u Teala insanlara zikri, çok zikri ve daimi zikri üçünü de farz kılmış. Adım adım insanlar zikirlerini yükselsinler de mutlulukları da ona göre olsun diye. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, ulaştırdığı andan itibaren artık ruhu yoktur. Ama ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen 7 aylık devrede veya 8-9 ay sürebilir. O kişinin nefsinin kalbi ruhu gideceği için nefsinin kalbinde gerekli değişiklikleri oluşturur Allah-u Teala. O kişinin nefsinin kalbi, kişinin ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculuk sırasında 7 tane gök katını aşacağı için Emmare'de 1. gök katını, Levame'de 2. gök katını, Mülhime'de 3. gök katını, Mutmainne'de 4. katını, gök katını, Radiye, Mardiye ve Teskide de 5. 6. ve 7. gök katlarını ruh aşarak 7. gök katında 7 tane alem geçtikten sonra zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın istediği bütün insanlara verdiği emir budur. Emanet olan ruhun, insanda bir emanet olan ruhun, onun gerçek sahibi olan Allah'a iadesi, teslimi. Aslında böyle olan insanlar Müslim kelimesini hak etmişlerdir. İslam olan, yani teslim olan. Herkes ben Müslim der, ben Müslümanım der. Bu bir ifade noksanlığıdır. Aslında o kişi Allah'ın Müslüman kelimesinden çıkardığı manadan uzaktır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişinin kalbi %100 afetlerle dolu olur, nefsinin kalbi. Böyle olan bir kişi Allah'a teslim olmuş değildir. Teslim olabilmesi için demin söylediğimiz 7 tane emmare, levame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini birer birer aşması, bu süreç içinde de nefsinin kalbine başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra 7 defa %7 fazıl nurunun girmesi lazım. O zaman kişi Allah yolunda bir merhaleyi kat etmiş olacaktır. Bir hedefe ulaşmış olacaktır. Bu hedef, o kişinin kendi gayretiyle elde ettiği bir sonucu ifade eder. Başlangıçtaki dengenin aynı burada da yaşanır. Nefsin kalbi %49 karanlıktır. Ama şimdi %51 nur girmiştir nefsin kalbine. Nefsin kalbi %51 aydınlanmıştır. Ruh mu? Ruh gerçek sahibi olan Allah'a geri dönmüştür. Sevgili kardeşlerim,
Her şey öylesine güzel ki. Sizlere bunları anlattıkça içimiz ferahlıyor. Çünkü bu yol sizi burada bırakmaz. Gayret ederseniz nefsinizin kalbi %51'den zikirlerinizi artırdıkça öteye geçecektir. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbi %100 hasletlerle donanacaktır. İşte o zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Çünkü Allah'ın emirlerine riayet eden, yasaklarını işlemeyen bir hüviyeti Allah Teala size kazandıracaktır. Bu uyum hali, yasakların işlenmemesi, zikrin ise daimi zikre ulaşması. Bunun manası nefsin kalbinin %100, %2 rahmet, %98 fazla olmak üzere nurlarla kaplanmasıdır. Afetlerin hiçbirisi kalmadığı için başka insanlar sizin bütün davranışlarınızda Allah'ın tecellilerine paralel bir seyir takip eden davranış biçimlerinizde siz mutluluğu yaşayacaksınız. Allah-u Teala'nın verdiği o müstesna ruh hali sizi öylesine mutlu kılacak ki daimi zikre ulaştığınız zaman bu zevki bütün boyutlarını yaşayacaksınız. Her zaman mutlu olacaksınız. Başkaları size kötülük edebilir. Ama siz onlara kötülük edemezsiniz. O noktaya geldiğiniz zaman, daimi zikre ulaştığınız zaman, insanların nefslerinin afetleri sebebiyle ne kadar boş şeylerle uğraştıklarını, başkalarını mutsuz etmek için nasıl çalıştıklarını göreceksiniz. Sizse sadece başkalarını mutlu etmek için çalışan birisi olacaksınız. Hayatınızı ona vakfedeceksiniz. Sizi sevmeyenleri de sevmeyi başaracaksınız. İntikam müessesesi kalbinizden tamamen silinip atılacak. Kin duyamayacaksınız hiç kimseye. İnsanlar size düşman olacaklar ama siz onlara düşman olamayacaksınız. Allah'ın bütün dostları Allah'ın düşmanları tarafından daima lekelenmeye çalışılır. Rahatsız edilmeye çalışılır. Ona huzursuzluk vermeye çalışır şeytanın dostları. Ama hiçbiri bunu başaramazlar. Davranış biçimleri ne kadar bozuk olursa olsun Allah'ın dostları hep huzur içinde yaşayacaklardır. Onlara hep iftiralar atılır, kötü şeyler söylenir ama onlarına karşılık bile vermezler. Bilirler ki Allah'ın katında ait oldukları yerdedirler. Allah için yaşarlar. Allah için ölürler. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın dostu olmak
müstesna bir hedeftir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu noktadan itibaren Allah'ın dostu olmak şerefine ermiştir. Bu noktadan itibaren nefsinin kalbinin %51 nurlarla dolmasına kadar geçen devrede Allah onları kumanda eder. Allah onları mutlaka nefslerinin kalbi 49+2 %51 nurla dolana kadar Allah'ın yardımı eksilmez. Herkes bu hedefe otomatik olarak Allah Teala tarafından ulaştırılır. Dünya o insanların dünyadaki en mutlu devreleri bu devredir. Nefslerinin kalbinin %51 nurla doldukları noktaya ulaşıncaya kadar geçtikleri 7-8 aylık bir devre. Sevgili kardeşlerim, bu kişi sonra devam ederse yoluna, fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Nefsinin kalbi %81 nura ulaşacaktır. Bu dik yokuştur. Sonra mı? Sonra daimi zikre ulaşacaktır. Allah onu ulaştıracaktır daimi zikre. Sonra tesbihe geçecektir. Daimi zikre ulaştığı zaman da nefsinin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. Bu kişinin ruhu yok. Nefsi var. Nefsinin kalbi de %100 nurlarla dolmuş vaziyette. İşte o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Hiç kimseye kötülük yapması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın emrinde ve tasarrufunda olduğu için mümkün değildir. Allah Teala ona bir ömür boyu mutluluğu teslim etmiştir. Allah Teala'nın istediği son nokta budur. Allah Teala bunu da farz kılmıştır. Ruhun teslimini farz kılmıştır. Fizik vücudun teslimini farz kılmıştır. Nefsin teslimini de farz kılmıştır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda kişinin ruhunu Allah'a teslim etmesi yolun yarısını ifade eder. Allah Teala bunu herkeste otomatik olarak gerçekleştirir. Neden? Çünkü bu kişi ruhunu Allah'a doğru yola çıkarmıştır. Artık ruhu yoktur. Ruhu olmayınca nefsinin kalbinde değişiklik olmalı ki aynı dengeyi sağlayabilsin kişi. Bu sebeple bir kişinin nefsinin kalbinin %49+2 %51 nura ulaşması otomatik bir müessesedir. Allah o kişiye zikri özel olarak sevdirir. O kişi mutlaka zikir yapar. Mutlaka nefsinin kalbi %51'e nurlu olarak ulaşır. O kişinin nefsinin kalbinde %49, fazıl 7 defa %7, %2'de rahmet nuru oluşur. Başlangıçtaki denge %1 farkla yeniden kurulur. Başlangıçta nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Ruhunun kalbi %100 hasletlerle doluydu. Bu 200'ü 100 kabul edersek
50 hasletler, %50 afetler oluyor sonuç. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, Allah'ı tanıdıkça ondan hoşlanmakla başlar her şey. Sonra seversiniz, sonra Allah'a aşık olursunuz. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'a hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yerdir. Mutlu olmak isteyene Allah Teala bütün kapıları açmıştır. Ve sizin mutluluğunuz başkalarının elinde değildir. Sizin mutluluğunuz sizin elinizdedir. Nefsinizin kalbini afetlerden temizledikçe, Allah'ın nurlarıyla bezedikçe, o nurların açtığı bütün çiçekler sizi sonsuz mutluluğa doğru ulaştıracaktır. Bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman size yapılan düşmanlıklar, size yapılan kötülükler size vız gelir. Onlardan intikam almayı aklınıza bile getirmezsiniz. Onlara acırsınız sadece. Zavallılar dersiniz. Şeytanın elinde oyuncak olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, kim bir başkasına kötülüğü hedef almışsa, orada sadece şeytan vardır. Allah'ın dostları hiç kimseye kötülük yapamazlar. Yapmaları mümkün değildir. Bu sebeple Allah'ın düşmanları onlara Allah'ın dostu olamadıkları için Allah'ın dostunun kalbinin nurunu tamamen nurla dolu olduğunu hiçbir zaman anlayamazlar. Herkesi kendileri gibi zannederler. Bu da yaşayanın tabiatına son derece uygundur. Kişi herkesi kendisi gibi zanneder. Nefsinin kalbi afetlerle dolu olan bir insan, nefsinin kalbinin afetlerden tamamen temizlenmiş olduğu bir başka insanı belki düşünemez bile. Kendisi öyle olduğu için onun da öyle olması lazım diye düşünür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, düşmanlıkların arkasında her zaman nefsin afetleri vardır. Nefsin hasretlerine sahip olanlar kimseye düşman olamazlar. Kendilerine en büyük kötülükleri yapanları bile affederler. Onlara hiçbir kötülük yapmaları mümkün değildir. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın dostları düşmanlarının da dostudur. Hiç kimseyi düşman olarak göremez ve Allah Teala'ya onlara kötülük etmesi için, onları cezalandırması için talepte de bulunamaz. Allah'ın dostlarının düşmanları yaptıkları düşmanlıklar sebebiyle kazanacakları negatif dereceler yüzünden cehenneme gideceklerdir. Allah'ın dostları hiçbir zaman onlar için Allah-u Teala'dan onlara kötülük etme talebinde bulunamazlar. Böyle bir şey onların nefslerinin kalbinde afet kalmaması sebebiyle mümkün
değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir sohbetin daha sonuna ulaşıyoruz. Hepinizi öylesine seviyoruz ki sevgili kardeşlerim, kim olursanız olun, biz sizi severiz. Sizden nefret edemeyiz. Biliriz ki yanlışlık yapanlar, hata işleyenler, suç işleyenler bunun hesabını Allah'a vereceklerdir. Hesap bize yapılan kötülükler konusunda bile bizimle olan bir hesap değildir. Hesap Allah ile görülür. Allah Teala yapılan bütün haksızlıkların, düşmanlıkların bedelini onların sahiplerine mutlaka ödetir. Hiçbir hesap yerde kalmaz. Bu Allah'ın işidir. Allah'ın adaletidir. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepinizi çok seviyoruz.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Unutmayın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgi insanın mutluluğunun temelidir. Sevgi yoksa mutlu olamazsınız. Mutluluk bir insanın iç dünyasındaki kavgayı bitirmesidir. Nefsiyle ruhu arasındaki. Mutluluk bir insanın dış dünyasında kavgayı bitirmesidir. Etrafındaki insanlarla da diğer insanlarla kendi arasındaki kavgayı bitirmesidir. İnsanın Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği fiilleri işlemeyerek, Allah'ın emirlerini eksiksiz yerine getirmesidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sevdiği insanlar vardır. Çok sevdiği insanlar vardır. En çok sevdikleri vardır. Bir de Allah'ın gene sevdiği ama Allah'a karşı emirleri yerine getirmedikleri için cehenneme gitmek mecburiyetinde kalan insanlar vardır. Cennete girecek olanlar da 7 safa bir muhteva gösterirler. Cehenneme gidecek olanlar da 7 safa. Nasıl cennetler kareye doğru dizilmişlerse, 1. kat cennet, 2. kat cennet, 3., 4., 5., 6. ve 7. kat cennet. Cehennemler de zemin kattan aşağıya doğru 1. kat cehennem, 2. kat cehennem, 3., 4., 5., 6. ve 7. kat cehennemler olarak Allah Teala tarafından dizayn edilmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bütün insanların cennete girmesini ister. Ve Kur'an-ı Kerim'ini ondan evvel indirdiği Tevrat'ı, affedersin İncil'i, ondan evvel indirdiği Tevrat'ı, ondan evvel de diğer peygamberlerin indirdiği diğer mukaddes kitapları hep bu dizayn üzerine vücuda getirmiştir. Allah Teala sizin mutlu olmanızı ister. Önce Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir mutluluk söz konusudur. Dileyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutluluğun kapısını kapatmıştır. Mutluluğa açılan giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. O giriş kapısından mutluluk dünyasına girmiştir. Giriş bir dilektir. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Yani Allah'a münib olmak. Ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilemek. Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve ettekuhu ve yekumus salat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile. Takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden ol da, olma. Münibine ileyhi ve yettekûhû. Allah'a yönel, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma ve namaz kıl. O müşriklerden olma ki, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi ellerindekiyle ferahlanırlar.
İşte mutlulukla mutsuzluğu birbirinden ayıran duvar budur. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek bu taraf mutluluğu ifade eder. Dileyen sağ tarafa geçer. Dilemeyen sol tarafta kalır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tek dileğiniz sizi dilediğiniz anda birinci kat cennete ulaştırır. Sonra Allah Teala size mürşidinizi gösterecektir. Mürşidinize ulaşıp tabi olacaksınız. Çünkü mürşit ihtiyacını ta kalbinizde hissedeceksiniz. Mutlaka benim ruhumun Allah'a ulaşması için benim kendisine tabi olmam gereken birisi bu dünya üzerinde bir mürşit yaşamaktadır diye düşüneceksiniz. Ve sizin ulaşabileceğiniz bir yerde bir mürşit veya bir mürşit vekili mutlaka vardır, mutlak olarak. İşte ona ulaşacaksınız. Allah Teala her tarafta böyle insanları bulundurur. Hiçbir kariye, yani insanların toplandığı yer olmaz ki Allah oraya en azından ilk tövbeyi insanların yapabileceği ilk kişiyi vazifeli kılmış olarak göndermesin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde en çok dikkat etmeniz lazım gelen şey Allah'la sizin aranızdaki ilişkidir. Allah sizden ne ister? Bunun karşılığını verin. Allah Teala sizden bir insan olarak yarattığı vakasına dayalı olarak sizin sadece mutlu olmanızı ister. Etrafındaki bütün insanlar da insan olarak yaratılmışlardır. Onların da mutlu olmasını ister. Ama bir küçücük problemimiz var sevgili kardeşlerim. İnsan kainatta Allah'ın yarattığı en üstün mahluk olması sıfatıyla serbest iradeyle yaratılmıştır. İradesini tamamen %100 kullanmak hakkı verilmiştir kendisine. Bu kullandığı iradeyle insan cennete seçer. Bu kullandığı iradeyle insan cehennemi seçer. Cehennemi seçmenin başında cehalet gelir. Biz Allah'tan bu ilmi alıp da sizlere ulaştırdığımız güne kadar insanlar İslam'ın 5 şartını yaşayarak cennete girebileceklerini zannediyorlardı. Sevgili kardeşlerim, samimi konuşun. Eğer bize tabi olmadan evvel siz İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorsanız, getiriyordu iseniz, cennete gideceğinden biraz cehennemde hafif tertip kavrulduktan sonra cennete gireceğinizden emin değil miydiniz? Öyle miydi, değil miydi? Eğer Allah Teala bize bu ilmi öğretmeseydi, sizler hala öyle zannedecektiniz. Bir ömür boyu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, fasit dairesinin içinde devamlı dönecektiniz. Hepsini yapacaktınız. Bir de ben mutlaka İslam'ın 5 şartıyla insanlar cehennemde bir süre kaldıktan sonra günahlarımın olmaması mümkün değil. Onun için mutlaka cehenneme gideceğim. Bir süre kalacağım orada. O günahlarımı ödedikten sonra da Allah beni hop oradan alacak.
cennetine atacak. Böyle zannetmiyor muydunuz? Ama Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Biz de sizlere aktardık. Şimdi sevgili kardeşlerim, sizler Kur'an'ı biliyorsunuz. Kur'an'ı biliyorsunuz ve cehenneme giren kişinin cehennemden bir daha çıkmasının mümkün olmadığını gördünüz. Kişi eğer bir cehennemlik olarak cehenneme gitmişse onun girişi ayrı bir yerdendir. Kişi bir cennetlik kişi ise işte o uçarak cehennemin içine girer ama cehennem onun için bir madde, ona tesir edebilecek bir hüviyette bir vasıf taşımaz. O kişi 12 metre yüksekliğindeki o şeffaf duvardan uçarak geçer, duvar ona engel olmaz. Çünkü o duvar onun yapısına göre madde değildir. Sadece bir görüntüdür. O duvarın sol tarafında bir kapı vardır. Cehenneme girecek olanlar o kapıya ulaştırılır. Kapı yerden yükseltilir. Ve yükseltilen kapıdan burnu yere mutlaka sürtünerek, burnu yerde yara olarak, burnunun derileri yere sürtünerek o kişi cehenneme alınır. Cennetlikler tamamen cehennemi gezdikten sonra cehennemin dış kesiminde avlusunda bekleyen, oturarak bekleyen cehennemlikler, bu burunları yere sürtünerek geldikleri cehennemin bahçesinden cehenneme alınırlar. Çeşitli işkencelere tabi tutulurlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala isteseydi insanları serbest iradeyle yaratmazdı. Hepimiz birer robot olurduk. Allah ne isterse bize yaptırırdı. Böyle söylediğimiz için peki Allah Teala'nın iradesine tabi olanlar ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenler, onlar da bir robot değil mi? Sevgili kardeşlerim, böyle robotluk dostlar başına. Gerçekten bu iradenin teslimi olayından sonra bir insanın Allah-u Teala'nın emirlerini devamlı yerine getirmesi söz konusu olur. Her an sorar ve aldığı cevaba uygun olarak hareket eder. Artık onun tesbihi söz konusudur. Eskiden adı zikirdi. O kişi zikrediyordu. Allah'ın adını kendi iradesiyle tekrar ediyordu. Ve böylece daimi zikre ulaşmıştı, zikri daime ulaşmıştı. İşte o noktaya gelinceye kadar kişi evvela Allah'a ulaşmayı dilemişti. 13. basamakta mürşidine ulaştırmıştı Allah-u Teala onu. Tabiyetini gerçekleştirmişti. Ruhu vücudundan ayrılmıştı. O ruh 14. basamakta 1. gök katına ulaşmıştı diğer ruhlarla beraber. 2. gök katına ulaştığı zaman 15. kademede oldu.
16. kademede üçüncü, sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaştı. 21. basamakta Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Yok olması 22. basamağı ifade eder. Ne oldu? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, birinci kat cennetin sahibi oldu. Mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi oldu. Allah onun mürşidini ezelde tayin etmişti. Sonra 21. basamağa ulaştı. Yani 7 tane gök katını geçerek Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında ruh yok oldu. Mürşide tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Ve Allah Teala tarafından bunlar bütün insanlara bir hibe olarak verilmiştir. Karşılıksız Allah'ın hediyesi. Karşılığı yok. Sizin sadece böyle bir dilekte bulunmanız, ey Yüce Allah'ım, kalpten bir dilek. Ben de senin ermiş evliyaların nasıl sana ermişlerse, ben de onlar gibi sana ulaşmak istiyorum. Ne olur beni de sana ulaştır. Böyle diyen bir kişiye Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer talebi kalptense Allah Teala onu en iyi bilendir. Böyle kalpten bir talebin sahibi olan insanı Allah Teala o talebine uygun olarak mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa. Kaldı ki Allah Teala ömrü tayin edendir. Dediğine bu imkanı verir. Gene kaldı ki bu kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği an, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği an cehennemden kurtulmuştur. Cennetin birinci katının sahibi olmuştur. Tabiyet onun ikinci kat cennete ulaşmasını temin eder. Ve ruhunun Allah tarafından Allah'a ulaştırılması, bir defa daha tekrar ediyorum, o kişi tarafından değil, Allah tarafından Allah'a ulaştırılması o kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Allah'ın ifadesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Ne yaparmış Allah Teala? Mutlaka kendisine ulaştırırmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözünde hulf olmaz. Ne söylemişse mutlak olarak yerine getirir. Şimdi Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi oluyor. Ve Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve uzlifetil cenneti lil muttakine gayri vaid. Ve cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hazava tuadune. İşte size vaat edilen şey budur. Bu cennettir. Likülli evvabin hafiz. Bütün evvap olanlar için, yani ruhlarını meaba Allah'ın zatına ulaştırıp da Allah'ın zatında ruhları yok olanlar için ve hafiz olanlar için de diyor Allah Teala. Hafiz ondan bir evvelki kademedir. Bir insanın mürşidine tabi olarak devrin imamının ruhunun başının üzerine gelmesi
ve o kişinin muhafaza altına alınması, bir muhafızla muhafaza altına alınması olayı. Bu muhafız onu kötülüklerden korur. Bu muhafızın var olması sebebiyle Allah Teala'nın koruyucu kalkanı hüküm ifade eder. Şeytan böyle bir insana, başının üzerine devrilen imamının ruhu eskiden yok iken yeni gelen bir insana ruhunu ulaştırana kadar Allah'a öyle bir muhafızlık görevi yapar ki o vücuda şeytanın hiçbir şekilde ne fikir platformunda ne fizik platformunda tesir etmesi mümkün değildir. Benim sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bizlere ne kadar büyük bir nimet verdiğini fark ediyor muyuz? Yetmez. Bu söylediğimiz şey husus, Allah Teala'nın mutlaka yerine getireceğini garanti ettiği husus, bizi üçüncü kat cennete alır. Dünya mutluluğunun yarısını temin eder bize. Çünkü nefsimizin kalbinin %51'i afetlerle doluyken,

Nefsinin kalbindeki karanlıklar sebebiyle hala bir takım yanlışlar yapacaktır. Ve bu yanlışlıklar sebebiyle üzülecektir. Ama bu yarıdan daha az olacaktır. Hadi bakalım şimdi bu kişi ne karşılığı ne satın almıştır. Ne yapmıştır? Ne yapmıştır? Sadece bir dilekte bulunmuştur Allah-u Teala. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Eğer bu dilek kalptense Allah-u Teala'nın onu kabul etmemesi mümkün değildir. Bir kişi düşünün, aklınıza gelen bütün kötülükleri işlemiş olsun. A kadar negatif derece kazansın. Allah Teala bu kişinin günahlarını örtüyor. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilekle sadece ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bu kadar. Bir tek dilek karşılığında 7-8 aylık bir ömür o kişi için söz konusuysa, o kişiyi Allah-u Teala mutlaka ruhen kendisine ulaştırıyor. Ve nefsinin kalbini bu noktaya kadar %51 nurlarla dolduruyor. Yani o kişi %51 dünya mutluluğunun sahibi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha önemlisi, sonsuza kadar bir insanın kalacağı cennet veya cehennem burada kesin bir ayrılıkla birbirinden ayrılıyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi. Mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi. Öyleyse olay ne? Olay açık ve kesin. Kişi sadece bir tek şey yapmış. Allah-u Teala'nın kendisine emrettiği ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiş. Yaptığı da hepsi bu kadar sevgili kardeşler. Bu kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemiş. Dilerse ne olmuş? Allah sözünü tutmuş. İşte Rahat Suresi 27. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlar var ya diyor Allah Teala, onlardan her kim o dalalette olanlardan, Allah'ın bıraktığı o kişilerden her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah diyor onları mutlaka kendisine ulaştırır. Her halükarda kişi ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve ne demiştik? Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olduğu için bu kişi dünya mutluluğunun %51'ini, yarısını mutlaka ömrü boyunca yaşayacaktır. Mutsuz olmayacaktır. Daimi zikre ulaşan bir kişi kadar mutlu da olmayacaktır. Ama mutluluğun, dünya hayattaki mutluluğun yarısını mutlaka yaşayacaktır. Ve de bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olduğu için kıyametten sonra gideceği yer cennettir. Üçüncü kat cennettir hem de. Bu hedefi bu kişinin ne ulaştırdı? Kim ulaştırdı? Allah ulaştırdı. Ne yaptı da ulaştırdı? Bir dileğin sahibi oldu. Öylesine güzel dizayn etmiş ki sevgili kardeşlerim Allah-u Teala. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi, mürşidi.

ulaşıp tabi olduğu zaman Allah Teala onun kazandığı dereceleri ikiye katlıyor. Yani ne yapıyor? Onların günahlarını sevaba çeviriyor. Kişinin cennete girebilmesi Allah Teala tarafından şarta bağlanmış. Kişinin sevapları günahlarını aşması lazım ki Allah Teala onu cennetine alsın. Ya günahlar fazla, kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennem, ya da sevaplar fazla, kişinin gideceği yer cennet. Cehenneme gidip de bir süre orada kalıp ondan sonra cehennemden çıkmak, hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konunun zor olan tarafı bundan sonra başlar. Bu kadar kolayca Allah Teala'nın her türlü kolaylığı göstererek kendisine ruhunu ulaştırdığı kişiye üçüncü kat cenneti vermesi, dünya mutluluğunun yarısını vermesinin yanı başında yeni bir olguyla karşılaşıyoruz. Acaba bir insan bundan sonra hangi teslimi yapacaktır? Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ne yapmıştır? Günde yaklaşık 3 saatlik ile bu kişi bu işi başarmıştır. 3 saat veya 4 saat veya 3 saatten biraz az. Ama bir insanın fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmesi dik yokuşu aşmak istikametinde kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu dik yokuş çok az kişi tarafından aşılır. Aşabilen insansa daha ötede daimi zikre ulaşacaktır. Kim o dik yokuşu aşarsa zikrin evvela günün yarısından öteye çıkarır. Burada kişi artık zahit olmuştur. Pozitif zühdün sahibidir. Bundan sonra da zikrini daimi zikre ulaştıracaktır. 18 saatlik ile fizik vücudunu Allah'a teslim etmek gerçek anlamda bir dik yokuştur. Hele bundan evvel alınan mükafatlarla sarf edilen gayreti karşılaştırdığımız zaman kişi ruhunu Allah'a teslim etmek üzere hiçbir gayret sarf etmemiştir. Allah ona o zevki vermiştir. Onun için zikir yapmak bir zevk olmuştur. Onun için namaz kılmak bir zevk olmuştur. Onun için oruç tutmak açlığın hissedilmediği bir devreyi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, böyle bir insan her istikamette Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde hedeflere ulaşmıştır. Öyleyse nasıl bir dünya sevgili kardeşlerim? Allah Teala bir insana bir tek dilek karşılığı üçüncü kat cenneti veriyor. Dünya mutluluğunun yarısını teslim ediyor. Ama ondan sonra hani bir tabir vardır ya, kök söktürüyor diye. Ondan sonra o kişinin hayatının gerçek anlamda fedakarlık göstermesi lazım gelen bir dik yokuşa ulaşması söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah sizi çok seviyor. Ve de gayretlerinizi mükafatsız bırakmak gibi bir niyeti hiçbir zaman olmayacaktır. O anında sistemini öyle bir kurmuştur ki kiramen kertemi melekleri bütün hayatınızı her saniye müşahede ederler.
Her saniye ya derecat kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Boş yok. Her saniye, mesela zikir yapan bir insan, her saniye zikri bitene kadar derecat kazanır. Namaz kılan bir insan, derecat kazanır. Başkalarına iyilik yapan bir insan, başkaları için fedakarlıkta bulunan bir insan, bunlar hep derecat kazanırlar. Başkalarına kötülük edenler de derecat kaybederler. Dikkat edin, şöyle bir düşünceyi sakın aklınıza getirmeyin. Ben şu anda, evet, namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum, zikir yapmıyorum, Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorum. Ama şu anda zaten bir öğle vakti olduğunu düşünüyorum. Öğle vakti oldu ve ben namazımı kıldığım için şu anda namaz kılmıyorum. Çünkü namazımı gerçekleştirmişim. Ramazan da değil, oruç da tutmuyorum. Ama eğer bunlar olsaydı Allah Teala biliyor ki ben orucumu da tutacaktım. Namazımı da kılacaktım. Şu anda namaz vakti olsaydı ben namazımı kılıyor olacaktım şimdi. Ve zekatımı zaten veriyorum. Hacca da gittim. Ve hamdolsun kelime-i şehadette getirdim. Öyleyse ben İslam'ın 5 şartını yerine getirdiğime göre mutlaka cennete gideceğim diyor kişi. Ama bilmiyor ki Allah'a münaki olmayı dilemezse amelleri boşa gider. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanların amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Hangi insanlar bunlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi inkar edenler. Böyle bir şey yok diyenler. İnkar ettiklerine göre onu gerçekleştirmeleri mümkün değil. Elbette inkar ettikleri bir şey yapmaları söz konusu değil. Ama böyle insanların amellerinin boşa gittiğini söylüyor Allah Teala. Ne oldu? Kişinin amelleri boşa gitti. O kişinin gideceği yer, amelleri boşa gittiği için cehennemdir sevgili kardeşlerim. Kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden mutlak olarak fazla, çünkü amelleri boşa gitmiş. Bizi cennete götürecek olan şey asıl amellerimizdir. Onun dışında kazandığımız dereceler devede kulaktır. Öbür taraftan bir başkası da ömrü boyunca hiç Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmemiş. Bir gün demişler ki, yahu demişler sen Allah'a ulaşmayı dile, mutlaka paçayı kurtarırsın, Allah-u Teala seni cennetine alır. Ya demiş, böyle saçmalık olur mu? Demişler ki sen dile, görürsün neticeyi. Ayetleri kendisine anlatınca aklı yatmış ki olabiliyor. O da Allah-u Teala'dan, ya Rabbi demiş, ben ruhumu sana hayattayken ulaştırmayı diliyorum. Böyle bir dilekte bulunmuş. Bulunduğu anda bütün günahları örtülmüş. Yani böyle bir ayete kerime mi var? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahları örtülür diye. Elbette var. Allah Teala açık bir şekilde onu söylüyor. Diyor ki, ey amel olanlar, Allah'a mülaki olmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin. Ve günahlarınızı örtsün. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ey amel olanlar, o kişi amel ve iman sahibi ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor Allah Teala, Allah size furkanlar versin.
Ama sonraki cümleye bakın. İki kelimeye ve Allah sizin günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Ne olur günahlar örtülürse? Günah tarafı sıfır. Sevap tarafında mutlaka derece var. Bu kişinin gideceği yer cennet. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte terazinin bir tarafında cennet saadeti, işte terazinin öbür tarafında dünya saadeti. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka nefsinin, kalbinin afetlerinin yarısı yok olacak. Dünya mutluluğunun yarısını da verecek Allah Teala ona. Üçüncü kat cennetin de sahibi kalacak. Ne karşılığı? Allah'a ulaşmayı dileme karşılığı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bu Kur'an hakikatlerini ne yazık ki insanların çok azı biliyor. Bu hakikatler bilinmediği için dünya nüfusunun %90'dan fazlası, çok daha fazlası şu anda cehenneme doğru yol almakta. Ne yazık ki bizim ülkemizin insanının da çok büyük bir kısmı bu durumda. Dinlerini yaşadığını zanneden insanlar İslam'ın 5 şartını yaşıyorlar ve cennete gireceklerini zannediyorlar. Amelleri boşa gideceği için hiçbirisi cehenneme, cennete giremez, cehennemden kurtulamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok dua ediyoruz ki o insanlar da Allah'ın doğrularını öğrensinler ve doğruları hayatlarına tatbik ederek cehennemden kurtulsunlar, dünya mutluluğunu yaşasınlar ve cennete girsinler. Yüce Rabbimizden bunları talep ederek sözlerimizi dualarımızla bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد سيدنا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir Kur'an tefsiri dersinde daha inşallah bir aradayız. İsra suresinin 75. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İzen le ezaknâke di fal hayâti ve di fal memâti sümme la tecidu leke aleyna nasira. Bizden o takdirde, o zaman le ezaknake, elbette sana tattırırdık. Difa el hayati, hayatın zayıflığı, sıkıntısı. Ve difa el memati, ve ölümün zayıflığı, sıkıntısı. Difa kat kat, iki kat. Zayıflık, güçsüzlük, sıkıntı. Sümme, sonra la tecudu, bulamazsın. Leke, senin için. Aleyna, bize karşı nasihan, bir yardımcı. Ve cümleçte izen le ezaknake, o takdirde elbette sana tattırırdık. Difal hayati ve difal memati, hayatın ve ölümün difasını, sıkıntılarını, üzüntülerini, acılarını kat kat. Sümme la tecidüleke, sonra senin için bulamazdın. Aleyna nasiran, bize karşı bir yardımcı. Ve cümlecikleri birleştiriyoruz. O takdirde elbette hayatın ve ölümün difasını, sıkıntılarını, üzüntülerini, acılarını kat kat sana tattırırdık. Sonra senin için bize karşı bir yardımcı bulamazdın. Allah-u Teala bir evvelki ayet-i kerimesindeki onları biraz meyledecektin eğer sana sebat vermeseydin dizaynı içerisinde meseleyi düşündüğümüz zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer onlara karşısında olanlara meyletmiş olsaydı o zaman Allah-u Teala ona sıkıntılar verecekti. Ve iki kat sıkıntı verecektik diyor. Çünkü o bir nevi yoldan çıkması zaten mümkün değil ama çıkmış olsa cezası normal insanın cezasının iki katı oluyor. Tabiatıyla Allah-u Teala onu seçmiş. Böyle bir durumda onun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hiçbir şekilde meyletmesi mümkün değil. Ama olsaydı o zaman öyle yapacaktık diyor. Bismillahirrahmanirrahim. İsra suresinin 76. ayet kerimesi. Ve in kadu le yeste fiz zuneke minel ardı li yuhri cüke minha ve izen la yelbesun yelbesune hilafeke illa kalila ve in
ve eğer kadı neredeyse az kalsın ve yestefizzuneke seni tedirgin ediyorlar minel ardı arzdan yurttan dünyadan lihyuricuke seni çıkarmak için minha oradan ve izen o takdirde artık bundan sonra la yelvesun kalmazlar orada kalmazlar kalamazlar hilafeke senden sonra senin arkandan illa ancak sadece kalinen az ve inkarım neredeyse az kalsın oluyordu. Le yestefizzuneke gerçekten seni tedirgin ediyorlardı minel ardı dünyadan lihricu ke minha seni bulunduğun yerden oradan çıkarmak için ve izen la yelbesune hilafeke ve eğer öyle olsaydı senden sonra illa kalilen ancak az bir süre kalırlardı. Şimdi cümlecikleri birleştiriyoruz. Neredeyse gerçekten seni dünyada bulunduğun yerden çıkarmak için tedirgin oluyorlar, tedirgin ediyorlardı. Ve eğer öyle olsaydı onlar da senden sonra sadece az bir süre kalabilirlerdi. Tedirgin neredeyse gerçekten seni dünyada bulunduğun yerden çıkarmak için tedirgin ediyorlardı, yani edeceklerdi. Ve eğer öyle olsaydı onlar da senden sonra sadece az bir süre orada kalabilirlerdi. Nitekim öyle olmuştur, tedirgin etmişlerdir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Terk etmek emrini almıştır. Medine'ye ulaşmıştır. Ama sonra gelip Mekke'yi fethetmiştir. Ve orada ötekilere de fazla bir süre Allah-u Teala tanımamıştır. Mekke fethedilmiştir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından. Allah-u Teala'nın olayları önceden bildirdiğini görüyoruz. Daha fetih olayı söz konusu değil, ayet iniyor. Sonra da Allah-u Teala söylediklerini gördüğümüz gibi birer birer gerçekleştiriyor. Ve 77. ayet-i kerime İsra suresi Bismillahirrahmanirrahim. Sünnete men kat erselna kableke min rusulina ve la tecidu li sünnetina tahvila. Sünnete sünnet Allah'ın kanunu. Men kimse kim kat olmuştu erselna biz gönderdik kable senden önce min rusulina resullerimizden ve la tecidu ve bulamazsın li sünnetina sünnetimizde tahvilen değişiklik. Sünnete sünnet sünnetullah Allah'ın kanunu. Men kat erselna kableke min resulina senden önce resullerimizden göndermiş olduğumuz kimselerin ve la tecudu ve bulamazsın biz sünnetina tahvilen sünnetimizde kanunumuzda bir değişiklik. Senden önce de gönderdiğimiz resullerimizin sünneti sünnetullah Allah'ın kanunu budur. Ve sünnetimizde kanunumuzda bir değişiklik bulamazsın. Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki hanif olarak kendini dine doğrult. O din ki kayyum olan dindir. Ezelden ebede devam edecek olan dindir. Kainatın tekliğinidir. O hanif dini ki Allah-u Teala bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında yani hem hanif dinini yaratmasında hem de bütün insanları
bu dini yaşayabilecek olan hanif fıtratının sahibi kılmasında bir değişiklik göremezsin diyor Allah-u Teala. Allah'ın sünnetullahı budur diyor. Öyleyse bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılıyor. Hanif dininin özelliklerine göre yaratılmış. Allah'ın bütün kapıları kapalı, şeytanın kapısı ise açık. İnsanın yaratılışı bu standartta. Ta ki insanoğlu aklını başına toplasın, kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilesin. O zaman Allah'ın kapalı olan kapıları birer birer açılacak insan için. Ve o kişi ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini sırayla Allah'a teslim edecek. Ama kişi dilemezse, Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir dileğin sahibi olmazsa, hiçbir zaman bu istikamette bir sonuca gitmesi, başarıya ulaşması mümkün değil. Öyleyse Allah-u Teala'nın sünnetullahı, din sünnetullahı ikinci bir din hiç olmamış. Sadece Hanif dini var, yani Arapça adıyla İslam dini var. Başka bir din hiç olmamış. Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini aynı din, tek din. Şeriat aynı şeriat. Şura 13'te Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatlarının aynı şeriat olduğunu ve bu şeriatın Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah'a ulaştıracak olan şeriat olduğu ifade buyuruluyor. Öyleyse Allah'ın sünneti bu ayet-i kerimede de, bu İsra suresinin 77. ayet-i kerimesi, Rum suresinin 29. ayet-i kerimesiyle bir paralellik arz ediyor. Bir illiyet rabıtası içerisinde Allah'ın sünnetullahında, kanununda, adetinde bir değişiklik göremezsin diyor Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah razı olsun. Elbette Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel de Resuller gönderdi. Bir kısmı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi Nevi Resuller, bir kısmı ise Veli Resuller. Her kavme Allah-u Teala mutlaka Veli Resul gönderir. Onlardan birisini nübüvvetle de vazifeli kılabilir. Allah razı olsun. Ve İsra suresi 78. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Ekimis salate li dulu kiş dulu kis Dulukiş Şemsi İla Gasa Kıl Leyli Ve Kur'anel Fecr İnne Kur'anel Fecri kâne meşhûda. İkimiz salâta, namazı kıl, ikame et. Li duluki, dönmesi, eşşemsi, güneş. İlâ gasâkı elleyli, gecenin kararmasına kadar, gasaka, karardı demek. Ve Kur'an'a, ve Kur'an-ı Kerim, El-Fecre, fecr vakti, günün ilk aydınlanmaya başladığı vakit, inne muhakkak, Kur'an'e, Kur'an-ı Kerim, El-Fecre, fecr vakti, günün ilk aydınlanmaya başladığı vakit, kânedir idi, oldu, meşhuden, şahitli olan, şahit olunan, müşahade edilen. Ekimiz salate, namaz kıl, ikame et, yerine getir.
Leydülükü şemsi, güneşin dönmesi. İlâ gasakil leyli, gecenin kararmasına kadar.

ölmesinden gecenin kararmasına kadar ve Kur'an-el Fecr'i ve Fecr'in Kur'an'ı, Fecr vakti okunan Kur'an inne Kur'an-el Fecr'i kâne meşhuden. Çünkü Fecr'in Kur'an'ı şahitlidir. Buyuruyor ki Allah Teala cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman güneşin dönmesinden gecenin kararmasına kadar namaz kıl. Güneşin dönmesi öğle vakti. Gecenin kararmasına kadar namaz kıl. Fecr'in Kur'an'ını, fecr vakti okunan Kur'an'ı ikame et, yerine getir. Çünkü fecr'in Kur'an'ı şahitlidir. Ne demek istiyor Allah Teala? Hem gece melekleri, hem gündüz melekleri fecr vakti okunan Kur'an'a şahittir. Fecr vakti sabah namazının, sabah güneşinin doğması sırasındaki vakit. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın seher vakti, fecr vakti aynı şeydir. Fecr'in Kur'an'ın okunmasını istiyor Allah-u Teala. Emri o istikamette. Ve 79. ayet-i kerimeye inşallah gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve minel leyli fe teheccet bihi nafileten lek leke asa en yeb aseke rabbuke makamen mahmuda ve minel leyli ve geceden, gecenin bir kısmında ve teheccet ve teheccüde kalk, teheccüd namazı kıl. Bihi onunla nafileten ganimet olarak, ilave olarak leke sana özel senin için

Arsa umulur, yakında olur. En yebazeke seni gönderirsin. Rabbike senin Rabbim. Makam, makamen, Mahmud, hamd edilen, övülen makamı. Ve minelleyli ve gecenin bir kısmında ve teheccüd bihi nafileten neke, uyan ve sana özel nafile ilave olarak

Tem gitmemize. Kral. Asa en yep aseke Rabbike makamen Mahmuden Rabbinin seni makamı Mahmud'a beyaz etmesi, ulaştırması yakındır. Gecenin bir kısmında uyan ve sana özel nafile ilave olarak teheccüd namazı kıl. Rabbinin seni makam-ı Mahmud'a beyaz etmesi, ulaştırması yakındır. İsra suresinin 79. ayet-i kerimesi. Gecenin bir kısmında uyan ve sana özel nafile ilave olarak onunla, Kur'an'la teheccüd namazı kıl. Rabbinin seni makam-ı Mahmud'a beyaz etmesi, ulaştırması yakındır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, makam-ı Mahmud 7. gök katının 4. aleminin adıdır. Makam-ı Mahmud'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra gelen 4 halife ve sahabenin bütün önde gelenleri yer alıyor. Yedinci katta Resuller için nikah müessesesi tahakkuk eder. Orada yapılan nikahı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçekleştirir. Başka yerlerde oturarak görev yapılırken Makam-ı Mahmud'da herkes ayaktadır. Önde bir kişi var, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra 4 halife geliyor. Ondan sonra geniş bir saha içinde belki 30 kişilik, 40 kişilik sıralar, 6-7 sıra arda arda geliyor. Divan-ı Salihinde de, zikir hücrelerinde de, Ümmül Kitap'ta da herkes oturuyor. Ama Makam-ı Mahmud'da herkes ayakta. Hikmeti mi? O Allah'a ait. Ve sadece Rabbimizin bize gösterdiğini söyleyebiliriz. Sebepleri Allah bilir. Allah razı olsun. Ayet 80. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi ethilni müthale sıdkın ve ahricni muhrece sıdkın ve c'al li min ledunke sultanen nasira ve kul ve de ki Rabbi, Rabbim ethilni, beni dahil et müthale, giriş ile sıdkın, sıdk ile, doğrulukla, sadakatle, sadık olarak ve ahrişni, ve beni çıkar muhrece, çıkış ile sıdkın, sıdk ile, doğrulukla, sadakatle, sadık olarak ve cal ve kıl yap li bana, benim için minnedinke, senin katından sultanen, bir sultan, bir güç, nasiren, yardım. Ve kul ve de ki Rabbi ethilni mithale sıdkın, Rabbim beni sıdk ile dahil et ve ahriçni muhrece sıdkın, ve beni sıdk ile çıkar
وَاَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ Ve bana senin katından sultanen nasira, bir sultan sultan yardımcı kıl. Senin katından bir yardımcı sultan kıl. Ve de ki Rabbim beni sıdk ile dahil et ve beni sıdk ile çıkar ve bana senin katından bir yardımcı sultan kıl. Burada Allah-u Teala ilmi ledünden bahsediliyor. Senin katından ve ilminden bir yardımcı sultan kıl. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselamı gönderiyor. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bir yardımcı sultan, bir güç. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tasarrufu altına alıyor. Bu tasarruf Allah'ın her an tecelli etmesi manasına geliyor.

Pues dice, Vini, Sıtkı'yla dahil et diyor. Bu bir hayat sonu müessesesi, mezara giriş ve oradan da Sıtkı'yla çıkar diyor. Sadakatle sadık olarak. Yani ölmem giriş diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dirilmem kıyamet günü dirilmem çıkış. Oraya sadıklardan olarak Sıdk ile gireyim. Ölümümde Sıdk ile orada bulunayım diyor Allah-u Teala'ya ve çıkışımda da kıyamet günü bir çıkış söz konusu oluyor biliyorsunuz. Allah-u Teala çıkışımda da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki çıkışımda da beni gene o gün kıyamet günü Sıdk ile çıkar diyor. Sadakatimle, en büyük sadakatimle, sana karşı olan en büyük doğruluğumla beni oradan çıkar. Nereden? Mezardan çıkar. Allah Teala diyor ki onlar mezarlarından yükselerek çıkarlar ve indi ilahiye mahşer meydanına gelirler diyor. Mezarlarından çıkarak yükselirler. Sonra diyor onlara sorduğumuz zaman ne kadar kaldınız? Yarım saat, bir saat kaldıklarını söylerler diyor. Oysa ki binlerce yıl geçmiştir kıyamete kadar. Neyse, herkes için ölüm kaderdir. Herkes ölecektir. Ve kıyamet günü herkes dirilecektir. Ölecektir, yerilecek yer olan mezara girecektir. Ve oradan kıyamet günü tekrar çıkacaktır. Böyle bir dizaynda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği şey Sıdk ile mezara giriş, Sıdk ile çıkış. İşte marifet mezara Sıdk ile Allah'a tam bir sadakatle Allah'ı doğrulayarak varlığına kesin olarak şahit sıfatıyla sadece doğrulardan örülü bir hayatla yaşadıktan sonra oraya girmek, Sıdk ile girmek hem sadık olarak hem musaddık olarak yani tasdik ederek doğruyu söyleyerek Allah'a büyük bir sadakatle bağlı olarak mezara girmek ve oradan aynı standartlarda çıkmak söz konusu. Ve 81. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul ca'el hakku ve zeha kal batıl innel batıle kâne zehûka ve kul ve de söyle cahe geldi el hakku hak ve zehaka ve yok oldu zail oldu ortadan kalktı el batılı batıl boş olan yanlış olan yine muhakkak el batile batıl kâne oldu zehukan yok olan ortadan kalkan. De ki hak geldi, batıl zail oldu, yok oldu. İnnel batıle kâne zehukan muhakkak ki batıl
yok olacaktır. Yok olmaya mahkumdur. De ki hak geldi, batıl zail oldu, yok oldu. Muhakkak ki batıl yok olacaktır. Yani yok olmaya mahkumdur.

Bilmem ki ayet-i kerimede, 80. ayet-i kerimede Allah Teala bana senin katından bir sultan yardımcı kıl diyor. Nedünundan bir yardımcı, gizli ilminin sahibi olan bir yardımcı. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala Cebrail aleyhisselamı gönderiyor. Gizli ilminin yardımcısı olarak. Ve fizik ötesi şeyleri Cebrail aleyhisselam ona öğretiyor. Allah'tan aldığı emirle bir sultan olarak, bir güç olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de her zaman beraber. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ilmine dönünü onun sultanı olan Cebrail aleyhisselam'dan öğreniyor. İlmine dönünün sahibi midir? Mağarada Hazreti Ebu Bekir ile birlikteyken takip edenler geliyorlar Mekke'den Medine'ye giderlerken ve Allah Teala bir örümceğe ağ ördürüyor hemen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem girdikten sonra. Cebrail aleyhisselam da bunun yapımcısı ve ilmin lidunun bir sultan kanalıyla Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla orada gerçekleşmesi olayıyla karşı karşıyayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilmin lidunun gerçek sahibiydi. Birçok fizik ötesi olayı yaşamıştır. Bir gün namaz kılarken Ya Ali Cebel diyor. Dağ diyor, dağ. Birkaç saat sonra gelen Hazreti Ali düşmanlarının saldırısına uğradığını, sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sesini duyduğunu ve ondan sonra dağa yöneldiğini söylüyor. İlmin sahibi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle beraber gidiyor, açlar. Bir tek keçide biraz süt var. Başka hiçbir şey yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sütü sağmaya başlıyor. Ve bir keçinin sütü beraberinde olan 50-60 kişiyi rahatlıkla doyuruyor. İlmin sahibiydi. Bir sultan ilimle mücehhezdi. Allah razı olsun. Bu son söylediklerim bir evvelki ayetle alakalı. 80. ayet-i kerimeyle. Allah razı olsun. Şimdi 81. ayet-i kerimede ne var? Hak geldi, batıl zahir oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkı temsil ediyor. Hak geliyor, ve putperestlik, batıl, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla zahir oluyor, yok oluyor. Ve kuvvetli gibi görünen Mekkeliler neticede yenilecekler ve Mekke'yi onun Allah-u Teala tarafından sahibi kılınan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme teslim edeceklerdir. 82. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve nünezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin ve la yezi düz zalimine illa hasara. Ve nünezzülü ve indiriyoruz. Minel Kur'an'ı Kur'an'dan ma şey. Hüve o. Şifa'ın şifa. Ve rahmetün ve rahmet.
li el müminine, müminler için, müminlere. Ve la yizidu ve arttırmaz ez zalimine, zalimler, illa sadece den başka hasaran, ziyan, hüsran, derece kaybı. Ve ninezzilü minen Kur'ani ma, Kur'an'dan indirdiğimiz şeyler, hüve şifaün ve rahmetün, o şifadır ve rahmettir. Lil müminine, müminler için, müminlere. Ve la yezidü zalimine illa hasaran, ve zalimlerin sadece hüsranını, kaybettiği dereceleri arttırır. Kur'an'dan indirdiğimiz şeyler müminler için şifadır ve rahmettir. Ve zalimlerin sadece hüsranını, kaybettiği dereceleri arttırır. Allah Teala Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki, mizanlar kurulur, kimin sevapları hafif gelirse, yani sevapları günahlarından daha az olursa, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen orada kalacaklardır. Hüsranda olanlar, hasara uğramış olanlar, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlardır. Burada da Allah Teala zalimlerin hüsranını arttırdığını söylüyor. Kur'an'dan indirdiği şeylerin ikiye ayırmış insanları, müminler ve zalimler. Kimdir mümin? Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Dilediği andan itibaren mümin sayılıyor, ama kalbine iman yazılana kadar bir geçiş devresinin sahibi. Fakat Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren artık kişi küfürde değil. Peki ama kalbine iman yazılmamış henüz, yazılmamış ama o standartlarda değil. Küfür standartında değil, çünkü cennete gidecek. Allah Teala kafirler cennetime giremez diyor. Ve öyleyse müminler var burada bu ayette, bir de zalimler var. Kimdir zalimler? Nefslerine zulmedenler. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve kaybettikleri dereceler her zaman kazandıkları derecelerden fazla. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kazandıkları dereceler itibariyle gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Yani onların kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazla. İşte onlar hüsrandalar, onlar zalimler, nefslerine zulmedenler. Allah razı olsun. Ve 83. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ en'amnâ alel insani a rada ve ne a bi canibin canibih ve iza messe huş şerru kâne yeûsa. Ve izâ en amna, nimet verdiğimiz, nimetlendirdiğimiz zaman ala el insanı, insana arada yüz çevirdi ve ne ave uzaklaştı. Bi canibihi, yanına yan çizerek. Ve izâ ve olduğu zaman messehu eşşerri, ona bir şer dokundu. Kâne oldu. Yeûsen, umutsuz, ümitsiz, yeis, üzüntü. Ve izâ en amna alel insani, ve insanı nimetlendirdiğimiz zaman arada ve ne'a bi canibihi, yüz çevirir ve yan çizerek uzaklaşır. Ve izâ messehu şerru, ve ona bir şer dokunduğu zaman kâne yevusen, yeise düşer. Cümleleri birleştiriyor. Ve izâ ve insanı nimetlendirdiğimiz zaman yüz çevirir
ve yan çizerek uzaklaşır. Ona bir şer dokunduğu zaman yeisi düşer. İnsanın Allah-u Teala tarafından

Allah ile kul arasında en güzel ilişkilerin oluşması lazım. Ve kim kazanırsa, dünyada para kazanırsa onun şımarması, ne yazık ki Allah'tan uzaklaşması genel olarak söz konusu oluyor. Ayet-i Kerime ondan bahsediyor. Ve 84. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim, kullün ya'melu ala şakiletih fe rabbikum a'lemu bimen huve ehda sebira. Kul de ki, kullun hepsi ya'melu bilir, ala üzerine şakiletihi, onun kendi şekli, durumu, hüviyeti, karakteri. Ve o zaman böylece Rabbüküm, sizin Rabbiniz, alemu en iyi bilir. Bimen, kim, kimin, hüve, o, ehda, daha çok hidayete erdi, sevilen, seviliyor. Kul, de ki, kullün ya'melu, herkes amel eder. Kul, herkes, hepsi. Ala şakiletihi, kendi şekline, hüviyetine, karakterine göre. Ve Rabbikum alemu, artık en iyi Rabbiniz bilir. Bimen hüve ehda sebilen, kim daha çok hidayet yolunda. Ve cümleciklerin sonu cümle, de ki herkes kendi şekline, hüviyetine, karakterine göre amel eder. Öyleyse kimin daha çok hidayet yolunda olduğunu en iyi Rabbiniz bilir. İnsanlar arasında daima farklılık var. Hidayet yolunda da tam 3. basamaktan 28. basamağa kadar hidayet daha yukarı, daha yukarı, daha yukarı doğru gider. Bu yol üzerinde, hidayet yolunda kim daha yukarıdaysa, fizik vücudunu teslim etmiş kişi, bir başkası ise nefsini teslim etmiş. Elbette nefsini teslim eden, fizik vücudunu teslim edenden ötededir. Daha çok hidayet yolunda daha üstün bir mevkidedir. Allah Teala bundan bahsediyor. Ve bunları en iyi bilen kimdir? Herkesin bütün durumlarını en iyi bilen Allah'tır. Ve 85. ayet-i kerime, ve Bismillahirrahmanirrahim, ve yes'elûneke anir ruh, kulir ruhu min emri Rabbi, ve ma utitum minel ilmi illa kalila. Ve yeselûneke, ve sana sorarlar, anir ruhi, ruhtan, kulir ruhu, de ki ruh, min emri Rabbi, Rabbimin emrinden. Ve ma utitum, ve size verilmedi, minel ilmi, ilimden, onun ilminden, illa ancak, den başka, sadece, kalilen, pek az. Ve yeselûneke anir ruhi, ve sana ruhtan sorarlar, kulir ruhu min emri Rabbi, de ki ruh, Rabbinin emrindendir. Ve ma utitum minel ilmi illa, ve size ruha ait ilimden sadece az bir şey verildi. İlmi illa kalilen. Ve sana ruhtan sorarlar, de ki ruh Rabbinin emrindendir. Ve size ilimden, yani ruha ait ilimden sadece az bir şey verildi. Emir nedir? Allah'tan gelen, kainatta herhangi bir gezegende bir görev yapan ve tekrar Allah'a dönen her şey emirdir. Bütün nötronlar emirdir. Allah'tan gelen rahmet, faz, salavat emirdir. Allah'ın gönderdiği feyz, Allah'ın verdiği sekinet emirdir. Allah Teala diyor ki, Allah yere, gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve tekrar göğe yükseleni en iyi bilendir. Böylece Allah'ın dizaynında görüyoruz ki ruh da bir emirdir. Allah'tan, Allah'ın zatından gelmiştir, üfürülmüştür ve tekrar

0: Allah'ın zatına geri dönecektir. Bu sebeple ruh da bir emirdir. Ama ne fizik vücudumuz ne nefsimiz Allah'a geri dönmeyeceklerdir. Ve 86. ayet kelimesi İsra suresinin Bismillahirrahmanirrahim ve le'in şi'na le neshebenne billezi evhayna ileyke sümme la tecidu leke bihi aleyna vekila ve le ve eğer şi'na dileseydik lemeshebenne mutlaka gideriz bi ellezi onu evhayna vahyettik ileyke sana sümme sonra la tecidu bulamazsın leke senin sana bihi ona aleyna bize karşı vekilen bir vekil. Ve le'in şina eğer biz dileseydik le nesebenne billezi evhayne ileke sana vahyettiklerimizi mutlaka giderirdik silip yok ederdik. Sümme la tecidu leke bihi aleyna vekilen sonra ona yok etmememiz için bize karşı sana yani seni müdafaa edecek bir vekil bulamazsın. Cümleleri birleştiriyoruz. Ve eğer biz dileseydik sana vahyettiklerimizi mutlaka giderirdik, silip yok ederdik. Sonra ona yok etmememiz için bize karşı seni müdafaa edecek bir vekil bulamazsın. Sonra onu yok etmememiz için bize karşı sana seni müdafaa edecek bir vekil bulamazsın diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala dileseydi bütün vahyettiklerini onun hafızasından bir anda silebilirdi ama silmiyor ve onu yok etmesine sen mani olamazdın diyor Allah-u Teala. Öğrettiği ilmi ledun da bir şey ifade etmez. Allah neyi dilerse onu mutlaka dilediği biçim, şekilde, standartta gerçekleştirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi inşallah burada sona eriyor. Ve böylece sizlerle beraber bir Kur'an-ı Kerim dizaynının içinde oluyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim dersleri hamdolsun ki hızla ilerliyor. Üniversitemiz bitene kadar 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim tefsirini inşallah tamamlamak istiyoruz. Bu emirle mücehiz olduk. Öyleyse onun gayreti içindeyiz. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Dualarımızla, dileklerimizle, niyazlarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanir rahim. Sıratel müstakim, sıratel lezzine ilam tabi'in galiba dağı aleyhim ve lezzetlerine amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah için olmanın birinci şartı sevmektir. Allah'ı sevenler, Allah'ın dostlarını da severler. Öyleyse sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarısınız ve biz sizleri çok ama çok seviyoruz. İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın
1: o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere.
0: Sevgi, insanlar arasında birlik ve beraberliğin temel bağıdır. Sevgi olursa birlik ve beraberlik vardır. O zaman hepimiz birbirimizi çok sevmeliyiz. Allah Teala bizleri çok seviyor sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın topluluk hamdolsun ki o topluluk bizleriz. Onun bu devirdeki temsilcisi gene Allah Teala'ya hamdolsun ki biziz.
2: Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onları da yaşatacaksınız.
0: Siz hepiniz ruhlarını Allah'a ulaştıranlarsınız. Üçüncü kat cennetin hepiniz sahibisiniz. Onun için biz çok büyük bir huzur ve mutluluk içindeyiz sevgili kardeşlerimiz. Çünkü bu hedefe ulaşmanızda bizim de çorbada tuzumuz var. O tuza baktığım zaman hepinizin birbirinizi çok sevdiğinizi görüyorum. Bu beni aranızda en çok mutlu eden konu bu. Birbirinize olan derin sevginiz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları birbirlerini sevenlerdir. Sizler de birbirlerinizi hepiniz seviyorsunuz. Bu sevginin huzuru içinde, çadırı altındasınız. Ve Allah Teala size en az üçüncü kat cenneti garanti ediyor.
2: Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız. Sizler geleceğin örneklerisiniz.
0: Sizler Mir Vakfı'nın mensupları bu dünya için bir ışıksınız. Nursunuz. Nursunuz. Nursunuz.
2: Sizlerle biz bir bütünüz. Bir misyon taşıyoruz. Bütün dünyaya, hayır, kainata. Mutlu olmanın yollarını öğretmek için.
0: İşte Allah'ın sevgisi, işte sizlere karşı bizim duyduğumuz sevgi, işte sizlerde resmi sevgisi. Bir sevgi yumağıyız sevgili kardeşlerim. Birbirini belki bu dünyada en çok seven insanlar bizleriz.
2: Sizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Herkese örnek olmanın sağlam vasıflarına sahipsiniz. O vasıfları kaybetmek sizin için söz konusu değildir. Güvenle Allah'a bağlı olun.
0: Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizden yana. Yani bizden yana. Ben başka birisi değilim yani, içinizden biriyim yani, anladınız mı? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok sevdiğini söylüyor. Bunu sizlere ulaştırmak benim görevim. Öyleyse Allah tarafından sevilen bir topluma şu anda hitap ediyorum.
2: Öyleyse sizler ahlakın temsilcileri, Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, örnek bir toplumu yansıtacaksınız.
0: Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkiler sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu arıyoruz,
3: orada Allah'ı sevdikçe mutluluğumuz artıyor. Allah da bizi daha çok seviyor. Biz onu daha çok sevince Allah Teala bizi daha çok seviyor. Ve Allah ile konuşacağınız bir güne inşallah ulaşmanızı diliyorum hepiniz için. Allah Teala'dan.
4: Ya Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve onlara yaptıkları şeylerin kötülüğü aşikar oldu. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Ve onlara, bugün sizi unutacağız. Tıpkı sizin bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi. Ve sizin mevanız kalacağınız yer ateştir. Ve sizin için bir yardımcı yoktur denildi. İşte bu, Allah'ın ayetlerini alay konusu etmeniz sebebiyledir. Ve sizi dünya hayatı aldattı. Öyleyse o gün oradan çıkarılmazlar. Ve onlardan bir özür istenmez, kabul edilmez. Öyleyse hamd, göklerin ve yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde büyüklük ve azamet O'na mahsustur. Ve O azizdir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 35 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Kitabın indirilmesi aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık. Ve bilinen, tespit edilen bir zamana kadar. Ve onlar ki uyarıldıkları şeylerden yüz çeviren kafirlerdir. De ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Onların yeryüzünde ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerde ortağı mı var? Eğer siz sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz bana, bundan evvelki bir kitap ve ilimden ilmi bir eser getirin. Allah'tan başkasına dua edenden daha dalalette kim vardır? Kıyamet gününe kadar ona kimse icabet etmez. Ve onlar, putlar, onların dualarından gafildirler, habersizdirler. İnsanlar haşrolundukları, bir araya getirildikleri zaman putlar onlara düşman oldular. Ve onların ibadetlerini inkar ettiler, kabul etmediler. Ve onlara ayetlerimiz beyan edilerek, açıklanarak okunduğu zaman kafirler, ayetlerimiz onlara gelince hak ayetlerimiz için bu apaçık bir sihirdir dediler. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu ben uyduruyorsam o takdirde Allah'tan bana gelecek bir şeye siz mani olamazsınız. O, onun Kur'an hakkında daldığınız şeyleri, yaptığınız iftiraları en iyi bilir. Benimle sizin aranızda ona, Kur'an-ı Kerim'e şahit olarak o, Allah yeter. Ve o gafurdur, rahimdir. Ben diğer Resullerden farklı bir bidat ortaya çıkarmış değilim de. Ve bana ve size ne yapılacağını ben bilemem. Ben sadece bana vahyedilene tabi olurum. Ve ben apaçık bir nezirden başka bir şey değilim. De ki, gördünüz mü? Ya o Kur'an Allah'ın katından ise ve siz onu inkar ettinizse? Ve İsrailoğullarından bir şahit onun misline şahit olduysa, böylece iman ettiyse ve siz de büyüklük tasladıysanız, muhakkak ya Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. İnkar edenler amenu olanlara, eğer o hayırlı olsaydı, ona saygıda, imanda bizi geçemezlerdi, dediler. Onunla, Kur'an'la hidayete eremeyince o zaman, bu eski bir yalandır, diyecekler. Ve ondan, Kur'an'dan önce imam ve rahmet olarak Hazreti Musa'nın kitabı Tevrat vardır. Bu Arap lisanı ile Hazreti Musa'nın kitabını tasdik eden bir kitaptır. Zalimleri uyarmak ve muhsinleri müjdelemek içindir. Muhakkak ki onlar Rabbimiz Allah'tır dediler. Sonra onlar Allah'a istikamet üzere oldular. Artık onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar.
İşte onlar cennet ehlidirler. Orada ebedi kalacak olanlardır, yapmış olduklarının karşılığı, mükafatı olarak. İnsana, anne ve babasına ihsanla davranmasını vasiyet ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı ve onu güçlükle doğurdu. Ve onun taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet erginlik çağına ulaştığı zaman 40 yaşını tamamladı. Şöyle dedi: Rabbim, bana anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmekte, senin razı olduğun salih amel, nefs tezkiyesi yapmakta beni başarılı kıl ve zürriyetimi ıslah et. Muhakkak ki ben sana tövbe ettim ve muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. İşte onlar ki, onlardan yaptıklarını en güzel şekilde kabul ederiz. 1'e 700'e kadar derece veririz. Ve onların günahlarına cevaz vermeyiz, örteriz, sevaba çeviririz. Onlar cennet ehli arasındadırlar. Onların vaad olundukları şey gerçek bir vaattir. Ve o anne ve babasına, ikinize de of, ikinizden de bıktım. Daha önce nice nesiller gelip geçmişken benim topraktan diriltilerek çıkarılacağımı mı vaat ediyorsunuz, dedi. Ve onlar, anne ve babası Allah'tan yardım isteyerek, kendine yazık ediyorsun, iman et, muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır, dediler. Bunun üzerine o şöyle dedi: bu evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir. İşte onlar ki, onlardan evvel gelip geçmiş olan cin ve insan toplumlarında üzerlerine azap sözü hak olmuştur. Muhakkak ki onlar hüsranda olanlardır. Ve herkes için amellerinden dolayı dereceler vardır. Onlara amellerinin karşılığının ödenmesi için. Ve onlara zulmedilmez. Ve o gün kafirler ateşe arz edilirler. Siz dünya hayatınızda size göre güzel şeylerinizi tükettiniz. Ve onunla metalandınız, sefa sürdünüz. Artık bugün alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız. Yeryüzünde haksız yere kibirlendiğiniz ve fasıklık yapmış olduğunuz için. Ad kavminin kardeşini hatırla. Ahkaf'taki kavmini uyarmıştı. Ondan önce ve sonra Allah'tan başkasına kul olmayın diye uyaran birçok nezirler gelip geçmişti. Gerçekten ben büyük günün azabının üzerinize olmasından korkarım. Sen bizi ilahlarımızdan döndürmek için mi bize geldin? Eğer sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen, o zaman bize vaat ettiğin şeyi, azabı getir, dediler. Dedi ki, o ilim, o azabın bilgisi ancak Allah'ın katındadır. Ve ben onunla gönderildiğim şeyi size tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum. Fakat onu, azabı, vadilerine doğru yönelen bulutu gördükleri zaman, bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur, dediler. Hayır, o kendisini acele istediğiniz şey, içinde elim azap olan bir rüzgardır, fırtınadır. O Rabbinin emriyle her şeyi dumura uğratır, yok eder. Böylece sabahleyin onların meskenlerinden başka hiçbir şey görünmez oldu. Mücrim kavmi işte böyle cezalandırırız. Ve andolsun ki biz onlara size dahi vermediğimiz imkanları verdik. Ve onlara işitme, görme hassaları ve idrak verdik. Fakat işitme ve görme hassaları onlara fayda sağlamadı. Ve idrakleri de onlara bir şey sağlamadı. Allah'ın ayetlerini bilerek inkar ediyorlardı. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Ve andolsun sizin etrafınızdaki beldelerden pek çoğunu helak ettik. Ve ayetleri açıkladık ki belki böylece onlar dönerler diye. Allah'tan başka yakınlık sağlaması için ilahlar ittihaz ettikleri zaman onlara yardım etmeleri gerekmez miydi? Hayır, putlar onlardan saptılar, uzaklaştılar.
İşte bu onların yalanları ve iftira etmiş oldukları şeydir. Cinlerden bir grubu sana yöneltmiştik, Kur'an'ı dinlemeleri için. Onun huzuruna geldikleri zaman, "Susun, dinleyin," dediler. Sonra Kur'an-ı Kerim okuması bitirilince, kendi kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler. Onlar, "Ey kavmimiz, muhakkak ki biz, Hazreti Musa'dan sonra indirilen, onların elindekini tasdik eden, Hakk'a ulaştıran ve tarik-i müstakime hidayet eden bir kitap dinledik," dediler. "Ey kavmimiz, Allah'ın davetçisine icabet edin ve ona iman edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve mağfiret etsin, sevaba çevirsin ve sizi elim azaptan korusun. Ve Allah'ın davetçisine icabet etmeyen kimse, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Ve onun Allah'tan başka dostları yoktur. İşte onlar apaçık dalalet içindedirler. Onlar gökleri ve yeri yaratanın Allah olduğunu görmediler mi? Ve o onları yaratmaktan yorulmaz. Ölüleri diriltmeye kadirdir. Evet, muhakkak ki o her şeye kadirdir. Ve o gün kafirler ateşe arz olunurlar. Bu hak değil mi?" denince, "Evet, Rabbimize andolsun ki gerçek," dediler. Allah, "Öyleyse inkarlarınız sebebiyle azabı tadın," dedi. "Öyleyse ulul azim olan Resuller gibi sabret ve onlar için acele etme. O gün vaat olundukları şeyi, azabı gördükleri zaman, gündüzün bir saatinden fazla kalmamış gibi olurlar. Bu bir tebliğdir. Artık fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi?" Muhammed Suresi Medine'de nazil olmuştur. 38 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnkar edenlerin ve insanları Allah'ın yolundan men edenlerin amellerini Allah boşa çıkardı. Aminu olan ve salih amel, nefsi tezkiye edici ameller yapanların ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğimiz şeye, Kur'an-ı Kerim'e ve onun Rablerinden bir hak olduğuna inananların günahlarını Allah örttü ve onların hallerini ıslah etti. Bunlar, kafirlerin batıla tabi olması ve amenu olanların Rablerinden inen hakka tabi olmaları sebebiyledir. Allah insanlara işte böyle kendi durumlarını misal verir. Artık kafirlerle karşılaştığınız zaman onları güçsüz, zayıf bırakıncaya kadar boyunlarını vurun. Bağlarını kuvvetlendirin, esirleri sıkıca bağlayın. Nihayet savaşı, onun ağırlıklarını, silahlarını ve savaş levazımatını bırakınca da onları ister lütuf olarak bedelsiz veya fidye alarak bedel karşılığı bırakın. İşte böyle. Ve eğer Allah dileseydi elbette onlardan intikam alırdı. Ve lakin bu sizin bir kısmınızı diğer bir kısımla imtihan etmek içindir. Ve onlar ki Allah yolunda öldürülenlerdir. O takdirde onların amelleri boşa çıkarılmaz. Allah onları hidayete erdirecek ve onların hallerini ıslah edecektir. Ve onları kendilerine tarif ettiği cennete dahil edecektir. Ey amenu olanlar! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Ve onlar ki kafirdirler. Artık onlar helaka maruzdurlar ve onların amellerini Allah boşa çıkardı. Bu, onların Allah'ın indirdiği şeyi kerih görmeleri sebebiyledir. Böylece Allah onların amellerini boşa çıkardı. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı? Onlardan öncekilerin akıbeti nasıl oldu baksınlar. Allah onları dumura uğrattı, helak etti. Ve onun bir benzeri de kafirler içindir. Bu,
Allah'ın ameni olanların dostu olması sebebiyledir. Ve kafirlerin ise gerçek dostu, Mevlası yoktur. Muhakkak ki Allah, ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel, nefs tezkiye edici ameller yapanları, altından nehirler akan cennetlere koyar. Ve onlar ki kafirlerdir. Dünyada metalanırlar, faydalanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Ve ateş onların mekanıdır. Nice beldeler seni çıkardıkları ülkeden daha kuvvetliydi, daha üstündü. Onları helak ettik. O zaman onlar için bir yardımcı yoktu. Öyleyse Rabbinden beyyine, delil üzerinde olan kişi, kötü ameli kendisine süslü gösterilen ve hevalarına tabi olan kişiler gibi midir? Takva sahiplerine vaat edilen cennetin durumu şudur ki, içinde kokusu değişmeyen sudan nehirler, tadı bozulmayan sütten nehirler, içenlere lezzet veren şaraptan nehirler ve saf, süzülmüş baldan nehirler bulunur. Onlar için orada her çeşit meyve bulunur ve onlar için Rablerinden mağfiret vardır. Bunların durumu ateşte devamlı kalacak olan ve hamim, sıcak kaynar su içirilen, bu sebeple bağırsakları parçalanan kimsenin durumu gibi midir? Ve seni dinleyenlerden bir kısmı senin yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilenlere, biraz önce o ne dedi dediler. İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürledikleri kişilerdir ve onlar hevalarına tabi olanlardır. Ve onlar ki hidayete ermişlerdir. Allah onların hidayetini artırdı ve onlara takvalarını verdi. Öyleyse o saatin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Halbuki onun alametleri, işaretleri gelmiştir. Fakat o saat kendilerine geldiği zaman onlara hatırlatmanın ne faydası olur ki? Bu durumda Allah'tan başka ilah olmadığını bil ve kendi günahların için mümin erkekler ve mümin kadınlar için mağfiret dile. Ve Allah sizin dönüşünüzü ve sizin yurdunuzu bilir. Ve ameni olanlar, savaşı emreden bir sure indirilmeli değil miydi derler. Sonra da muhkem, hükmü açık ve kesin bir sure indirilince ve onun içinde savaş zikrolunuyorsa, bahsediliyorsa, kalplerinde hastalık olanların üzerlerine ölüm hali çökmüş gibi bir bakışla sana baktıklarını görürsün. Oysa onlar için en iyi, en uygun olan odur ki, itaat ve maruf sözdür. Fakat bir işe azmedildiğinde o zaman Allah'a sadık olsalardı, muhakkak ki onlar için daha hayırlı olurdu. Oysa sizden beklenen, yeryüzünde fesat çıkarmaya dönmeniz ve birbirinizi, akrabalarınızı öldürmeniz mi olmalıydı? İşte onlar Allah'ın kendilerine lanet ettikleridir. Bu sebeple onların nefslerinin işitme hastalarını sağar ve görme hastalarını kör yaptı. Hala Kur'an'ı tefekkür etmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitleri mi var? Muhakkak ki kendilerine hidayet tebeyyün ettikten, açıkça belli olduktan sonra arkalarına geri dönenleri şeytan küfre ulaştırdı ve onları kötü emellere yöneltti. İşte bu düşmanların Allah'ın indirdiği şeyi kerih görenlere, size bazı işlerde itaat edeceğiz demeleri sebebiyledir. Ve Allah onların sırlarını bilir. Artık melekler onları vefat ettirirken, onların yüzlerine ve arkalarına vuracakları zaman onların halleri nasıl olacak? İşte bu, onların Allah'ı öfkelendiren şeylere tabi olmaları ve onun Allah'ın rızasını kerih görmeleri sebebiyledir. Böylece onların amellerini boşa çıkardı. Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, Allah'ın onların gizli kinlerini asla ortaya çıkarmayacağını mı zannettiler? Ve eğer biz dileseydik, onları sana mutlaka gösterirdik. O zaman sen onları simalarından muhakkak tanırdın.
Ve sen onları mutlaka sözlerinin imasından da tanırsın. Ve Allah sizin amellerinizi bilir. Ve sizin aranızdan mücahitler ve sabredenler bize belli oluncaya kadar sizi mutlaka imtihan ederiz. Ve haberlerinizi de imtihan edeceğiz. Muhakkak ki inkar edenler, Allah'ın yolundan men edenler ve onlara hidayet açıkça belli olduktan sonra Resul'e muhalefet edenler, onlar Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Ve Allah onların amellerini heba edecek. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin. Ve amellerinizi batıl etmeyin. Muhakkak ki inkar edenleri ve Allah'ın yolundan men edenleri, sonra da kafir olarak ölenleri artık Allah asla mağfiret etmez, onların günahlarını sevaba çevirmez. Siz üstün olduğunuza göre gevşemeyin ve onları sulha davet etmeyin. Ve Allah sizinle beraber ve sizin amellerinizi asla eksiltmez. Muhakkak ki dünya hayatı bir oyun ve eğlencedir. Ve eğer amenu olursanız ve takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz size ecirleriniz verilir. Ve sizden mallarınızı istemez. Eğer sizden onu mallarınızı istese, böylece ısrar etse, siz cimrilik edersiniz. Ve bu sizin hasetinizi açığa çıkarır. İşte siz böylesiniz. Allah yolunda infak etmeye davet edilirsiniz. Buna rağmen sizden bir kısmınız cimrilik yapar. Ve kim cimrilik yaparsa o takdirde sadece kendi nefsi için cimrilik yapar. Ve Allah ganidir, zengindir. Ve sizler fakirsiniz. Ve eğer siz haktan dönerseniz sizi sizden başka bir kavimle değiştirir. Sonra onlar sizin gibi cimri olmazlar. Fetih Suresi Medine'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz sana apaçık bir fetih verdik. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etsin ve sana nimetini tamamlasın ve seni sırat-ı müstakime ulaştırsın diye. Ve Allah sana aziz bir zaferle yardım etsin. Müminlerin kalplerini, imanlarını iman ile artırsınlar diye sekineti indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ve Allah alimdir, hakimdir. Mümin kadın ve erkekleri orada ebedi kalmak üzere altından nehirler akan cennetlere koysun ve onların günahlarını örtsün diye. İşte bu Allah'ın indinde fezzül azimdir. Ve münafık erkek ve kadınlara, müşrik erkek ve kadınlara azap etsin. Onlar ki Allah'a kötü zan ile zanda bulundular. Kötü zanları onların üzerine dönsün. Ve Allah onlara gazaplandı ve onları lanetledi. Ve onlar için cehennemi hazırladı. Ne kötü varış yeri. Ve göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ve Allah azizdir, hakimdir. Muhakkak ki biz seni şahit, müjdeleyen ve uyarıcı olarak gönderdik. Allah ve onun Resulüne iman edin. Onu saygıyla yüceltin ve sabah akşam onu tesbih edin diye. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların ellerinin üzerinde Allah senin bütün vücudunda tecelli ettiği için ellerinde de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. Bundan sonra kim ahdini bozarsa o takdirde sadece kendi nefsi aleyhine bozar, Allah'a verdiği yeminleri ahdleri yerine getirmediği için derecesini nakısa düşürür. Ve kim de Allah'a olan ahdlerine vefa ederse yeminini
misakini ve ahdini yerine getirirse, o zaman ona en büyük mükafat, ecir verilecektir. Cennet saadetine ve dünya saadetine erdirilecektir. Araplardan muhallefunlar, geride kalanlar sana, mallarımız ve ailelerimiz bizi meşgul etti. Artık bizim için mağfiret dile diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. De ki, eğer Allah size bir zarar veya fayda dilerse, bu takdirde sizin için Allah'tan gelen bir şeye kim mani olabilir? Fayda veya zararı önleyebilir. Hayır, öyle değil. Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Hayır, siz Resul ve müminlerin ailelerine ebediyen asla dönmeyeceklerini zannettiniz. Ve bu zan kalplerinizde süslendi. Kötü bir zanla zanda bulundunuz. Ve siz helaka müstahak bir kavim oldunuz. Ve kim Allah ve onun Resulüne iman etmezse işte o zaman muhakkak ki biz kafirler için alevli ateş, cehennemi hazırladık. Ve göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini mağfiret eder ve dilediğine azap eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Savaştan geri kalanlar, ganimetlerin bulunduğu yere onları almak için gittiğiniz zaman, bizi bırakın, bize izin verin, size tabi olalım diyecekler. Onlar Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar. Onlara de ki, siz asla bize tabi olamazsınız. Allahü Teala daha önce böyle buyurdu. O zaman onlar da, hayır, siz bize haset ediyorsunuz, bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Hayır, onlar pek azı hariç fıkıh idrak edemiyorlar, anlayamıyorlar. Bedevi Araplardan savaştan geride kalanlara de ki, şiddetli, kuvvetli çarpışan bir kavime karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Ya onları öldürürsünüz, ya da onlar teslim olurlar. Bundan sonra eğer Allah'a itaat ederseniz, Allah size ahsen ecir verir. Ve eğer daha önce döndüğünüz gibi dönerseniz, size elim bir azapla azap eder. Amalara, topallara ve hastalara bir güçlük vebal yoktur. Kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, altından nehirler akan cennetlere koyar. Ve kim yüz çevirir dönerse, ona elim azapla azap eder. Andolsun ki, o ağacın altında sana tabi oldukları zaman Allah, müminlerden razı oldu. Ve onların kalplerinde olanı biliyordu. Böylece onların üzerine sakinet indirdi. Ve onlara yakın bir fetih nasip etti. Ve pek çok da ganimet vardır. Onları alırlar. Ve Allah azizdir, hakimdir. Allah size alacağınız pek çok ganimet vaat etti. Böylece bu konuda sizin için acele etti. Ve insanların ellerini sizden çekti. Ve müminlere ayet olsun ve sizi sırat-ı mustakime ulaştırsın diye. Ve henüz ulaşamadığınız Allah'ın kuşatmış olduğu diğer ganimetler var. Ve Allah her şeye kadirdir. Ve eğer kafirler sizinle savaşsaydılar, mutlaka arkalarını dönerlerdi, kaçarlardı. Sonra bir dost ve bir yardımcı da bulamazlardı. Daha önceden beri devam eden Allah'ın sünneti budur. Ve Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın. Ve sizi Mekke'nin ortasında onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra onların ellerini sizden ve sizin ellerinizi onlardan çeken O'dur. Ve Allah yaptıklarınızı görendir. Onlar ki kafirdirler. Ve sizi Mescid-i Haram'dan ve bekletilen kurbanları kesim mahalline ulaşmaktan men ettiler. Eğer kendilerini henüz tanımadığınız, bilmeden helak edeceğiniz mümin erkekler ve mümin kadınlar bulunmasaydı, bu yüzden bilmeksizin, haberiniz olmadan onlardan size bir sıkıntı isabet edecek olmasaydı, Allah savaşmanıza müsaade ederdi.
Allah'ın savaşa müsaade etmemesi, Allah'ın dilediğini rahmetine dahil etmesi içindir. Eğer müminler ayrılmış olsalardı, onlardan kafir olanları mutlaka elim azapla azaplandırırdık. Kafirler hamiyeti, cahiliye taassubunu kalplerine yerleştirince, Allah da Resulünün ve müminlerin üzerine sekinetini indirdi. Ve takva sözü onlara elzem oldu, hak ettiler. Ve onu takva sahibi olmayı en çok onlar hak ettiler. Ve ona ehil, layık oldular. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Andolsun ki Allah, Resulünün rüyasının hak olduğunu tasdik etti. Ve Allah dilerse, siz mutlaka Mescid-i Haram'a emin olarak, başlarınız tıraş edilmiş ve saçlarınız kısaltılmış olarak korkusuzca gireceksiniz. Fakat Allah, sizin bilmediğiniz şeyleri bildiği için, bundan başka daha önce size yakın bir fetih nasip etti. Resulünü hidayet ile ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve şahit olarak Allah yeter. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla beraber olanlar, kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında çok merhametlidirler. Onları rükû ederken, secde ederken ve Allah'tan fazıl ve rıza isterken görürsün. Onların alametleri yüzlerindeki secde izleridir. İşte bunlar onların Tevrat'taki ve İncil'deki vasıflarıdır. Filizini çıkaran, sonra onu kuvvetlendiren, böylece kalınlaşan, sonunda gövdesi üzerinde yükselen, çiftçilerin hoşuna giden ekin gibidir. Onlarla kafirleri öfkelendirmek içindir. Ve Allah, onlardan ameni olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlara mağfiret ve büyük ecir vaat etti. Hucurat Suresi Medine'de nazil olmuştur. 18 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın ve O'nun Resulü'nün önüne geçmeyin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah en iyi işiten, en iyi bilendir. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Ve ona sözü birbirinize bağırdığınız gibi bağırarak söylemeyin. Siz farkında olmadan amelleriniz heba olur. Allah'ın Resulü'nün yanında seslerini alçaltanlar, işte onlar Allah'ın takva için kalplerini imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için mağfiret ve büyük ecir vardır. Muhakkak ki sana odaların dışından seslenenlerin çoğu akıl etmezler. Ve eğer onlar, sen onların yanına çıkıncaya kadar sabretselerdi, mutlaka onlar için daha hayırlı olurdu. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ey amenu olanlar! Eğer bir fasık size bir haber getirirse, o zaman araştırın. Yoksa cahillikle bir kavme kötülük edersiniz de, sonra yaptığınız şeye pişman olursunuz. Ve aranızda Allah'ın Resulü olduğunu biliniz. Eğer işlerin çoğunda size itaat etseydi, mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde müzeyyen kıldı. Küfrü, fıskı ve isyanı size kerih gösterdi. İşte onlar irşad olanlardır. Bu Allah'tan bir fazıl ve nimettir. Ve Allah alimdir, hakimdir. Ve eğer müminlerden iki grup savaşırlarsa, o zaman ikisinin arasını düzeltin. Fakat eğer ikisinden biri diğerine saldırırsa, o takdirde saldıran grupla
Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Bundan sonra eğer dönerse, böylece ikisinin arasını adaletle düzeltin. Onlara adil davranın, diğerine zulmetmeyin. Muhakkak ki Allah, adaletle davrananları sever. Müminler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Ey amenü olanlar! Bir kavim başka bir kavimle alay etmesin. Belki onlar alay edilenler diğerlerinden daha hayırlıdır. Ve kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesin. Belki kendilerinden diğerleri daha hayırlıdırlar. Ve birbirinizi ayıplamayın. Kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasık isimler ne kötü. Ve kim tövbe etmezse, işte o zaman onlar zalimdirler. Ey amenü olanlar! Zandan çok sakının. Muhakkak ki bazı zanlar günahtır. Ve tecessüs etmeyin. Merak edip insanların hatalarını araştırmayın. Sizin bir kısmınız diğerlerinin dedikodusunu yapmasın. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette ondan tiksinirsiniz. Ve Allah'a karşı takva sahibi olunuz. Muhakkak ki Allah tövbeleri kabul eden ve rahim olandır. Ey insanlar! Muhakkak ki biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Ve sizi milletler ve kabileler kıldık ki birbirinizi, soyunuzu, babalarınızı tanıyasınız. Muhakkak ki Allah'ın indinde en çok kerim olanınız, ikram olunanınız, en şerefli olanınız, ırk ya da soy olarak değil, en çok takva sahibi olanınızdır. Muhakkak ki Allah en iyi bilen ve haberdar olandır. Araplar, biz amenü olduk dediler. Onlara de ki, siz amenü olmadınız, Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Fakat teslim olduk deyin. Kalplerinize, içine iman girmedi. Ve eğer Allah'a ve onun Resulüne itaat ederseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, amellerinizden bir şey eksiltmez. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Müminler ancak onlardır ki Allah'a ve onun Resulüne iman ettiler. Sonra da şüpheye düşmediler. Ve malları ve canları ile Allah yolunda cihad edenler, işte onlar sadıklardır. De ki, dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Ve Allah göklerde ve yerde olanı bilir. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Teslim olmaları ile seni minnette bırakmak istiyorlar. De ki, sizin İslamiyetinizle beni minnet altında bırakmayın. Hayır, bilakis sizi imana ulaştırarak Allah sizi minnettar kılar eğer siz sadıklarsanız. Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir ve Allah yaptıklarınızı görendir. Kâf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 45 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kâf Mecid, şerefli Kur'an'a and olsun. Hayır, kendilerinden bir nezirin onlara gelmesine şaşırdılar. Bunun üzerine kafirler, bu şaşılacak bir şey dediler. Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı yeniden diriltileceğiz? İşte bu uzak, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir dönüştür. Arzın, toprağın, onlardan neleri eksilteceğini biz biliyorduk. Ve katımızda illiyine ve siccine yerleştirilen bütün zamanlardaki bütün olayları muhafaza eden bir kitap vardır. Hayır, öyle değil. Onlar kendilerine hak gelince onu yalanladılar. Bu durumda onlar karışık bir emr, problem içindeler. Öyleyse üzerlerindeki semayı nasıl bina ettiğimize ve onu nasıl süslediğimize bakmıyorlar mı?
ve onun hiçbir çatlağı yoktur. Ve arz, onu döşedik, yaydık ve oraya sağlam dağlar attık, yerleştirdik. Ve orada her çeşit bitkiden güzel çiftler yetiştirdik. Münib olan, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen bütün kullarına basiret olsun, onların kalp gözleri açılsın ve çok zikretsinler, daimi zikre ulaşsınlar diye. Ve gökten mübarek, bereketli su, yağmur indirdik. Böylece onunla bahçeler ve hasat edilen hububat yetiştirdik. Ve üst üste kümelenmiş tomurcukları olan uzun hurma ağaçları yetiştirdik. Kullar için rızık olsun diye. Ve onunla ölü beldeye hayat verdik. Ölümden sonra topraktan çıkış, diriliş işte bunun gibidir. Onlardan evvel Hazreti Nuh'un kavmi, Resin halkı ve Semud halkı da Resullerini yalanladı. Ve Ad kavmi, Firavun ve Lut aleyhisselamın kardeşleri de. Ve Eyke halkı ve Tub kavmi, hepsi Resullerini yalanladı. Böylece vaadim, cezam hak oldu, Allah'ın vaadi yerine geldi. Yoksa biz ilk yaratışta aciz miydik? Hayır, öyle değil. Onlar ölümden sonra yeniden yaratılıştan şüphe içindeler. Ve andolsun ki insanı biz yarattık. Ve nefsinin ona ne vesveseler vereceğini biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. O zaman sağda ve solda oturan iki telakki edici, tespit edici melek amelleri tespit ederler. Bir söz söylenmez ki onun yanında hazır gözetleyiciler tarafından tespit edilmiş olmasın. Ve ölüm sarhoşluğu hak ile geldi. İşte senin ondan kaçtığın şey budur. Ve sura üflendi. İşte bu vaid ikaz günüdür. Ve bütün nefsler beraberinde bir sayık, hayat filmini çeken ve bir şahit ile geldi, gelir. Allahü Teala buyurur. Andolsun ki sen bundan gaflet içindeydin. İşte senden perdeni kaldırdık. Artık bugün senin görüşün keskindir. Ve onun yakınında olan melek, işte bu hayat filmi benim yanımda hazır olan şeydir, dedi, der. Bütün inatçı kafirleri cehenneme atın. Hayra mani olan, haddi aşan, şüphe eden. O, Allah ile beraber başka ilah edindi. Öyleyse ikiniz onu şiddetli azabın içine atın. Onun yakını, Rabbimiz, onu ben azdırmadım. Fakat o uzak bir dalalet içindeydi, dedi, der. Allahü Teala, huzurumda kavga etmeyin. Size daha önce vaadimi, cezamı bildirmiştim, dedi, der. Katımda söz değiştirilmez. Ve ben kullara zulmedici değilim. O gün cehenneme doldun mu deriz. Ve o daha fazlası var mı der. Ve cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte size vaad olunan şey budur, cennettir. Bütün evvab ruhu Allah'a ulaşarak sığınmış ve hafiz olanlar, başlarının üzerine devrin imamının ruhu ulaşmış olanlar için. Gaybda Rahman'a huşu duyanlar ve münip, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kalple Allah'ın huzuruna gelenler için. Oraya,

ilka edilenleri işitebilen ve kalp gözleri ile Allah'a şahit olan kişiler için mutlaka öğüt vardır. Ve andolsun ki gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde yarattık. Ve bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Öyleyse artık onların söyledikleri şeylere sabret. Ve Rabbini güneşin doğuşundan evvel ve batışından evvel hamd ile tesbih et, zikret. Ve artık gecenin bir kısmında ve secdelerin arkasından onu tesbih et. Ve münadinin yakın bir yerden seslendiği gün ona kulak ver. O gün hak olan sayhayı işitirler. İşte bu ölümden sonra topraktan çıkış günüdür. Muhakkak ki biz diriltiriz ve biz öldürürüz. Ve dönüş bizedir. O gün arz, toprak yarılıp onlardan hızla ayrılır, onlar topraktan çıkarak yükselirler. İşte bu haşır, topraktan çıkararak insanları mahşer meydanında toplamak bizim için kolaydır. Onların ne söylediklerini en iyi biz biliriz. Ve sen onların üzerine cabbar, zorlayıcı değilsin. Öyleyse benim vaadimden, vaat ettiğim cezadan, azaptan korkanları Kur'an ile ikaz et. Zariyat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 60 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Savurarak esip dağıtanlara, rüzgarlara andolsun. Ve de yük taşıyanlara, yağmur yüklü bulutlara. Sonra kolayca akıp gidenlere, süzülenlere. Hem de emrederek işleri görevli meleklere taksim edenlere andolsun ki, muhakkak ki size vaat olunanlar kesinlikle doğrudur. Ve muhakkak ki din, hesap görme, mükafat veya ceza kesinlikle vuku bulacaktır, gerçekleşecektir. Ve dairesel yollara sahip olan semaya andolsun. Muhakkak ki siz mutlaka ihtilaflı bir söz, düşünce içindesiniz. Döndürülmüş olan kişi ondan çevrilir. Yalancılar kahrolsun. Onlar ki cehalet içinde gaflette olanlardır. Din günü, hesap günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateşe atılarak fitnelerinin karşılığı olarak azaba maruz bırakılırlar. Fitnenizi yalanladığınızı tadın. Bu sizin acele istemiş olduğunuz şeydir. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve pınarlardadır. Rablerinin onlara verdiği şeyi alanlar, muhakkak ki onlar bundan önce muhsin olanlardır. Onlar geceden uyudukları şey zaman parçası çok az olanlardı. Ve onlar seher vakitlerinde mağfiret dilerler. Ve onların mallarında isteyenlerin ve mahrum olanların, isteyemeyenlerin hakkı vardır. Yakin hasıl edenler için yeryüzünde Allah'ın ayetleri vardır. Ve kendi nefslerinizde de ayetler vardır. Hala görmüyor musunuz? Ve semada sizin rızkınız ve vaad olunduğunuz şeyler vardır. İşte Rabbe, semaya ve yere andolsun ki, şüphesiz O, mutlaka sizlerin konuştuğunuz şeyler kadar haktır. Hazreti İbrahim'in ikram edilen misafirlerinin haberi sana geldi mi? Onun yanına geldikleri zaman selam dediler. Hazreti İbrahim de selam yabancı kavim dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim gizlice ailesinin yanına gidip hemen kızarmış semiz bir buzağı getirdi. Böylece onu yemeği onlara yaklaştırdı, ikram etti. Yemez misiniz dedi. Fakat onlardan korktuğunu hissetti, korkma dediler. Ve onu alim bir erkek çocukla müjdelediler. Bunun üzerine hanımı bu haberi çığlık atarak karşıladı. Ve yüzüne vurarak, ben kısır, ihtiyar bir kadınım dedi. Senin Rabbin,

0: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır.
1: Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsan olmanın temel vasfı sevmektir.
2: Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil, Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız.
1: Sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın. Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı.
2: Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu.
0: Sizler güneşlerin açtığı ve dostların estiği poyraz rüzgarlarının fırtınalarının değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği ilk güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır.
1: Üstün olan sizlerden başkaları değildir. Üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesipleri. Mir Vakfı'nın değerli üyeleri. Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları. Tasavvufun hayranları. Kur'an'ın hayranları. Allah'ın hayranları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayranları. Sahabenin hayranları. Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam, kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı. Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim.
0: İnsanları sevin. Onlara her halükarda yardım edin. Öyle olsun ki o insanlar bir ihtiyaçları olduğu zaman bilsinler ki siz varsınız. Size gelsinler. Allah'ın size verdiklerinden onlara verdikçe sizin Allah tarafından size verilen bölümünüz azalmaz. Devamlı büyük bir ölçüde artar. Deneyin. Öyle olduğunu göreceksiniz. Siz başka insanlar için yaşadıkça Allah Teala size sadece onlara değil, onlar gibi 100 insan gelse hepsine yetecek kadar imkan verir. Bütün mesele sizin elinizdekini onlara vermek konusundaki iştiyakiniz, talebiniz. Almakla değil, vermekle mutlu olursunuz.
1: Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgiyle sözümüze başladık, sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık, size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halesiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor?

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah ile birlikteyiz. Sizlerle birlikteyiz. Hepimiz bütünün birer parçasıyız. Sevgili kardeşlerim, bu sonsuz kainatta bir küçücük dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Yani sonsuzda bir. Düşünelim sevgili kardeşlerim, 100 milyar galaksiden bahsediliyor. Galaksilerin sayısı 100 milyar çevresinde. Her bir galakside yaklaşık olarak 100 milyar yıldız var. Bu bir tek galaksinin, bu kadar galaksinin, 100 milyar galaksinin bir tanesindeki bir milyarlarca yıldızın içinde bir yıldız bizim dünyamız. Sonsuzun ne kadar da biriyiz siz düşünün sevgili kardeşlerim. Ama hamdolsun Allah-u Teala hayat vermiş bu dünyaya. Allah-u Teala bize dinimizi öğretmiş. Allah-u Teala bize mutluluğu öğretmiş. Ve biz de sizlerle mutluluk üzerine konuşuyoruz. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes huzur içinde yaşasın. Herkes birbirinin dostu olsun, birbirini sevsin. Bu sevgi yumağı içinde herkes bir mutluluk yeri açsın kendisine. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizden, ama hepinizden sadece bir tek şey ister. O istediği şey sizlerin mutlu olmanızdır. Mutlu oluşunuzdan başka hiçbir şey istemez. Hepinizi çok sever sevgili kardeşlerim Allah Teala. Allah Teala hepinizi çok ama çok sever. Çünkü siz insan olarak yaşıyorsunuz, yaratıldınız ve doğar doğmaz Allah Teala sizlere ruhundan üfürdü. Şu anda ruhunuzu Allah'a teslim etseniz de, Allah'ın ruhu sizde de olsa netice değişmez. İnsansınız. Allah'ın ruhundan üfürdüğü kainattaki yegane mahluk, insan. Allah Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürmek gibi kainatın en büyük şerefini vermiş. Yani Adem Aleyhisselam Allah'ın ruhunu taşıyan bir insan. Sonra da onu Allah'a tekrar iade etmiş tabii. Ruhunu, daha sonra fizik vücudunu, daha sonra nefsini, daha sonra iradesini. Sevgili kardeşlerim,
Bu tesimlerin her birisi mutluluğun basamaklarında yükselmek, daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olmaktır. Dünyadaki en mutlu insanlar iradelerini de Allah-u Teala'ya teslim edebilenlerdir. Onların iç dünyalarında tam bir sulh ve sükun oluşur. Peki onların da düşmanları yok mudur? Vardır. Ama onun için bir anlam ifade etmezler. Bir üzüntü kaynağı olamazlar. Bir huzursuzluk vücuda getiremezler. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanlara tesir etmek suretiyle hep insanlar arasında kavgayı başlatmak ister. Anlaşmazlık çıkarmak ister. İnsanların birbirine düşmesini, birbirini yaralamasını, hatta öldürmesini ister. İnsana karşı olan kini kıyamete kadar tükenmeyecektir. Neden? Çünkü insan yüzünden cennetten kovuldu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanın ruhundan üfürmek lütfunda bulunduğu insanın, insan adı verilen bu mahlukun mutlu olmasını istiyor. Düşün ki kainatta bir tek mahluka, insana Allah Teala ruhundan üfürmüştür. Ne meleklerde Allah'ın ruhu üfürmesi vardır, ne de cinlerde. Aslında cinlerde de Resuller var. Ama Allah'ın ruhu üfürdüğü hiçbir cin mevcut değil. Ama insanların hepsine Allah Teala doğar doğmaz ruhundan üfürüyor. Ve nefaha fihi ruhi diyor. Ve onların içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Bütün insanların içine ruhundan üfürmüş. Üfürürse ne olur? Üfürürse İnsan olur. Sadece insan bu şerefe layık kılınmış. Üfürürse ne olur? Üfürürse Allah o kişiyle birlikte olur. Şimdi bütün insanlara Allah-u Teala ruhundan mutlaka üfürdüğüne göre o zaman bu haydutlar, bu caniler nasıl oluşuyor sevgili kardeşlerim? İnsanlar birbirlerini öldürüyorlar. İnsanlar çalıyorlar. İnsanlar olmadık kötülükler yapıyorlar birbirlerine. İnsan olarak yaratılmışlar. Allah'ın ruhunu taşıyorlar bünyelerinde. Bu kötü hedeflere yönelik olan insanların elbette ruhlarına Allah'a ulaştırmaları, fizik vücutlarını teslim etmeleri, nefslerini teslim etmeleri, iradelerini teslim etmeleri söz konusu değil. En azından bu işleri yaparken, bu işlemleri, cinayeti, hırsızlığı, yol kesenliği işlerken bulundukları hüviyet, onların Allah ile beraber olmadıklarıdır. Onların da ruhu var ama ruhlarını devre dışı bırakmışlar. Hep işleri sıkılıyor, sıkıntı içindeler. Aslında bu ruhun o kişiye yaptığı azabı ifade eder. Bir başkasına istemeden de olsa bir kötülüğüne dokunduğu zaman mutlaka üzüntü duyarsınız sevgili kardeşlerim. İşte onlar başkalarına bilerek isteyerek kötülük yapan ve bundan ızdırap duymamış gibi davrananlardır. Oysa ki Allah-u Teala'nın herkeste vicdan azabı dediği bir müesseseyi uyguladığını biliyoruz.
Öyleyse A'ya kötülük eden bir kişi, A ile B'ye kötülük eden kişiden daha az üzülür. A'ya kötü davranan bir kişi, A'ya, B'ye, C'ye kötü davranan kişiden daha az üzülür. Çünkü sevgili kardeşlerim, her yaptığımız kötülüğün karşılığı Allah-u Teala tarafından bize bir vicdan azabı standardı içinde mutlaka geri döner. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim herkese onların mutlu edeceği şeyleri, onların mutlu olacağı şeyleri ulaştırmak yerine neden insanlar onları mutlu edecek şeylerle meşguller? Arkasında sadece şeytan var sevgili kardeşlerim. Şeytan ister ki A, B'ye kötü davransın. Bu sebeple B huzursuz olsun. A da vicdan azabı duysun. Sevgili kardeşlerim, bir insan bir başkasına bilerek, isteyerek kötülük ettiği zaman vicdan azabı onun yakasını bırakmayacaktır. O kişi huzursuzluğu yaşayacaktır. Halbuki başkalarıyla ilişkilerinde sadece onlara yardıma çalışan, yardım eden, başka insanlara her an iyilik etmek için imkan arayan, fırsat arayan, böyle bir fırsatı bulur bulmaz onu değerlendirip başka insanları mutlu eden, bir hüviyet kazanmak Allah'ın temel emridir. Allah ister ki bizden, hepimizden, etrafımızdaki bütün insanlara onları mutlu edecek davranışlar ulaştırılsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sevdiğini bilin. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkesi sever. Allah kimseden nefret etmez. Allah sadece sever. Ama cezalandırmak onun kanunlarının gereğidir. Kişiye vicdan adlı bir müesseseyi yükleyen Allah-u Teala, o kişi yanlış yaptığı zaman, başkalarına azap verdiği zaman, başkalarını huzursuz ettiği zaman, o kişiyi huzursuz eder. Vicdan azabı, bir kişiye yapılan haksız davranışının bedelini o haksız davranan kişiye ödeten azabın adıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynı içerisinde mutluluk adı verilen bir müessese var. Ve bu mutluluk müessesesi siz başkalarına yardımcı olduğunuz sürece, başkalarının mutluluğu için çalıştığınız sürece, hedefiniz bu olduğu sürece sizi daima huzur içinde yaşatır. Başkaları sizi yanlış anlasa da huzurunuz devam eder. Çünkü huzur ve niyet arasında tam bir ilişki vardır. Niyeti halis olan bir insan başka insanların mutluluğu için yaşar. Onlara ulaştırabildiği her mutluluğun arkasından Allah Teala bu mutluluğu yaşatan kişiye, karşısındakinin mutluluğuna sebebiyet veren kişiye mutluluk verir. Birisi Allah'tan gelen mutluluktur. Mutluluk verene verilir. İkincisi kişiden gelen mutluluktur.
O mutluluğu başkasına yaşatana ait olan bir sebep olma işlemidir. Sevgili kardeşlerim, ne olur sanki hepimiz kendimizi etrafımızdaki insanların başkalarının mutluluğuna adasak, onların her birini mutlu etmek için çalışsak, ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Hiçbir şey kaybetmeyiz ama o kadar çok şey kazanırız ki. Başkalarını mutlu ettiğiniz, onlara huzur verdiğiniz her an asıl mutluluğu, huzur veren, mutluluk veren siz yaşarsınız. Düşünün ki etrafınızdaki herkese mutluluk vermek için yaşıyorsunuz. O zaman siz gerçek anlamda mutlu bir insansınız. Huzur içinde bir dünya hayatınız olacaktır. Ve başkaları sizinle beraber oldukları zaman mutluluğu yaşayacaklardır. İç dünyaları sizi birçok defa denedikten sonra onlara sizin onları mutlu etmek için yaşadığınızın silinmez damgasını vurur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ya başkaları tarafından sevilirsiniz ya da sevilmezsiniz. Sevilmenizin arkasında sizin onları sevmeniz vardır. Sevilmenizin arkasında sizin onlar için yaşamanız vardır. Sevilmemenizin arkasında sizin Rabbena hep bana diyenlerden olmanız vardır. Sevgili kardeşlerim, insanlar da ne derler ki başkaları kendileri için bir menfaat ağacıdır. Onlardan devamlı faydalanırlar. Faydalanacaklardır. Ve faydalanmaya çalışırlar. Bu aldatmak seviyesine kadar yürüyebilen bir müessese. Sevgili kardeşlerim, hayat istesek de istemesek de Allah'ın bizim için tayin ettiği hayatı yaşayacağız. Öyleyse bu hayat ya mutlu olarak geçer ya da mutsuz olarak. Şimdi ben size dersem ki ey benim sevgili kardeşlerim, hepinizi çok seviyorum ve size şunu söylemek istiyorum ki mutlu olmak sizin elinizdedir. Anahtarı da son derece basit ve kolay. Sadece başkalarını mutlu etmek için yaşayacaksınız. Bu kadar basit. Etrafınızdaki herkes bir şeylerden mutlu olur. İşte yapmanız lazım gelen şey o nesnenin ne olduğunu hemen öğrenmek. Kime güzel davranırsanız, kimi sevdiğinizi davranışlarınız ifade ederse, eğer sizin yüzünüz başkalarına karşı hep güler gülüyorsa, hayatınızı onların mutluluğuna adadıysanız, o zaman onlar sizinle beraber olmaktan mutluluk duyacaklardır. Ama siz, asıl kârlı çıkan sizsiniz. Çünkü siz, hayatını başkalarının mutluluğuna adamış olan birisiyseniz, devamlı etrafınızdaki insanlar sizin davranışlarından mutluluk yaşayacaklardır. Ama onların yaşadığı mutluluğun aynısı size de yaşatılır. Rabbimiz tarafından. Etrafınızda 10 kişi varsa, her birine mutluluk vermişsiniz. Her birinin yaşadığı mutluluğun 10 katını siz yaşıyorsunuz demektir. Öyleyse öksürseniz de insanları mutlu etmek için hep imkanınız vardır.
Öyle değil mi? Mesela ben demin öksürdüm. Sevgili kardeşlerim, ara sıra sizlere takılmadan edemiyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum. Sizlerle birlikte olmak, sizleri sevmek, bir başka ifadeyle sizler için yaşamak öylesine güzel bir şey ki sevgili kardeşlerim. Sizler için yaşamak benim için başkaları için yaşamaktır. Hepiniz etrafınızdaki insanlar için yaşamayı hedef ittihaz ederseniz, yani kendinizi onların mutluluğuna adarsanız, herkes sizin davranışlarınızdan sadece mutluluk duyarsa, o zaman sevgili kardeşlerim siz Allah'ın emrettiği dizaynın sahibisiniz. Allah Teala hepimizden etrafımızdaki herkesi mutlu etmemizi ister. Dikkat edin ki siz insanları mutlu ettikçe onların sizin verdiğiniz mutluluk sebebiyle gülen yüzleri sizin mutluluk anahtarınızdır. Sizin davranışınızla bir huzur duyan karşınızdaki kişi sizin için de bir huzur vesilesidir. Çünkü ona huzur verdiğinizi derhal fark edersiniz. Bu da sizin içinizi aydınlatır, ısıtır. Allah'a daha yakın hissedersiniz kendinizi. Sevgili kardeşlerim, ya şeytana yakın olmak ya da Allah'a yakın olmak. Hangisi? Bizim naçizane tavsiyemiz, başkaları için yaşayın. O zaman Allah'a yakın olursunuz. Kim kendi kör nefsi için yaşarsa, o hep sıkıntı çeker sevgili kardeşlerim. Hiçbir zaman mutlu olamaz. Hayat her saniyesi biz istesek de istemesek de devam eder. Ta ki ölünceye kadar. Bir, bu hayatı yaşarız. Başkalarını mutsuz ederiz. Biz de onlara verdiğimiz mutsuzluk kadar mutsuz oluruz. Etrafınızda 10 kişi varsa, her gün karşılaştığınız, konuştuğunuz, onların her birine huzursuzluk veriyorsanız, her birinin yaşadığı huzursuzluğu siz de yaşarsınız onlara yaşattığınız için. Onların her birinin yaşadığı mutsuzluğun, huzursuzluğun 10 katını siz yaşarsınız. Ama onlara verdiğiniz şey huzursa, mutluluksa, hayatınızı başkalarını mutlu etmeye vakfetmişseniz, adamışsanız, o zaman siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Allah Teala da sizi mutlu eder. Etrafınızda sizlerden mutluluğu alan insanlar da sizi mutlu eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları sevmenizi istiyor. Severseniz sevilirsiniz. İnsanlar başkaları tarafından kötü muamele gördükleri zaman işlerinden geçen şey onlara kötü davranmak olur. Neden sevgili kardeşlerim? Doğrusu bu mu? Asla. Siz size kötülük edene iyilik edebiliyor musunuz? Siz size kötülük eden kişiyi mutlu etmek için bir şeyler yapmayı istiyor musunuz? Bunu yapabildiğiniz zaman bundan büyük huzur duyacağınızdan emin olun. Size kim kötülük ederse
Özellikle ona en güzel davranışları sergilemelisiniz. Onu mutlu etmeye çalışmalısınız. Yaptığı kötülükleri görmezlikten gelebilir misiniz? Böyle yapıp yapamadığınız sizin davranışınızdan belli olur. Eğer size kötülük eden, bağırıp çağıran, hakkınızda konuşan kişiye siz aynı hüviyette müdahale etmiyorsanız, aynı hüviyette onun davrandığı gibi bağırarak, çağırarak, ona hakaret ederek geri dönmüyorsanız ona, o zaman sizi Allah'ın huzurunda tebrik ediyoruz. Olmanız lazım, gelen hüviyettesiniz. Allah yolunda olan bir kişinin davranışı her zaman bu olmalı. Sevgili kardeşlerim, sizi sevmeyenlere, size kötülük edenlere de güzel davranabiliyor musunuz? Onları incitmemeyi başarabiliyor musunuz? İşte Allah-u Teala'nın sizden beklediği budur. Böyle bir insan ancak Allah'ın dostudur. Allah'ın dostu olmak, bir davranış biçimleri dizisiyle kendisini mutlaka ispat eder. Kim Allah'ın dostuysa, o başkalarının da dostudur. Onun elinden, dilinden başkaları rahatsızlık duymaz. Allah'ın sevdiği insanlar elinden ve dilinden başkalarının rahatsızlık duymadığı insanlardır. Allah'ın daha çok sevdikleri ise elinden ve dilinden başkalarına daima güzellikler taşıyan, etrafındaki insanlara huzur veren insanların davranış biçimleridir. Öyleyse bütün bunlar birer vaka olduğuna göre, hayatımızın gerçekleri bunlar olduğuna göre huzursuz olanlara sesleniyoruz. Neden huzursuzsunuz? Çünkü başkalarını huzursuz ediyorsunuz. Siz onlara kötü davrandığınız için onlar da size öyle davranıyorlar. Ama başlangıçta ben onlara kötülük etmemiştim. Onlar bana kötülük ettiler, ben de onlara kötülük ettim. Tamam. Belki Allah-u Teala'nın size tanıdığı bir hakkı kullandınız. Kısas diyor Allah-u Teala bundadır. Ama kısas yapmayabilirdiniz. O yaptığı kötülüğün karşılığını derecat kaybederek ödemek mecburiyetinde kalırdı. Sevgili kardeşlerim, buna karşılık siz ona kötülük etmezseniz elinize fırsat geçmesine rağmen çok güzel bir iş yaparsınız. Ama bunun daha ötesi var. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Ne zaman size kötülük eden birisine en güzel bir davranışla bir iyilik etmek imkanı doğarsa ve bunu kullanırsanız, o kişiye, o size kötülük eden kişiye o iyiliği yaparsanız, o zaman o kişi size hissettirmemeye çalışsa bile bu güzel davranışı asla unutamayacaktır ve kendisini kınayacaktır. Ben ona şöyle şöyle şöyle kötü davranışlarda bulundum ama o bana kötülük etmek için eline fırsat geçtiği halde bunu kullanmadı. Bana kötü davranmadı. Başkalarından da benim hakkımda kötü söylediğini hiç duymadım. Sevgili kardeşlerim,
İşte böyle bir intiba uyandırmalısınız insanlar üzerinde. Başkaları size kötülük edebilir. Ederlerse siz kaybeden değil kazanan olursunuz. Çünkü size yapılan her kötü davranışın arkasından siz derecat kazanırsınız. Kötülük yapan derecat kaybeder. İyilik yapan derecat kazanır. Kötülük yapana kötülük etmeyen kişi, o kendisine kötülük ettiği için derecat kazanmıştır. O kazandığı derecat kendisinde kalmıştır. O da aynı kötülüğü ona yapsaydı, kazandığı dereceyi negatif derecat kazanarak yok edecekti, sıfırlayacaktı. Ama sevgili kardeşlerim, öyle yapmamak onu Allah huzurunda sevgili kılar. Kim kötülüğe, kötülükle mukabele etmezse Allah tarafından sevinir. Kim kötülüğe iyilikle mukabele etmek hedefinin sahibi ise, bunu gerçekleştirirse, o zaman o kişi kötülüğe karşı kötü davranmayandan daha çok sevinir Allah Teala tarafından. Çünkü bu kendisine kötülük edene sadece kötü davranmamakla kalmamış, ona bir güzel davranışla en güzel hediyeyi vermiştir. Kötülük gördüğü kişiye iyilik yapmak. İşte en güzel davranış budur sevgili kardeşlerim. Ve de kötülük edene verilebilecek olan en sağlam, en güzel ders de budur. İşte bu dersi verirken buradaki gayenin ne olduğuna dikkatle bakalım. Eğer kişi nefsine tabi olsaydı, kendisine kötülük edildiği için mutlaka o kişiye kötülük yapmak ihtiyacını duyacaktı, muhtemelen yapacaktı. Ama kim kendisine kötülük yapılmasına rağmen kötülük yapana bir kötülük yapmayı düşünmezse, hatta bir fırsat geçerse eline, ona iyilik ederse, iyilik yapmak için fırsat ararsa, bu kendisine kötülük yapan kişi için Allah'ın bir büyük nimetidir. Sevgili kardeşlerim, istesek de istemesek de hayat geçiyor. Hayatımız devam edip geçiyor sevgili kardeşlerim. Yaşlanıyoruz. Bu geçen zaman dilimi içinde kime hangi iyilikte bulunmuşsak o kadar çok derecat kazanmış oluruz. Ama kim bu geçen hayat dizaynı içerisinde başkalarına kötülük ediyorsa, haksız davranışlarda bulunuyorsa, onları üzecek davranışlarsa bunlar, o zaman bu kişi derecat kaybeder. Etrafındaki insanlara yazık etmek bir tarafa, asıl kendine yazık eder. Etrafında 10 kişi olsa, her birine bir kötülük yapsa, onların her birinin 10 katı kadar kötülük etmiştir onlara. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek varken neden mutsuz etmek? Ve dolayısıyla bunun sebebiyle neden kendisinin de mutsuz olmasına sebebiyet vermek? Olur mu sevgili kardeşlerim? Çok mantıksız gelmiyor mu size? Kim böyle bir davranışın içindeyse ona bu kaseti dinletin. Haksız yere başkalarını üzen herkes mutlaka vicdan azabı denilen bir azapla Allah Teala tarafından azaplandırılır.
Bu Allah'ın değişmesi mümkün olmayan bir kanunudur. Herkes de otomatik olarak çalışır. Allah Teala insanları bu mekanizmadan mutlaka etkilenecek şekilde yaratmıştır. Kim bir başkasına kötülük ederse mutlaka bir üzüntüyü yaşayacaktır. İnsandan insana bunun nispeti değişebilir yapılara icabı. Ama mutlaka kim başkasına bir kötülük ederse o bir hüzün, üzüntü mutlaka yaşar. Bu üzüntünün seviyesi insana göre farklı olabilir sadece. Allah Teala diyor ki Allah hesabı çabuk görendir diyor. Böylesi bir hesap görme müessesesi var. Sevgili kardeşlerim, yaptığınız her kötü davranışın karşılığında derecat kaybedersiniz. İşte yaptığınız kötülüğün bedeli ödenmiştir. Her derecat kaybeden insan bunun iç huzursuzluğunu mutlaka yaşar. Bir başka adı vicdan azabıdır. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek varken, onlara huzur vermek varken, bunu yaşamanın, başkalarına huzur vermeyi yaşamanın mutluluğu söz konusuysa, neden başkalarına azap vererek, huzursuzluk vererek biz de mutsuz olalım ki? Kim başkalarına huzursuzluk verirse kendisi de huzursuz olur. Kim başkalarını üzerse bundan kendisi de üzüntü duyar. Ne kadar gizlemeye çalışsa çalışsın, bu eşyanın tabiatına uygun olan yegane sonuçtur. Başka türlüsü de mümkün değildir. Öyleyse kim başkalarını huzursuz ediyorsa bunun bedelini mutlaka kendi vicdanında ödeyecektir. Neden böyle bir insan olalım ki? Eğer hayatımızı başkalarının mutluluğuna adarsak, bizden başkalarına ulaşan her dakika onlara huzur vermekse, mutluluk vermekse, sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzeli o zaman bizim için olmaz mı? Elbette olmaz. Başkalarına huzursuzluk veriyorsak biz hiçbir zaman huzuru yaşamayız. Ama biz başkalarına huzur veriyorsak onların üzerinde vücuda gelen mutluluktan daha fazlasını biz yaşarız. Çünkü ona sebebiyet veren biziz. Etrafımızda birçok insan varsa, herkesin etrafında 5-10 kişi mutlaka vardır. Her birine mutluluk veriyorsa bu kişi, her birine verdiği mutluluğun karşılığını mutluluk olarak yaşayacağı için büyük huzur duyacaktır bunda. Sevgili kardeşlerim, yaşamak başkalarına mutluluk vermenin adıdır. Allah'ın dostları için isim budur. Neden başkalarını mutlu ederek mutluluğu yaşamak varken başkalarını mutsuz ederek mutsuzluğu yaşayalım? Yanlış olmaz mı sevgili kardeşlerim? Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.

0: Ciao a te.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Şeytan recem. Bismillahirrahmanirrahim. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim gayril magdûbi aleyhim ve'l-dâllîn. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir İslam tasavvuf, İslam nedir, tasavvuf nedir ve kavramlar konusunun yeni bir bölümünde bir aradayız. Konumuz nefs. Sevgili kardeşlerim, bir insan üç vücuttan oluşur. Ruh, fizik vücut ve nefs. Her ne kadar birçok kişi sadece iki vücut vardır, ruh ve fizik vücut, veç derlerse de Kur'an-ı Kerim'e hiç uymayan bir iddiada bulunmuş olurlar. Kur'an-ı Kerim en açık standartlarda insanın üç ayrı cesetten oluştuğunu ifade eder. Fizik vücut, nefs ve ruh. Öyleyse nefs nedir? Nefs, geceleri rüyayı yaşadığımız vücudumuzun adıdır. Nefsimizin elektron devir sayısıyla fizik vücudumuzun elektron devir sayısı birbirinden farklıdır. Gerçek uykuya dalan kişi uykuya daldıktan sonra sistem otomatik olarak çalışır. Nefsin devir sayısı artar. Ruhun, fizik vücudun devir sayısı düşer. Ve ikisinin beraber olduğu noktada nefs fizik vücuttan ayrılır. Adına rüya denilen bir sistemi yaşamaya başlar. Nefs sonsuz hızın sahibidir. Ama bu sonsuz hız da bütün mahluk olan sonsuz hız sahipleri gibi bir başka boyuta daha ihtiyaç gösterir. Bu boyut zamandır. Yani nefs bir yerden bir yere gidebilmek için mutlaka zamandan bir parçayı kullanmak mecburiyetindedir bir yaratık olarak. Kullanmamak sadece Allah'a mahsustur. Allah zamandan hiçbir parçayı kullanmaz. Zamanı sıfırlayacak sonsuz hızın sahibidir. Sadece O yaratan. Allah'a göre geçmiş veya gelecek söz konusu değildir. An her şeyi ifade eder. Yaşamakta olunan an. Sevgili kardeşlerim, Allah öyle bir sonsuz hızla hareket eder ki bu hız zamanı sıfır kılar. Sadece Allah'a ait olan bir özellik. Sizlerin düşünceniz de sonsuz hızın sahibidir. Ama zamandan bir parçayı mutlaka kullanmak mecburiyetindesiniz. Bu sebeple beş boyutlusunuz. Yükseklik, genişlik ve derinlik olan üç boyutunuzun ötesinde zaman ve hız dördüncü ve beşinci boyutlarınızdır. İşte düşünceniz sonsuz hızı kullanabilmek imkanının sahibidir. Düşündüğünüz noktada düşünceniz oraya aynı anda ulaşır. Bir anda ulaşır. Diyelim ki düşünmek için bir saniyeye ihtiyacınız oldu. Bir yeri düşündünüz.

sıfırlayabilen bir hızın sahibi değildir. Akıl da netice itibariyle bir mahluktur. Onun mahsulü olan düşünce aynı statüye tabidir. Bir mahluk statüsü. Nefsiniz de aynı statüye sahiptir. Sonsuz hızla hareket edebilir. Ama bu hıza ulaşabilmek için düşünme asıldır. Onun için ulaşamayacağınız hiçbir yer yoktur. Hiçbir Samanyolu yoktur. Samanyolu'nda hiçbir gezegen veya güneş sistemi mevcut değildir ki nefsiniz oraya ulaşamasın. Öyleyse her şey sizin için yaratılmış. İşte o vücudunuz geceleri uyuduğunuz zaman, rüya görmeye başladığınız anda rüyayı o vücudunuzun, nefsinizin gözleriyle görerek yaşarsınız. Nasıl şu anda ben size fizik vücudumun içinden baş gözlerimle bakıyorsam, nefsiniz de bütün çevresine baş gözleriyle bakar rüyanızda ve aklınız o sırada fizik vücudunuza kumanda etmez, nefsinize kumanda eder. Her gece bu olayı mutlaka yaşarsınız. Ve nefsiniz vücudunuzdan çıkar ve dilediği yere gitmek serbestisinin sahibi olarak her yere ulaşabilir. Sadece zahiri alemin içinde bir yerler değil, berzah alemine de ulaşabilir. Yani sizden evvel, siz hayattasınız, evvelce ölmüş bulunanların hepsi şu anda nefsleriyle berzah aleminde yaşamakta devam ediyorlar. Öyleyse sizler de oraya her an ulaşabilmek imkanının sahibisiniz. Gece uyuduktan sonra ne zaman rüyanızda şartlar fizikse, bir kalemi elinize alabiliyorsanız, masaya dokunabiliyorsanız, orası mutlaka berzah alemidir. Oradaki hayata baktığınız zaman buradan farklı olmadığını göreceksiniz. İşte iki tane hayat yaşarsınız. Birisi fizik vücudunuzun hayatıdır. Sabah uyandığınız andan başlar, uyuduğunuz noktaya kadar devam eder. Ondan sonra aklınız fizik vücudunuza kumanda etmez. Uyuduğunuz andan itibaren aklınız nefsinize kumanda eder. Fizik vücudunuzun aklınızın kumandasına ihtiyacı kalmamıştır. Otomatik sistemler fizik vücudunuzu çalıştırır. Ve nefsiniz elektron devir sayılarının ayarlandığı noktada fizik vücudunuzdan ayrılır. Berzah alemine gidecekse mutlaka bir kara delikten öbür tarafa geçmek mecburiyetindedir. Aslında öbür taraf dediğim gene bu alemin koordinatlarındadır. Ama başka bir alemdesiniz. Nasıl altı tane alem iç içeyse berzah alemi de bunlardan biridir. Siz berzah aleminin tanıtıcı vasfı her şeyin fizik oluşudur nefsinize göre. O nefsinizin alemidir. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz öyle bir varlıktır ki muhtevasında sadece afetler vardır. Nefsinizin kalbi kapkaranlıktır. Ve nefsinizin kalbinde sadece afetler, 19 tane afet vardır. Ruhunuz sadece hasletlerden oluşur. Ruhun bütün hasletlerinin negatif karşılıkları nefsinizdedir. İnsanlar

İnsan iki vücuttan ibarettir. Birisi fizik vücuttur, öteki de ruh veya nefs adı verilen ikinci varlıktır. Eğer hasletler hakimse ruh adını alır, afetler hakimse nefs adını alır diye asırlardan beri devam ede gelen bir yanlış bütün insanlar tarafından, insanların çoğu tarafından az çok din bilgisine sahip olan büyük çoğunluk tarafından kabul edilmiştir ve yanlıştır. Ruh ayrı bir hüviyet taşır, nefs ayrı bir hüviyet taşır. Ruhunuz Allah'tan gelmiştir, Allah'a geri dönecektir. Nefsiniz Allah-u Teala tarafından yaratılan nefsiniz Allah'tan gelmemiştir. Allah'a geri dönmesi de söz konusu değildir. Sizinle beraber vardır. Öldüğünüz zaman berzah alemine gidecektir. Ruhunuz dilediği an vücudunuzdan ayrılmak yetkisinin sahibidir. Nefsiniz dilediği an vücudunuzdan ayrılamaz. Ancak siz uyuduğunuz zaman bir, bayıldığınız zaman iki, öldüğünüz zaman üç. Bu üç şart içinde nefsiniz vücudunuzdan ayrılacaktır. Siz isteseniz de istemeseniz de ayrılacaktır. Öyleyse nefsinizle ruhunuzun en büyük farklılığı nefsinizin afetlerle donatılmış olmasıdır. Sadece afetler vardır muhtevasında. Tam 19 tane afet. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah Teala nefsi bir ahseni takvim içinde yarattığını söylüyor. En güzele dönüşebilecek olan bir özellikle ama bir zaman parçasında ulaşabilecek olan bir takvim içinde ahsene en güzele ulaşabilecek olan bir hüviyette yaratıldığını söylüyor. Ruhun üfürülmesine karşılık nefsiniz seva edilmiştir, dizayn edilmiştir. Şems suresinin 3. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor ve nefsin ve ma sevaha fe elhamaha fücuraha ve takvaha Şems 8 kat eflaha men zekkaha Şems 9 Şems 7, 8, 9 da Allah Teala diyor ki o nefse ve onu seva edene, dizayn edene Allah nefsimizi yaratmış ve seva etmiş, seva etmek suretiyle husule getirmiş, yaratmış, şekillendirmiş. Ona diyor Allah Teala takvası da fücuru da ilham edilir. Hem Allah'ın takvası hem şeytanın fücuru. Kim onu nefsi tezkiye ederse o felaha erer. Öyleyse nefsiniz son derece önemli bir varlıktır. Dünya mutluluğunuz için mutlaka tezkiye ve tasfiye olunması lazım gelen bir özellik taşır. İnsanlar neden mutsuzdur diye konuyu incelemeye girdiğimiz zaman şu büyük hakikati görürüz ki mutsuzluğun kökeninde kavga vardır. Kaos vardır. Savaş vardır.
Nerede kaos varsa, kargaşa, belirsizlik, zulüm, orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. Nerede sulh ve sükun oluşmuşsa, orada mutluluk söz konusudur. Öyleyse bileceksiniz ki içinizde bir kavga var. Ruhunuzun hasletleriyle nefsinizin afetleri arasında. Peki neden bu kavga? Çünkü yaşıyorsunuz, hayattasınız ve düşüneceksiniz, bir şeyler yapacaksınız. Yaşamak için çalışmaya mecbursunuz. Başka insanlarla beraber olmak üzere yaratılmışsınız ve bir toplumun içinde dünyaya geldiniz. Öyleyse etrafınızda her zaman başka insanlar var olacaktır. Onlarla beraberseniz geçim, onlarla iyi geçinmek mecburiyetindesiniz. İşte nefsinizin afetleri buna şiddetle karşı çıkar. Nefsinizin egosu, nefsinizin afetleriyle temsil olunur. Nefsiniz 19 tane afetten oluşur. Nefsimiz bizim kötülükleri ve huzursuzlukları yaşamamıza sebep olan varlığımızdır. Vücudumuzdur. Huzursuzluğu hep nefsimiz yüzünden yaşarız. Huzuru da ruhumuzun hasletleri sebebiyle. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Biz insanlar nefsimizle ruhumuz arasındaki devamlı kavga sebebiyle mutsuzuz. Biz insanlar nefsimizin başka insanlara kötü davranması, nefsimizin tesiri altında başka insanlara kötü davranmamız sebebiyle mutsuzuz. Allah'ın emirlerini yapmamak, yasak ettiği fiilleri işlemek sebebiyle gene arkasında nefsimiz var, mutsuzuz. Ruhumuzla kavga eden nefsimiz afetleri sebebiyle, başkalarına kötü muamele eden nefsimiz gene afetleri sebebiyle, Allah'ın emirlerine karşı gelen, yasaklarını işleyen nefsimiz gene kötü afetleri sebebiyle ve nefsimiz biz hayata getirildiğimiz zaman afetlerden başka hiçbir şeye sahip değil. 19 tane afet. Nefsimizin birinci afeti kin ve nefret. Başkası bize bir kötülük ettiği zaman ondan intikam almak sevdasına düşeriz. Başkası bize kötü davrandığı zaman bundan huzursuz oluruz. Arkadan nefsimizdeki intikam afeti harekete geçer. Ve bizi intikam almaya sevk eder, yöneltir. Ama ya o kişi çok güçlüyse, intikamımızı alamıyorsak, nefs açısından düşünüyoruz meseleyi, o zaman intikam hissi kine düşünür, dönüşür. Kin, alınamamış intikam demektir. Birisine karşı kin beslemenizin mutlaka sebebi vardır. O kişi size sizin ondan intikam almanızı gerektiren bir şeyler yapmıştır. Bu duyguyu, intikam alma duygusunu yaşayıp da
bunu tatmin edemeyen bir insan, nefsinin afetlerine, tabi yenik bir insandan bahsediyoruz, afetleri başlangıçta kontrol altına almak, disipline etmek bir büyük problemdir. Bunu yapamayan kişi, alınamamış intikam olan kin sahibi olur. Bir takım insanlara karşı o insan kin besler. İntikamını alabilseydi kin oluşmayacaktı. Alınamamış intikam kine dönüşür. Allah Teala kin konusunda Kur'an-ı Kerim'e ayetler koymuş. Mesela Maide suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki, bir kavme, bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe götürmesin, sürüklemesin. Maide suresinin 62. ayet-i kerimesinde, onlardan çoğunun günaha, haksızlığa ve haram yemeğe koşuştuklarını görürsün. Yaptıkları ne kötüdür diyor Allah Teala. Burada bir de haksızlığa koşanlar, başkalarından intikam almak sevdasına düşenler, başkalarına özellikle kin duydukları için kötülük yapanlardır. Maide 14'te Allah Teala diyor ki, biz kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlığı ve olanca kuvvetiyle kini ve nefreti yapıştırdık diyor. Ali İmran 118'de Allah Teala diyor ki, size olan kin ve buğzları dillerinden dökülüyor. Halbuki senelerinde sakladıkları buğz, nefret daha büyüktür diyor Allah Teala. Görülüyor ki insanların içerisinde kin denilen bir duygu var. Haş suresinin 10. ayet kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Ya da biz Allah Teala'ya müracaat ediyoruz. Kalbimizde müminler için, müminlere karşı kin bırakma. Öyleyse bir insan kime düşmanlık yapmak istiyorsa, kalbinden bu geliyorsa, kime bir zarar vermek istiyorsa, özel bir kasıtla o kişiye zarar vermek istiyorsa, o kişiye karşı kin duyuyor demektir. Nefsimizin birinci afeti kin ve nefret. Bu görünüyor ki nefret, kişiyi sevmemek, kişiden hoşlanmamak ve sevginin tersi bir duyguyla o kişiye karşı bir şeyler hissetmek. Nefret, hoşlanmamanın da ötesinde düşmanlık etmek ihtiyacını da beraberinde getiren bir müessese. Nefsimizin ikinci afeti küfür. Küfür, Allah'ın ayetlerini inkar manasına geliyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala, onlar ki Rablerinin ayetlerini ve ona, Allah'a mülaki olmayı, yani ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı örttüler, küfrettiler, o zaman amelleri boşa gitti diyor Allah Teala. İbrahim 34'te Allah Teala diyor ki, inen insane le zalumun keffar, zalimdir ve inkar edendir, kafirdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, küfür müessesesi kişinin kalbinde bu kelimenin varlığıyla geçerlidir. Bütün insanların kalplerinde başlangıçta küfür kelimesi vardır ve
böyle olan kalplerin hepsi mühürlüdür. Böyle olan kişilerin hepsinin kalpleri mühürlüdür.

Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde Allah Teala diyor ki Habibim sen o kafirlere söylesen de söylemesen de netice değişmez. Onlar mümin olmazlar ve küfrün işaretlerini veriyor. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların kulaklarındaki işitme hassası, sem'i hassası o da mühürlüdür. Onların gözlerindeki basar, görme hassası onun da üzeri gışavet adlı bir perdeyle örtülüdür diyor. Ali İmran suresinin 176. ayet-i kerimesinde Allah Teala küfürde yarışanlar seni üzmesin diyor. Şüphesiz Allah'a bir zarar veremezler. Allah ahirette onlara bir pay vermemek istiyor. Onlara büyük azap vardır diyor Allah Teala. Dehr 24'te onlardan kafir ve günahkar olanlara itaat etme buyuruyor. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle baktığımız zaman küfür kelimesinin kalpte o kişi irşat makamına 10 tane insanla ulaşıp da tabi olduğu ana kadar o kişinin kalbinde küfür kelimesinin kaldığını görüyoruz. Küfür kelimesi o kişinin kalbinde. Ne zaman ki bir insan 10 tane insanla irşat makamına ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir, o zaman Allah Teala onların kalplerinin mührünü açar, kalpteki küfür kelimesini alır ve yerine iman kelimesini yazar. O zaman kişi küfürden kurtulabilir. Öyleyse küfür bir muhteva olarak bütün insanların müşterek vasfıdır doğumlarından itibaren. İnanmak küfrü yok etmez. Küfrün bir insandan yok olabilmesi, kalbindeki bu kelimenin alınması ve yerine imanın yazılmasıyla mümkündür. Onlar ki diyor Allah Teala ağızlarıyla mümin olduklarını söylerler. Ağızlarıyla mümindirler ama kalpleri mümin olmamıştır. Kalpleri küfürdedir diyor. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman güzelliğin bu istikamete tahakkuk edeceğini görüyoruz.

Ve üçüncü afet yalan, tekzip, yalanlama. Yalan birisinin hakikati değiştirmek üzere işlediği bir suçu örtmek üzere hakikati değiştirmesi halidir. Hakikatin dışında söylenen sözler yalandır. Ama iki tür yalanın var olması söz birincisi, suç işleyen bir insanın suçunu örtmek için hakikati değiştirmesi halidir. Gerçek yalan budur. Gerçek yalanın özelliği kişiye derecat kaybettirmesidir. Ama başka insanların nahak yere üzülmelerine mani olmak için, insanların kalplerin arasını birleştirmek için, kişinin bir hakikati insanlara zarar vermek üzere değil, fayda sağlamak üzere değiştirmesi, derecat kaybetmesine sebebiyet vermez. Onun adı yalan değildir. Yalanın özelliği derecat kaybettirmesidir. Öyleyse bir insanın gerek işlediği bir suçu örtmek üzere, gerek başkalarına zarar vermek üzere hakikatleri değiştirmesi, her ikisinde de yalan unsuru vardır. Allah Teala diyor ki Zuhruf suresinin 25. ayet-i kerimesinde, bunun üzerine biz onlardan öç aldık. Yalancıların sonunun nasıl olduğuna bir bak diyor. Yalan kelimesi Arapçada tekzip kelimesidir. Bu kelimenin geçtiği her ayet yalanı ifade eder. Allah Teala Araf suresinin 147. ayet-i kerimesinde vellezine kezebu bi ayatina ve likaileti habitat amaluhum buyuruyor. Onlar ki ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar. Ve Allah'a mülaki olmayı, ahirette yani Allah'ın zatına mülaki olmayı yalanlarlar. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Habitat amalühüm diyor. Bu ya tekzip etmek, yalan söylemek oluyor. Allah'ın ayetlerini yalanlamak. Allah Teala Nisa 102'de diyor ki kim yanılırsa veya suç işler de sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa şüphesiz ona bühtan etmiş olur, iftira etmiş olur ve günah işlemiş olur diyor. Saf 2'de de ey iman edenler, ey amin olanlar, yapmadığın şeyin için yaptığınızı söylersiniz. Yapmadığın şeyi yaptık demeniz Allah katında büyük gazaba sebebiyet verir diyor. Yani burada kasıt olacak kişi kasıtlı olarak yapmadığı bir şeyi yapmış gibi gösterecek. Buradan kendisine bir menfaat temin edecek. Tabii kendi düşüncesine göre bir menfaat. Burada yalan vardır. Nefsin dördüncü ayet-i kerimesi zulüm. Zulüm kelimesi Arapçada da zulüm olarak görünüyor. Başkalarına karşı yapılan bütün haksız davranışlar zulümdür. Her zulmün karşısında kişi derecat kaybeder.
ve aslında böyle olduğu için de kendisine de zulmetmiş olur. Bir insanın derecat kaybettiği bütün olaylar kendisine zulmettiği olaylardır. Ve nefsler zulümde bir hüviyetin sahibidirler. Ahzab 72'de Allah Teala buyuruyor ki muhakkak ki biz emaneti yere, dağlara ve göklere teklif ettik. Ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sonra insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Çünkü o zalim ve cahildir diyor Allah Teala. İbrahim 34'te de muhakkak ki insan zalim ve nankördür diyor Allah Teala. Nefsin beşinci afeti haset ve düşmanlık. İnsanların birbirinin yaptığını çekememesi ve birbirine zarar vermek istemesi hali düşmanlığı ifade eder. Düşmanlıkta insan o tarafa bir zarar vermek arzusundadır. Haset ve düşmanlık beraberce ifade ediliyor. Hasette kişinin başka birinin yaptığı güzel şeyleri çekememesi ve onun sahip olduğu şeylere sahip olmak istemesi, üstelik de o haset ettiği kişinin sahip olduklarının onda olmamasını dilemesi halidir kişinin. Yani falanca kişi güzel bir şeylerin sahibi ise kişinin Allah-u Teala'ya "Ya Rabbi ona verme, ona verdiğin o güzel şeyleri ondan al, bana ver" tarzında bir ifadesi o kişiye karşı haset duyulduğunu kesin olarak ifade eder. Onun için hasetle gıptayı birbirine karıştırmayın sakın. "Ya Rabbi ona verdiğin güzellikleri bana da ver" demek Allah'ın katında bir kıymetli bir şeydir. Herkes başkasının sahip olduğu güzelliklerden kendisine de verilmesini ister ama bazıları "ona verme ya da ondakileri al, bana ver" tarzında bir ifade kullanır. İşte bunun adı hasettir. Ve Mümtehine 4'te Allah Teala diyor ki sizinle aramızda bir tek Allah'a iman edinceye kadar ebediyen adavet, şiddetli bir nefret aşikar olmuştur. Bedi olmuştur, apaçık olmuştur. Nisa 4'te de yoksa Allah'ın bol nimetinden verdiği kimseleri mi çekemiyorlar, haset ediyorlar? Nefsin altıncı afeti cehalet. Cehalet bilmemek anlamına gelir. Bilinmesi lazım gelen şeyleri bilmeme hali cehaleti temsil eder. Kimdir cahil? Bilmeyendir, ilimsiz olandır. Öyleyse cehalet ilimsizlik demektir. Öğrenilmesi lazım gelen şeylerin öğrenilmemesi halidir. Allah Teala cehaleti Ahzab 72'de söylüyor. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar emaneti kabulden kaçındılar. Yüklenmekten kaçındılar. Ama insana onu
onu insan yüklendi diyor Allah Teala. Sonra diyor ki çünkü insan zalim ve cahildir. Yani burada Allah Teala insanın cahiliyet vasfını ve zulüm vasfını verdiği zaman bir şey söylemek istiyor Allah Teala. Yani ruh adı verilen emaneti fizik vücut yalnız başına almadı diyor. Bu iki vasıf nefsin afetleri olduğu için fizik vücut ve nefs beraberliği emaneti beraberce aldılar.

Cehalet her açıdan bir şeyle ifade eder. İnsanlar cehaletleri sebebiyle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağını inkar ediyorlar. Arkasında sadece cehalet var. Faydasız ilmin sahibi olan insanlar da cahiller arasında kabul ediliyor. Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Habibim, o hevalarını, nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalaletten bıraktı." Buradaki ilim faydasız ilimdir, cehaleti temsil eder. O ilimleri sebebiyle dalalette kalıyor insanlar. Yani cehaletleri sebebiyle. İşte insanların ateş bize sadece sayılı günlerde dokunur. Birkaç gün sonra geçer. Yani günahlarımızın cezasını çekip sonra da cehenneme gideriz diyen kişi bir cehaletin içindedir. Allah-u Teala hiç böyle söylemiyor. Bakınız ne diyor? De ki, Allah katından bir ahd mi edindiniz? Bakara 80. Allah eğer böyleyse kendi ahdinden asla dönmez. Allah'ın ahdinde hilaf olmaz. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Yani Allah'ın sözlerine ters olan bir hususu mu gerçekleştiriyorsunuz? Diyor Allah Teala. Yedinci afeti nefsimizin cimrilik. İsra suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Rabbimizin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız tükenir korkusuyla infak etmezdiniz." Zaten insan pek cimridir diyor Allah Teala. Cömertlik, insanın elindeki her şeyi başkalarına dağıtma konusunda bir huzursuzluk duymaksızın elindekileri etrafa verebilmesi halidir. Cimrilik de insanın pek çok şeye sahip olmasına rağmen onları başkalarının faydasına özellikle kullanmaması halidir. Kendisi için de kullanmaz, başkaları için de kullanmaz ve faydalı alanlarda kullanmadığı bir imkan sebebiyle hayatı boyunca mutluluğu yaşayamaz. Parası vardır ama onu ne kendisi için ne başka insanları mutlu etmek için harcamayan bir insandır. 8. afeti nefsimizin öfke ve gayz. Öfke bir insanın sinirlenmesi halidir. Kızgınlık hali, başkalarına bir zarar verebilecek bir duruma girmesi halidir. Allah Teala diyor ki Ali İmran 118'de sıkıntıya düşmenizi isterler diyor. Onların öfkesi ağızlarından taşmaktadır. Kalplerinin gizlediği ise daha büyüktür. İdrak ediyorsanız ayetleri açıklık diyor. Yani sahabeye karşı insanlar, dışarıdakiler öfke duyuyorlardı. Onların Allah'ın yolunda olmaları diğerlerini kıskandırıyordu. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey müminler, yani sahabeye hitap edin. Siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz ve siz kitabın bütününe iman edersiniz. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman iman ettik derler ama tenhada kendi başlarına kaldıkları zaman
size olan öfkelerinden dolayı parmak uçlarını ısırırlar. De ki öfkenizden ölün. Hiç şüphesiz Allah sinelerde olanı bilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerde nefsiniz birçok afeti taşıyor. Bu afetlerden bir tanesi de isyan. Emirlere itaatsizlik etmek, baş kaldırmak manasına kullanılıyor ve itaat ve isyan birbirinin tersi olan iki tane faktör. İsyanda Allah ne emretmişse onları yerine getirmemek var, yasak ettiği fiilleri de işlemek var. Her ikisi de isyan müessesesinin içine giriyor. Nefsimizin afetlerinden önemli bir afet, bir insanı mahva götürebilecek olan bir afet. Meryem 44'te diyor ki, babacığım, şeytana tabi olma. Çünkü şeytan Rahman'a asi olmuştur. Müzemmil 15 ve 16'da Allah-u Teala diyor ki, muhakkak ki biz size şahitlik edecek bir Resul gönderdiğimiz gibi Firavun'a da Resul göndermiştik. Ama Firavun Resul'e asi olmuştu. Hücurat 7'de de Allah-u Teala diyor ki, bilin ki içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize itaat etmiş olsaydı, o zaman bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine de uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi ve kalplerinizi bu imanla tezyin etti. Müzeyyen kıldı. Ve size küfrü, fıskı, isyanı kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala sahabe için. Öyleyse isyan müessesesi önemli bir konu olarak geliyor. Ve Allah'ın en çok önem verdiği kavramlardan birisi. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim boyunca hep emirlerini gönderiyor. Bütün kutsal kitaplarda Allah-u Teala'nın emirleri söz konusu, isyan eden direkt olarak Allah'a karşı gelmiş olur. 10. afeti nefsimizin sabırsızlık. Sabır, sıkıntılara karşı zamanı kullanmak, üzülmemeye çalışarak dayanma gayretinin adıdır. Sıkıntılara göğüs germe halidir. Sabrın var olabilmesi için sadece sıkıntının var olması yetmez. Zamanın da devreye girmesi lazım. Yani sabır zaman içerisinde zamanın geçmesine rağmen belli zaman aralıklarının içerisinde sıkıntılara karşı dayanma, tahammül edebilmenin adıdır. Ne kadar uzun zaman kişi tahammül edebilirse o kadar sabırlıdır. Öyleyse Allah-u Teala buyuruyor ki Enbiya 37'de insan aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim. Benden acele istemeyin. Meryem 84. Öyleyse onların acele yok olmalarını isteme. Biz onların günlerini sayıyoruz diyor Allah-u Teala. Yani Allah'a göre belli bir zaman ölçüsü var. Her şeyi o zaman içerisinde tahakkuk safhasına koyuyor Allah-u Teala. Onun için de o zaman
Allah'ın tayin ettiği o zaman gelene kadar insanların dayanması lazım, sabır göstermesi lazım, sabretmesi lazım. Ayrıca sabır müessesesi müzeyin olmasını da içine alan bir kurum. Sabrın sahibi olmak dediğimiz zaman bir hakkın takvaya mutlaka ulaşmış birini kastediyoruz. Öyleyse Allah-u Teala Seyyid Suresinin 24. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابِرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُوْكُنُونَ Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Söz konusu olan devrin imamıdır. Öyleyse bir hakkın takvanın mutlaka sahibidir. Çünkü Allah-u Teala'nın ayetleri dizaynında yakin hasıl etmek konusunda ilmel yakinin, aynel yakinin ve hakkul yakinin sahibidir. Öyleyse böyle bir yakın kademeleri dizisi içerisinde değerlendirmemiz lazım olayı. Allah-u Teala sabrın sahibi diyorsa orada bir hakkın takva mutlaka devreye giriyor. Öyleyse bu konu, yani sabır, müzeyyen olmanın unsurlarından aynı zamanda bir tanesi. Sabrın sahibi olan insan 12 kademelik müzeyyen olmayı bitirebilmiş bir insandır. İrşada memur ve mezun kılınmış bir insandır. İrşada ulaşan kişinin kalbinin müzeyyen olduğunu görüyoruz. Sabrın sahibi olanın da aynı hüviyette olması lazım. Öyleyse müzeyyen olmanın unsurlarından bir tanesi de sabrın sahibi olmaktır. 11. afet, gurur afeti, kibir afeti. Bir insanın kendisini başkalarından üstün görmesi, büyüklük taslaması haline kibir denir, gurur denir. Allah-u Teala Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde diyor ki: Se'asrufu an ayeti ellezine yetekeberune fil ardı bigaril hakkı ve en yerev külle ayetin la yu'mini biha ve en yerev sebiler rüşdi la yettehuzuhu sebila ve en yerev sebiler gayye yettehuzuhu sebila zalike biyennehüm kezebu bi ayatina ve kânü anha gafilin. Allah Teala diyor ki o insanları ayetlerimizin manasına varmaktan çevireceğim ki diyor. Ayetlerimizin gerçek anlamına ulaşmaktan çevireceğim ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle, gururla dolaşmaktadırlar. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. İrşad yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul ederler. Yol ittihaz ederler. Bunun sebebi onların ayetlerimizi inkar etmeleri, ayetlerimizi tekzip etmeleri, yalanlamaları ve ayetlerimizden gafil olmalarıdır. Araf 40'ta Allah Teala diyor ki: İnnellezîne kezebû bi âyâtinâ ve istekberû anhâ lâ tufettehû lehum ebvâbüs semâi ve lâ yetulûnler cennete hattâ yelicel cemâlu fî semmil hiyât ve kezâlike necil mücrimîn. Ayetlerimizi
yalan kabul edenler ve onlara inanmaya